Evet efendim, bu şarkıyı hatırladınız mı bilmiyorum. Ben size hatırlatınca aa evet evet diyeceksiniz. The Shining efendim. Stephen King'in o romanından Stanley Kubrick'in uyarladığı o film, kışın kapalı olan Overlook Oteli. Bak, otelin ismini de hatırladım. Overlook Oteli, bakıcı olarak gidiyor Jack Torrance, yani Jack Nicholson. Ondan sonra orada böyle doğaüstü güçler, adamın deliliğe sürüklenmesi, çocuğun onlardan kaçması, annenin bağır çağır oradan kaçması filan ve müthiş müzik gerçekten de. O şeyi tam böyle Stanley Kubrick tarzı bir müzik bence. Bana direkt bunu getiriyor. Gözümün önüne Stanley Kubrick geliyor. Bu müziği ne zaman dinlesem? Belki çok fazla beraber izlediğim için, kafamda birleştirdiğim için. Haydi o zaman gidelim. Nerede kalmıştık? Olay örgüsüne gidelim biraz. Anlatılanların klişelerine girelim. Yani o dehşetin bir grameri var efendim. Neymiş o? Mesela korku filmlerinde olay örgüsü, izleyicinin aşina olduğu belli durumlar, klişeler üzerinden ilerler. Yani en başta herkes ölüp de ondan sonra bilmem ne olmaz. Böyle yavaş yavaş tatlı tatlı bize verdikleri şeyler var. Ney mesela? Mesela ilk önce iletişimin kesilmesi. Bu olmazsa olmazımız. İletişim kesilince burada sakatlıklar oluyor biliyorsunuz. Modern korku sinemasının en büyük zorunluluklarından, olmazsa olmazlarından biri. Yani işte cep telefonuyla neden kurtulmadı, bilmem ne neden olmadı filan için ya sinyal kesilir, ya şarjı biter, ya telefonu kırılır, ya telefon işte bilmem nedir filan falan. Yani bu, ama iletişim kesilince anlayın ki orada pis bir şeyler olacak. Bu kesin ve net. Şimdi o yüzden de ormandaki kulübede mesela hemen izole bir mekanda mutlak bir yalnızlığa mahkum olurlar. Dışarıdan canavar gelmişken anne burada canavar var ne yapacağım diyen konuşan kimseyi göremezsiniz mesela. Başka neler var? Yanlış kararlar, stratejik hatalar var. Şimdi bunu zaten çok görüyoruz da neyse. Şimdi korku karakterleri genelde izleyicinin o mantıksal dünyasında asla yapmayacağı hataları yapmaya programlanmıştır. Film onun üzerinden gider zaten. Ya gruptan ayrılır, ya işte grubun hayatta kalma şansını en aza indirgeyen hatalar yapar. Ya mesela karakter şey der, ne olduğuna bakmak için bir karanlık bodrum katına gideyim ya da tavan arasına çıkayım da kimsenin giremediği yerlere bir gireyim. Abi niye giriyorsun? Otur bak, hep beraber oturuyorsunuz işte. Yok illa. Hatta bir de böyle şey vardır, buraya kesinlikle girmeyin, yazan yere girmeye çalışırlar. Allah'ım, ortada mesela antik bir kitap vardır. Bu antik kitabı alayım da sesli okuyayım. Bakalım canavarlar gelecek mi, şeytanlar falan. Ne yapıyorsun abi? Niye uyandırıyorsun canavarı? Yapma bunu, değil mi? Neyse. Özellikle mesela o slasher türlerinde işte o şey cinsellik sahneleri, cinsel uyuşturucu kullanma sahneleri, o tam bir ölüm ilanı. Yani gazeteye ben ölüyorum abi deyip intihar mektubu yazsanız bu kadar denk gelir yani. Bu klişe genellikle muhafazakar beyinleri biraz da filmin içinde mutlu etmek için alınmış bir şey. Bak uyuşturucu kullanıyor, gördün mü? Ölür bu. Aa bak öldü demiştim ben. Uyuşturucu kullanırsan ölürsün yavrum filan diye çocuğuyla da seyrediyorsa bunu söylerler. Ve mesela orada genellikle işte cinsel ilişkiye girmeyen ya da hatta hiç kimseyle beraber olmamış kızların hayatta kalma ihtimali daima daha yüksektir ve tehlikelere karşı da daha uyanıktır onlar. Neyse, hadi şarkılarımızı yetiştirebilmek için ben size bol bol şarkı çalmak istiyorum. Hadi bir sonraki şarkımıza geçelim. Bu şarkıyı kesin hatırlayacaksınız. 1976 yapımı diyeyim ben size. Hani bir gönderme de yapmış olayım. Ardından size filmi anlatacağım zaten.

Evet, Omen tabii ki. Omen'in müziği 1976 yapımı, Deccal dünyaya geliyor, çocuk üstünden geliyor, çocuğu anlatıyor, şeytanı anlatıyor. Etrafta insanlar pötür pötür ölüyor. Genelde iyi ve inanan insanlar ölüyor filan. Böyle bir film. Jerry Goldsmith tabii ki bu filmi müziğiyle Oscar kazandı. Arkada gelen sesler Sanctus filan diye böyle tamamen dini motifli şarkılar. Bir nevi sordum soru çiçeğe tarzı şarkılar efendim. Müthiş. Peki o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Başka başka neler var bunların içinde diye. Şimdi özellikle görsel ve işitsel teknik klişeler var. Bunlara duyusal manipülasyon diyoruz. İnsanların duyumlarından o beş şeyden hissinden yola çıkarak uyaran şeyler, sahneler bunlar. Aslında korku sineması her zaman ne anlattığıyla değil, nasıl gösterdiği ve hatta duyurduğuyla da tanımlanır. Yani teknik klişeler insanların biyolojik korku tepkilerini manipüle etmek için rafine edilir burada. Nedir buradaki mesela düşük aydınlatma? Chiaroscuro deniyormuş buna. Mesela ışığın ve gölgenin sert kontrastı. Işık geliyor bir yerde bir anda tak diye karanlığa geçiyor gibi. O bilinmeyene duyulan korkuyu en fazla tetikleyen şeyler. Gölgeler, canavarın saklanabileceği alanlar falan böyle. O kısıtlı aydınlatma izleyicinin hayal gücünü bir anda şeye çeviriyor. Şimdi Dutch Angle diye bir şey biliyor musunuz? Bunu mesela kimler bilebilir? Ben size söyleyeyim. Selfie çekenler bilir. Hafif böyle telefonu yamuk tutarak çekersiniz. Neden? Mesela telefonu eğik tutup kendinize doğru çektiğinizde düz bir çizgide kendinizi ve arkanızdakileri alırsınız ama Dutch Angle yaptığınızda yani ufuk çizgisini diagonal olarak aldığınızda daha fazla şey alırsınız. Matematiksel bir şey bu. Buna Dutch Angle deniyor. İşte korku filminde de bu Dutch Angle kullanılıyor. Kameranın eğik kullanımı izleyicide denge kaybı hissi yaratıyormuş. Dezoryantasyon deniyormuş buna. Bu teknik genellikle karakterin o zihinsel çöküşünü, doğaüstü varlıkların mevcudiyetini vurgulamak için kullanılıyormuş. Ha burada tabii ki şeyler var. Yanlış alarmlar var. Jumpscare hop diye zıplatma insana. Ani bir görsel, işitsel patlama. Zon zon zon diye sesler çıkar ya. Genelde bu Türk korku filmlerinde çok var. Diye bağırıyorlar bir anda. Arkadaş tamam yani bu bazı doğru yerlerde işe yarar ama yani film boyunca 63 kere yapıyorsan insanlar artık sıkılırlar. Derler. Ben genelde Türk korku filmlerinde öyle sıkılıyorum ve diyorum yani. Şimdi en etkili o zıplama sahneleri o sahte korkular. Yani mesela ne olur? Bir anda bir kedi çıkar mesela. Allah'ım o kediler ya. Ya da telefon çalar. Zoom diye telefon çalar. İzleyicinin böyle tam savunma mekanizmaları şeyken aşağı inmişken onu bir zıplatır. Bir de mesela şey var. İzleyiciyi doğrudan katilin ya da kurbanın yerine koyan o içine çekme etkisi. El kameraları efendim. Birçok filmde var ya böyle adamlar belgesel çekmeye gidiyorlar. O belgesel kamerasından biz korku filmini izliyoruz. Found footage deniyor buna. O sonradan bulunan kameralar, kasetler türü deniyor buna. Çok var bunlardan yani gerçekten de. Peki işitsel olarak neler var burada? Biraz sese doğru gidelim isterseniz. Şimdi infrasound, ses ötesi oluyor bu. Mesela 20 Hz'in altındaki düşük frekanslı sesler insan kulağı tarafından duyulamıyormuş. Ama vücut tarafından algılanıyormuş. O titreşimleri algılanıyormuş. Yani 20 Hz'in altındaki o frekanslarda siz bir ses duymuyorsunuz ama vücudunuz duyuyor aslında. Bu da korku filmlerinde pis pis kullanılıyor gerçekten de. Yapılan çalışmalarda bu frekansların kaygı, titreme, nefes darlığı ve hatta paranormal bir varlık tarafından izleniyormuş hissiyatı yarattığını göstermiş. Mesela hangi filmde var? A Quiet Place. Hani o canavarlar geliyor ve insanlar sessiz sessiz dolaşıyorlar ya. O tehlikeye haber vermek için o frekansları fon müziğinin altına gizliyorlarmış. Pis adamlar. Neyse. Mesela Shepard tonu diye bir şey varmış. Üst üste binen oktavların birleşimiyle oluşan işitsel bir illüzyondan bahsediliyor burada. Ses sürekli yükseliyormuş ve alçalıyormuş gibi duyulmasına neden oluyormuş bu üst üste binen oktavlar. Bu asla bitmeyen bir gerilim ve kaçamazlık duygusu yaratıyor. Kaçmak imkansız duygusu yaratıyor. Sanki felaket her an gerçekleşecekmiş. Dur şimdi olmadı ama şimdi dur bir saniye sonra olacak gibi bir duygu yaratıyor size ve şey yapıyor. Bir de efendim bu çok önemli. Bakın dün bu konunun üstüne bayağı bir araştırma yaptım. Bu konuda hatta şarkılar da besterettim yapay zekaya. Şeytan aralığı denen bir şey varmış. Triton deniyormuş buna.
Orta Çağ'dan beri o müzikteki şeytan olarak bilinen uyumsuz nota aralığı varmış. Bunu mesela Omen'in şarkısında duymuş olabilirsiniz. İnsan kulağına doğal olarak rahatsız edici ve tekinsiz giriyormuş bu. Böyle falan gibi böyle sesler arka arkaya gelince hani müzik gibi oluyor ama müzik de değil. Ama böyle uyumsuzluk insan beynini son derece rahatsız ediyor. Korku müzikleri zaten bu aralığı, o huzursuzluk yaratmak için sıkça kullanıyormuş efendim. Haydi o zaman bir diğer şarkımıza gidelim. Süremiz de kısalıyor. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Evet efendim, bu şarkının herhalde ne olduğunu söylememe gerek yok. Hangi filmler olduğunu söylememe gerek yok. Bariz bir şekilde Jaws'un müziği bu. Artık bunu da bilmiyorsanız ne diyeyim ben size diyesim geldi. 1975, Steven Spielberg'in o dünya çapında ses getiren filmi. İnsanlar güzel güzel suda yüzerler, hatta çoğunlukla da gerilimi düşürmek için çıplak yüzerler. Arkadan Jaws böyle alttan böyle bütün kafası ve vücuduyla beraber yukarı çıkarken durun diyorum diye giderek de tempo hızlanır. Tempo hızlandıkça siz orada şey anlarsınız ki kötü bir şey olacak. Bu tempo en çok hızlandığında. Kim bunun tabii ki yazarı? John Williams efendim. O müthiş adam. Yani iki notalık bir gerilim teması. Hep aynı notalar. Ama işte o tempoyla bizi bambaşka bir yere götürüyor. Müthiş ya. Gerçekten de müthiş. John Williams'ın hastasıyız efendim. Bu bizde yarattıkları yüzünden. Efendim hadi bakalım o zaman kaldığımız yerden devam edelim. İnsanlar nelerden ve neden korkarlar sorusuna gidelim isterseniz. Enteresan bir şey bu tabii. Korku genel anlamda en başta da söylediğim gibi organizmayı hayati tehlikelere karşı uyaran, hazırlayan ve hayatta kalma tepkilerini koordine eden biyolojik bir mekanizma. Gerekli bir mekanizma. Korkusuz bu filan demek iyi bir şey değil aslında. Korkusuz olmak iyi bir şey değil. Yani insanın kendi mekanizmasını korumak için, insani o biyolojik mekanizmasını korumak için korkuya ihtiyacı var. Ama bu da çok korkakmış değil mi? O çok hayatta kalmak istiyor. O çok survivor demek de aynı şey. Bu çok korkak demek. Biraz insanların o temel korku kaynaklarını inceleyelim istedim sizlerle birlikte. Mesela bilinmezlik ve karanlık. Niktofobia deniyormuş buna. O karanlık korkusu evrimsel bir korku. Biz mağaralarda yaşayan insanlardık ve mağaralarda karşımıza ne çıkacağını bilmediğimiz için o gece vakti yırtıcılar bizi daha kolay avlayabildiği için atalarımız karanlıkta tetikte kalarak hayatta kaldı. Ve bu da bize karanlık ve bilinmezlik korkusu getirdi. Genlerimize yazdı. Herkesin genlerinde karanlık korkusu var. Karanlıktan ben hiç korkmuyorum falan. Hadi canım sen de. Başka mesela izolasyon korkusu. Yalnızlık korkusu. Sosyal bir tür insan. Nereden bakarsanız bakın. Biz bireyler olarak hayatta kalmadık. Biz sosyal olarak hayatta kaldık. Bir yükselişimiz de içinde sosyallik var. Vahşi doğada yardımsız kalmak ve ölüm riskinin artması anlamına geliyor yalnızlık. İşte bu yüzden de memeli beyinlerimiz yalnız kalmayı fiziksel bir tehdit olarak algılıyor. Başka mesela görünmeyen tehdit var. Dışarıda bir canavar olduğunu bilip nerede olduğunu saptayamamak en temel korkumuz. En temel korkumuz. Dışarıdan bir ses geliyor, ne yapacağız? Açmayalım kapıyı. Mesela korku filmlerine gidip ne ses mi geliyor? Ne canavar sesi mi? Dur bak açayım bakayım. Açma kardeşim açma. Kapat bitsin film. Bitsin orada bitsin film. Hayır açacak illa. Tekinsizlikten bahsetmiştim zaten, bir şeyin doğru görünüp aslında yanlış olması, işte ne bileyim böyle normal bir insan gibi görüyorsunuz, yanına bir giriyorsunuz aman canavarmış bu diyorsunuz, onun gibi şeyler. Bir de tabii fizyolojik tetikleyiciler, o mesela sesten size bahsetmiştim, infrasound'dan, ses ötesi 20 Hz'in altındaki şeylerden bahsetmiştim size. Bu arada hadi bir şarkı arasına daha gidelim. Bu şarkıyı mutlaka size dinletmek istiyorum. Şarkının ortasından girer konuşmaya devam ederiz.

The Exorcist filmini hatırlıyorsunuz herhalde. Exorcist olmadan olur mu? Olmaz efendim. Exorcist filminin gerçekten de o şeytan çıkaran, içimize şeytan sokan kısmında bu şarkı bizi ölümüne korkutuyor. Müthiş bir şey. Son olarak nelerden bahsedelim? Şimdi klişelerden bahsettik tabii ama biraz da klişelerin yıkımından bahsedelim. Meta korku deniyor buna. Modern korku filmleri deniyor. Yani modern izleyici o korku klişelerini en az yönetmenler kadar iyi biliyor artık. Dolayısıyla artık onları o klişelerle korkutamayacaklarını düşünmeye başlıyor yönetmenler ve sinematograflar, sinemacılar. Bu durumda klişelerin yapıları sökme ya yapıları yık yıkma başlattığı bir yeni bir dönem başlıyor. Mesela bu filmi seyretmediyseniz seyredin. 2022 yapımı Barbarian diye bir film. Bill Skarsgård'ın karakteri orada Airbnb dehşeti beklentisine sokuyor. Bir kadın oraya Airbnb ile geliyor. Aa, evde biri oturuyor. Hay Allah, görüyor musun bak filan derken o Airbnb'de bir eve gittiğinizde başınızdan geçebilecek şeyler mesela. İşte bu tam günümüz korkularını korku filmine aktarmak. Ya da mesela The Cabin in the Woods filmi var. Bu filmde korku türünün kendisi üzerinde bir tez niteliğinde. Tüm klasik arketipleri alıyorlar. Sporcular, aptallar, şunlar, bunlar filan diye. Aslında bir yeraltı tesisi tarafından kimyasal olarak manipüle edildiğini gösterip tüm klişeleri bir ritüel zorunluluk olarak yerleştiriyor yerine. Mesela Oscar'lı bir film olması lazım. Evet, Get Out. As var mesela işte. Jordan Peele burada korku klişelerini ırkçılık içine sokuyor. Sınıfsal toplum ayrımları içine sokuyor ve sosyal korkuyu o ırkçılık ve sınıfsal ayrımlar üstünden açmaya başlıyor. Smile var mesela. Allah'ım ne acayip bir filmdi o, 2022 yapımı. Ruhlar, canavarlar falan değil, dışsal bir tehdit karakteri, yani genellikle karakterin aşamadığı geçmiş travmaları onları öldürmeye başlıyor işte. Burada bu nokta müthiş. Gelecekte neler olacak korku filminde? İşte bunların hepsinin yeni baştan elden geçirildiğini göreceğiz. Hep birlikte bunları inceleyeceğiz. Ama işte programın da böylece bütün şeyleri anlattıktan sonraki sonuna geldik. Evet efendim, ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Korku filmlerini izleyin efendim. Korku filmleri insana neşe, mutluluk, ferahlık verir. Başka bir yere götürür. Ben şöyle söyleyeyim size, bazı günler sabahtan akşama kadar korku filmi seyrediyorum. Efendim, bütün stüdyodaki kardeşlerime, herkese ve siz dinleyicilerimize çok teşekkürler ediyorum. İyi bir hafta sonu geçirin. Haftanın başından itibaren tekrar birlikte olacağız. Halloween'in müziğiyle sizlere veda ediyoruz. John Carpenter'ın bizzat kendi bestesiyle. Hepinize mutlu günler dilerim efendim. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamane tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi geri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 15 Mayıs 2026 Cuma, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, dahası sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Telegram Sputnik Türkiye kanalını takip ederseniz Telegram'da hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda tabii ki kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı aktarayım, söyleyeyim size. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen birleşik ve küçük harfle yazarsanız bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Geri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yine bir operasyon. Bu sabah da yeni bir operasyona uyandık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldığı konuyla ilgili açıklama. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bazı ihalelerde usulsüzlüklerin kurgusal bir ihale sistemi işletilerek usulsüzlüklerin yapıldığı yönünde bir iddia var. Bu gerekçeyle de toplamda 13 şüpheli İBB'de görevli 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini öğreniyoruz biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada. Peki şu dakikaya kadar kimler, kaç kişi gözaltına alındı? O sorunun yanıtı 12. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu bilgi yine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamayla öğrendiğimiz bir ayrıntı. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Ayhan Taş, doğru ifade edeyim, Ayhan Taş'ın da gözaltına alınan isimlerden birisi olduğunu öğreniyoruz. Programın şu dakika itibariyle de yine arama çalışmaları, yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi yine savcılığın yaptığı açıklamada yer alıyor. Bir diğer operasyonda Üsküdar Belediyesi'ne, ki bu ikinci operasyon irtikap soruşturması kapsamında, daha önce de bir operasyon düzenlenmişti. İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yine mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri ve bu kez Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu operasyonu gerçekleştirdi ve toplamda 7 kişinin yine Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bu operasyonda soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığı bilgisi elimizde. Şöyle söylüyor savcılık, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, taleplerin, bu müdürlüklere, belediyeye giden taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendiği ihalelerde usule aykırı yapılan İskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden şirket hesaplarıyla farklı kanallar üzerinden sağlandığı yönünde bir iddiası var İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Dediğim gibi her iki soruşturmayla ilgili olarak da eğer program içerisinde bir gelişme, yeni bir gelişme olursa tabii ki size aktaracağız. Dün sabah saatlerinde daha programa başlarken, başladığımız hatta dakikalarda bir başka operasyon gündeme gelmişti. O operasyon kapsamında gözaltına alınan İsim çok dikkat çekiciydi. Kim? Rasim Ozan, Kütahyalı. Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındığını öğrenmiştik biz. Rasim Ozan Kütahyalı'nın aslında o operasyonun ayrıntıları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Buna dair başlıklar ki toplamda 200 kişinin, hatırlayınız, Akın Gürlek Adalet Bakanı doğrudan açıklama yapmıştı X hesabı üzerinden ve 200 kişinin gözle ilgili, 200 kişiyle ilgili gözaltı kararı olduğunu belirtmişti. Tabii burada dikkat çeken isim itibariyle tanınmış olması ihtimali gerekçesiyle Rasim Ozan Kütahyalı'nın ismi ön plana çıkıyor. Şöyle bazı ayrıntılar var. Banka hesabına, ki tırnak içinde kasa hesap olarak tanımlanan bir hesaptan bahsediliyor, 16 milyon 141 bin liralık bir para girişi, aynı hesaptan 1 milyon 472 bin liralık bir para çıkışı tespit edilmiş MASAK tarafından. Onu söyleyelim ki yine 3 ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna da bahsettiğimiz bu operasyon kapsamında kayyum atandığını öğreniyoruz. Toplamda gerçekten inanılmaz bir para, hani bizim hayal edemeyeceğimiz paralar ve taşınmazlar. 221 taşınmaza, 120 araca ve 3 tekneye de yine dün gerçekleşen o operasyon kapsamında el konulduğunu öğreniyoruz biz. 8500 yasa dışı bahis sitesine de yine erişim engeli getirildiğini de öğreniyoruz. Çok detay, çok ayrıntı da var buna dair. Tabii Rasim Ozan Kütahyalı da Adana'ya götürüldü ve gözaltı işlemleri dahilinde Adana'ya götürüldü. Şimdi tabii sorgusu da yapılacak. Bir açıklama yaptı tam o gazeteciler o gözaltı görüntülerini kaydederken, öyle söyleyelim, sağlık kontrolüne götürülürken, daha doğrusu öyle söyleyelim, öyle aktaralım. Dedi ki gazetecilere, bende öyle bir para hareketliliği yok, bu bir yanlış anlaşılmadan ibarettir dedi. Ama hani şunu da söylemek gerekiyor, yanlış anlaşılma nedeniyle İstanbul'da evinde dün sabah gözaltına alınmıştı Rasim Ozan Kütahyalı. İstanbul'dan Adana'ya götürülüyor. Hani şunu söylemek belki gerekiyor, diğer operasyonları da dikkate alınca, değil mi? Mesela CHP'li belediyelerle ilgili operasyonları hatırlıyoruz, hafızamızda duruyor. İşte daha az önce İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonları aktardım sizlere, onun ayrıntılarını. Hani işte operasyonları, gözaltı süreçlerini, belediye başkanlarının bulundukları şehirden başka bir şehre götürülmeleri, gözaltı sonrasında tutuklanmaları, o süreçleri hatırlıyoruz. Hani bir yanlış anlaşılma için çok fazla emek var. Onu da yani Rasim Ozan Kütahyalı'nın tanınmamasıyla söylüyorum. Çok fazla emek var burada. Bakalım kendisiyle ilgili nasıl bir karar çıkacak, onu da takip edeceğiz. Takip ettiğimiz başlıklar arasına bunu da ekliyoruz. Tabii bu bir yandan da davalar, bahsettiğimiz davalar devam ediyor. Mesela Aziz İhsan Aktaş davası, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası, 11'i tutuklu 200 kişi yargılanıyor. Dün davanın 12. duruşması görüldü. 4 sanık hakkında tahliye kararı verildi, onu söyleyelim. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları Rıza Akpolat, Oya Tekin, Utku Caner Çaykaran'ın da aralarında bulunduğu diğer 7 kişinin de tutukluluğuna karar verildi. Bunu söyleyelim. Dediğim gibi Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz da yine aynı şekilde, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, yine Akpolat'ın kayınbiraderi Gökhan Yan Kılıç'la ilgili tahliye kararı verildi. Yine Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan, isimleri doğru ifade etmek gerekiyor, bu kişilerle ilgili dediğim gibi bir tahliye kararı çıktı. Ama tabii başka davalardan, mesela Beşiktaş Belediye, bu isimlerin de yine tutuklulukları devam ediyor. Devam edelim aktarmaya diğer başlıkları. Bir de enteresan açıklamalar, enteresan ifadelerin yer aldığı İBB davası. Dün de 38. günüydü ve itirafçı iş insanı, biliyorsunuz, reklam şirketi sahibiydi. Bu İstanbul'da işte dinleyeceğimiz bilirler, yol kenarlarında, cadde kenarlarındaki o billboardları kiralayan isimdi Murat Kapki. Enteresan savunmalar yaptı, enteresan bir savunma yaptı. İtirafçı olarak da daha önce ifadesine başvurulmuştu. Hatta pek çok kişi de onun ifadesi sonrasında ya da ifadesiyle pek çok kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bakın, dedi ki, tahliye umuduyla savcılara güvendim. İfademe İmamoğlu için fon oluşturmak yazıldı. Ben bu ifadeyi kullanmadığım halde İmamoğlu için fon oluşturmak yazıldı. Ben de savcıya döndüm, savcım o kadar da değil şeklinde itirazda bulundum Çok gerçekten bu cümleler çok dikkat çekici ki şöyle söyleyeyim, savunmasında uydurma iddialarla hapisteyim dedi. Oğlu 8,5 yaşındaki oğlunun depresyon tedavisi gördüğünden bahsetti. Ben ne itirafçıyım ne etkinim ne de pişmanım. Suçsuz yere iftira atılmış, kardeşi tutuklanmış, karısı gözaltına alınmış, tahliye umuduyla savcılara güvenmiş, tüm mal varlığına el konulmuş ve kandırılmış bir insanım. Cümleler çok enteresan, çok dikkat çekici. Neden bunu aktarıyorum? Neden Murat Kapkin'in ifadesini, etkin pişmanlık ifadesini geri çeken, hatırlayınız geri çektiğini de açıklamıştı. Murat Kapkin ifadesi gerçekten davanın gidişatıyla ilgili bize ya da davanın içeriğiyle ilgili olarak da bize bazı ipuçları vermiyor değil, değil mi? Tam olarak aslında böyle görünüyor. Peki devam edelim. Şimdi önce Aydın, arkasından Afyon, Karahisar belediye başkanları parti değiştirmişlerdi, hatırlıyoruz değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişlerdi. Şimdi bir iddia daha var. Bu kez de Ahmet Akın. Ahmet Akın kim? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ahmet Akın'la ilgili de benzer iddialar sosyal medyada ya da şöyle söyleyelim, hükümete daha yakın olan medya organlarında, medya kuruluşlarında yapılan yorumlarda dile getiriliyor son dönemde. Dikkat çektiniz mi ya da dikkatinizi çekti mi bilemiyorum. Ahmet Akın'la ilgili de bir yine açıklama geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. O da dendi ki hayır, bu iddialar tamamen yanlıştır, gerçeği yansıtmamaktadır. Hatta ve hatta hafta sonu Balıkesir'de bir miting, biliyorsunuz 100'ün üzerinde miting gerçekleştirmişti Cumhuriyet Halk Partisi. O mitinglerin sonuncusu da

yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu konuya dair açıklamayı yaptı. Tabii dediğim gibi şimdi Mayıs ayı, yani önümüzdeki günlerde MHP'de bir kurultay süreci de başlayacak. Hatta şöyle açıklamışlardı, 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayacak. Son derece anlaşılabilir bir neden, elbette 19 Mayıs'ta o süreç başlatılacak denmişti. Hani ben de şu yorumu yapmıştım, bu süreç başladı artık. Devlet Bahçeli de bu konuya dair yorumlarını yaptı. Artık herhalde il başkanlıklarının fesli süreci durmuştur ya da bitmiştir demiştim. Yanılmışım burada, onu söyleyeyim. Devam ediyor. Malatya son örnek oldu, onu da aktarmış olayım. Bu tartışma daha çok su kaldırır demiştim. Neden bahsediyorum? Bülent Arınç, AK Parti'nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, akil adamlarından bir tanesi. Hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde bir konferansta KHK'larla ilgili bir açıklama yapmıştı. Hatta şöyle demişti, hani Öcalan'ın statüsü vesaire bunlar tartışılırken yani asıl mesele, asıl sorun bu tarafta, bunları konuşmak gerekiyor demişti. Ve aslında ona cevap önce Beştepe'den gelmişti. Onu aktardım, onun detaylarını size iletmiştim. Ama AK Parti'nin genel bir sessizliği var bunun içerisinde. O sessizliği kim bozuyor? AK Parti değil ama MHP bozuyor. Milliyetçi Hareket Partisi bozuyor ve Semih Yalçın, işte az önce Malatya İl Başkanlığı'nın feshini açıkladığını söylediğim Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın son derece yine ağır bir dille Bülent Arınç'ı eleştirmişti. Şöyle söyleyeyim, artık miadını doldurmuş siyasetçilerden bir tanesi. Buna denk gelen, dediğim gibi ağır ifadeler kullanmıştı. Peki bu polemik durdu mu? Hayır, durmadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a bir yanıt geldi Bülent Arınç'tan. Ağır ifadeler kullanılıyor. Gerçekten siyaset içerisinde, siyaset bizi bazen şaşırtıyor. Özellikle de Cumhur İttifakı içerisindeki bu tartışmalar. Bu insan, dedi Bülent Arınç, artık bunlara son vermelidir. Aksi takdirde kendisini bizzat Sayın Bahçeli'ye şikayet edecek ve kendisinin yardımcısı sıfatını taşıyan bu kişinin hakaretlerine son vermesini isteyeceğim. Bu hakaretlere karşı artık sesimi kısmak niyetinde değilim ifadesini kullandı. Yalçın ne demişti hatırlayınız? Fosil siyasetçi Bülent Arınç için. Hatta bir adım ileriye götürmüştü. FETÖ'ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik kazanımların karşılığını vermeye çalışıyor ifadesi yine hafızalarda. İşte ben Bülent Arınç KHK'larla ilgili o tartışmayı ilk gündeme getirdiği günde demiştim, bu mesele daha çok su kaldırır. Gerçekten de öyle görünüyor. Böyle bir tablo, böyle bir gerginlik var. Ama bir kez daha söylüyorum, mesela AK Parti'nin, AK Partili yetkililerin özellikle bu konuya dair sessizliği son derece dikkat çekici. Topu Beştepe'ye attılar. Beştepe'den gelen açıklamalarla yetindi AK Partili yetkililer. Enteresan. Göreceğiz bakalım AK Parti'den bu konuda bir açıklama gelecek mi? Bu topa gelecek mi AK Partililer? Hep beraber takip edeceğiz. AK Parti demişken bir milletvekili AK Parti Aksaray milletvekili Hüseyin Altınsoy'la ilgili bir iddia. Nedir o iddia? İddianın sahibini de söyleyeyim hemen. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan. AK Partili vekilin, Hüseyin Altınsoy'un eşinin muhtarlığa gidip fakirlik belgesi aldığı yönündeki iddiasını belgelerle de destekledi Umut Akdoğan. Dün iki sosyal medya paylaşımı yaptı. Önce bu bilgiyi paylaştı. Arkasından da belge mi soruyorsunuz? İşte belgesi, dedi. Gerçekten de milletvekilinin eşiyle ilgili olarak da bir suç duyurusunda bulunulduğunu ve hatta işte o fakirlik belgesini, öyle söyleyelim, veren muhtar hakkında da bir soruşturma başlatıldığını da biz öğreniyoruz. Peki neden böyle bir adıma, böyle bir hamleye tevessül etmiş AK Parti Aksaray milletvekili Hüseyin Altınsoy? Çünkü kendisiyle ilgili mahkemelerde bir tapu davası var. O tapu davasında harç vermemek için, mahkeme harcı vermemek için böyle bir adım attığını, böyle bir hamle yaptığını öğreniyoruz. İddialar gerçekten çok can sıkıcı. Dediğim gibi savcılığın da bu konuyla ilgili olarak bir soruşturma başlattığı bilgisini ve belgesini de bu anlamda Umut Akdoğan, CHP milletvekili Umut Akdoğan kamuoyuyla paylaştı. Şu bana

0: enteresan geliyor. Hani böyle cin fikirlilikler, öyle söyleyelim. Nasıl akıllara geliyor? Akıllara gelse de uygulama cesaretini, hadi bunu bir cesaret olarak tanımlamak yanlış olur, uygulama hakkını nasıl buluyor insanlar? Vekil olmuş olmamış, sadece mesele şu. Yani o fakirlik belgesini almak gerçekten, hani çok da böyle ne güzel fakirlik belgesi aldım demiyordur hiç kimse herhalde diye düşünüyorum. Kendi şartları itibariyle, kendi yaşam koşulları itibariyle insanlar, yurttaşlar bir şekilde almak mecburiyetinde kalıyorlar. Üstelik de şunu görmek gerekiyor. Hani özellikle Aile Bakanlığı bu konuda oldukça övünerek bunları anlatıyor, değil mi? Neden bahsediyorum? 14 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yurttaş, sosyal yardımlarla yaşamlarını, hayatlarını devam ettirmek mecburiyetindeyken nasıl oluyor da bir milletvekili mahkeme harcı vermemek için böyle bir adıma tevessül ediyor? Bakalım Sayın Vekil bu konuda hangi açıklamayı yapacak? Yaptığı zaman elbette biz paylaşacağız. Hadi bir müzik arası verelim şimdi. Arkasından programa devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı, bunun detaylarını gösteren Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sağlık istatistikleri. İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, et, balık, sebze, meyve gibi temel gıdalara çocukların ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların yaklaşık 4'te 3'ü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyinde oldukça altında olduğunu biz görüyoruz. En çok gıdaya ihtiyacı olan yaşları bir kenara bırakın, daha ergenlik dönemine geldiği zaman çocukların da beslenme, sebze meyve, salata tüketiminin oranının Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük meyve tüketim oranı %35-40, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu oran %70, hatta 90'lara kadar çıkıyor. Tablo bu. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı. Ekonomiye dair başlıklarla devam edeceğim ama oradan önce bu açılım süreci ya da terörsüz bir Türkiye süreci meselesiyle ilgili olarak ilginç gelişmeler yaşanabilir önümüzdeki günler itibariyle. Biz bu gelişmelerin neler olabileceğini ülkemizde bu süreci yürüten siyasilerin ağzından değil ama mesela Kırmızı Bülten'le ülkemizde aranan bir isim. Ondan öğreniyoruz. Neden bahsediyorum? SDG'nin başında olan isim Mazlum Abdi'den örneğin öğreniyoruz. Bir röportaj verdi ve enteresan açıklamalar yaptı. Önümüzdeki günlerde gerçekten bu konuda adımlar atılabilir mi? Ya da bu gelişmelere ülke olarak tanıklık edebilir miyiz? Bunun ipuçları var o röportajın içerisinde. Mesela önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edebilirim. Bunun için planlar yapılıyor. Bir cümle bu. İki, Öcalan'la, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la da görüşebilirim açıklaması. Bu bir niyet beyanı mı, yoksa bu konuda gerçekten kendisinin söylediği gibi planlar yapılıyor mu? Şu an itibariyle biz bunu bilmiyoruz. Ama şu ifadesi dikkat çekici. Öcalan'la telefonda görüşmedim ama dedi mektuplar aldım. Bu da önemli tabii. Bu sırada neyi biz hatırlıyoruz? SDG ve Şam yönetimi arasındaki o entegrasyon tartışmaları üzerinden yaşanan gelişmeleri de hatırlıyoruz elbette. Muhtemeldir ki o sürece dair bir iletişim kendi ifadesiyle. Mazlum Abdi'nin SDG'nin başındaki Suriye Demokratik Güçlerinin başında olan ismin yaptığı açıklamalar itibariyle öğreniyoruz. Oradan mesela Şam'daki Türkiye Büyükelçisi Nuh Yılmaz'la ilgili görüştüğü iddiaları vardı. Bu iddialar da kendisine sorulmuş. Hayır diyor, bu basında çıkan bu ifadelerin hiçbir gerçekliği de yoktur şeklinde bir açıklaması olmuş. Söylediğim gibi ilginç gelişmelere, ilginç detaylara tanıklık edebiliriz önümüzdeki günler itibariyle. Ama tabii hep söylüyorum, bu konuda bir şeffaflık yok. Bu konuda hala siyaset bir sandık hesabı, oy hesabı benim perspektifimden, ben böyle yorumluyorum. Özellikle iktidar kanadı, Adalet ve Kalkınma Partisi kanadı bu konuda daha emin değil. Hangi adımlar ne zaman atılmalı ya da hangi adımlar atılmalı içerik açısından da henüz kafaların netleşmediğini söyleyebiliriz. MHP, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin ve yine sürecin bir başka bileşeni DEM Parti'nin çok sert eleştirileri, tırnak içinde kullanıyorum elbette bu sert eleştirileri ya da talepleri arka arkaya sıralamalarına rağmen hala iktidar kanadından bir ses, bir adım yok buna dair. Tabii biz ne bekliyoruz? Çok basit. Biz bir şekilde o toplumsal mutabakatın bu süreçte sağlanmasını bekliyoruz. O toplumsal mutabakat nasıl sağlanabilir? Çok basit, şeffaflıkla. Ama o şeffaflığı şu an itibariyle görmüyoruz. Sadece liderlerin yaptığı açıklamalara bakarsak bunun Türkiye için ne kadar önemli olduğu meselesine vurgu yapılıyor. Evet, doğru. Tabii ki böyle de olmalı, buna hiç kimsenin itirazı yok ama o toplumsal mutabakat dediğimiz kavram var ya, o kavram bir şekilde hayata geçirilmezse nasıl olacak, nasıl ilerleyecek bu süreç? Sadece hani hep söylüyorum, Öcalan'ın statüsü, Öcalan'ın cezaevi koşulları, işte villa yapıldı mı yapılmadı mı tartışmaları üzerinden son derece sığ tartışmalarla ya da işte olayı bireylere indirerek, ki bireylerle ilgili bir durum değil. sadece bireylerle ilgili bir durum değil elbette. Buraya indirgeyerek nasıl çözülecek bu sorun? Akıllarda türlü türlü sorular. Yanıt verebiliyor muyuz? Elimizdeki bilgilerle bu kadar yanıt verebiliyoruz. Şimdi enteresan bir iddia. Ekonomiye yavaş yavaş geçelim. Dün biliyorsunuz Dünya Çiftçiler Günü'ydü. Çokça da çok detaylı şekilde konuştuk. İddianın sahibi Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç. O iddiaya göre Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiraladığı depolardan binlerce ton buğday kayboldu. Bu ne anlama geliyor? Onu konuşacağız. Telefon attığımızda Saadet Partisi Milletvekili Şerafettin Kılıç var. Sayın Kılıç merhabalar.
3: Merhabalar.
0: Bu Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarından kayıp olan buğdaylarla ilgili bir iddiayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığınız konuşmada dile getirdiniz. Siz nasıl tespit ettiniz bunu? Bir denetim mekanizması işlemiyor mu Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiraladığı bu özel depolarda?
3: Tabii mutlaka işliyor kendilerince. Demek ki tam anlamıyla işlemiyor, işletilemiyor ki böyle bir hadiseler vuku bulabiliyor.
0: Size bir yanıt geldi mi ofisten, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ya da bakanlıktan örneğin bu konuya dair bir açıklama geldi mi? Neden soruyorum bunu biliyor musunuz? Geçtiğimiz yılda bir başka CHP milletvekili benzer iddiaları, yani tam şehri hatırlamıyorum ama o şehirle ilgili de yine o depolarda kaybolan buğdaylarla ilgili bir iddiası, bir açıklaması vardı. Bir yanıt, bir açıklama geldi mi size?
3: Tabii efendim, bize bir yerden bir açıklama gelmiyor. Zaten bu bu kayıpların, tabiri caizse diyelim ki bu bir hırsızlıksa, bu hırsızlığın açıklaması olmaz ki. Bakın, Konya Çumra'da 10 Kasım 2023 tarihinde 7500 ton. Mardin Kızıltepe'de 2025 tarihinde 137 bin ton. Efendim, Konya Yunak'ta 31 Aralık 2025'te yine hakeza 500 milyon TL'lik ne kadar, şimdi onun şeyini ne kadar olduğu yönünde yanlış bir bilgi vermeyeyim. Yine Gaziantep Islahiye'de aynı şekilde 100 milyonluk bir başka hadise. Yani bütün bunlar maalesef yaşanan hadiseler ve söylediğimiz ciddi miktarlarda. Biz bununla ilgili tabii ki Toprak Mahsulleri Ofisi'yle ve şeylerle görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler neticesinde kendileri de bize dediler ki 5-6 tane böyle lisanslı depolarda böyle sıkıntılar var. Bu sıkıntılarla ilgili çözüm süreçleri devam ediyor, çözülecek. Ama 357 tane lisanslı Toprak Mahsullerine ofisine bağlı şey vardı, depolar vardı. Bunlardan işte 5-6 tanesine kadar böyle sıkıntılı olduğunu ifade ediyorlar.
0: Burada çok ciddi bir, yani iddialar doğruysa ki kendileri de kabul ediyorlar sizin ifadenizde, Toprak Mahsulleri Ofisi'de bu kayıp buğdaylarla ilgili durumu kabul ediyorlar. Burada çok ciddi bir kamu zararından bahsediyoruz. Yani yaklaşık, ben hesaplıyorum, 100-150 bin ton neredeyse buğdayın kaybından bahsediyoruz. Ciddi bir kamu zararı bu, bir. İki, hani biz ciddi bir gıda enflasyonuyla da karşı karşıyayız. Bir yandan da bu piyasadaki, iç piyasadaki bu eksilmenin de bir bedeli olacak. Hepimiz açısından bedeli olacak. Buna dair bir soruşturma ya da bir incelemenin yapıldığına dair bilginiz var mı?
3: Tabii ki. Mesela Konya Çumra ile ilgili 5 kişi gözaltına alınmış, bir kişi tutuklanmış. Bunları araştırmasın için bir müfettiş görevlendirilmiş. Mesela Mardin Kızıltepe'de çok sayıda gözaltı yapılmış, 9 kişi tutuklanmış, yaklaşık 700 milyon TL'lik mal varlığına tedbir konulmuş. İddia edilen kamu zararı 1 milyar seviyesinde. Yine Konya Yunak'ta savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, inceleme başlatılmış. Yani buradaki vurgun 500 milyon TL seviyesinde. Gaziantep Islahiye'de olan 2026 yılında olan 6600 ton buğdayı ifade ediyor. Bu aynı zamanda depodaki buğdayın kayıp olduğu iddiası da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de ayrıca taşındı. Yaklaşık buradaki hasarda zayiatta 100 milyon TL civarında.
0: Parti olarak bu konunun araştırılması için bir önerge ya da Tarım Bakanlığı'na bu meseleyi taşıma, bu konuda bir adımınız var mı ya da olacak mı?
3: Tabii ki ben soru önergeleri verdim. Hı-hı. Bunlarla ilgili direkt bakanlıktan nasıl bir cevap gelecek bekliyoruz. Ama maalesef beklediğimiz bu şeyler hemen gelmiyor. Yani belli bir zaman sonrasında geliyor.
0: Anladım. Bu depolar kiralanırken bir güvenlik önlemi, liyakat kriterleri,
3: tabii,
0: buna dair...
3: Yok. Yani bütün onlar yapılıyor. Onların yapılıp yapılmadığı noktasında herhangi bir sıkıntı olmaz. Olursa zaten öyle bir depoyu kiralayamaz. Yani satan adam da, malları oraya teslim eden adam da götürüp toprak mahsullerine ait olmayan bir depoyu ya da lisanslı bir depoculuk statüsü olmamış birisini bir yere götürüp malını teslim etmez. Çünkü buraya teslim edilen mallar ya direkt satılmış olabiliyor toprak mahsulleri ofisine ya da emanet gibi bırakılmış, yani ileriki bir tarihte satışı gerçekleşecek mallar oluyor bunları.
0: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç. Çok teşekkürler tekrar.
3: Efendim biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz sizlere.
0: Sağ olunuz. Tablo bu. Yani Konya'da 7500 ton, Mardin'de 137 bin ton, Gaziantep'te 6600 ton buğday toprak mahsulleri ofisinin kişilerden, özel şahıslardan kiraladığı depolardan kaybolmuş. Toplamda bakın ne diyor Şerafettin Kılıç, Saadet Partisi milletvekili. Bu kayıpların toplam değeri, ki diğer illerde de, başka illerde de benzer tabloların ortaya çıktığını biz biliyoruz. Mesela Gaziantep'te, Islahiye'de geçtiğimiz yıl yine 6000 ton kaybın, 6000 ton buğdayın o depolardan kaybolduğunu görmüştük, öğrenmiştik. Toplamda o 6000 ton kaybın 100 milyon liralık bir zarara neden olduğunu da bir şekilde öğrenmiştik o detayları. Devam ediyor yani benzer süreçler. Tabii burada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin işte milletvekili de, Saadet Partisi milletvekili de bu bilgiyi verdi. Şu an itibariyle tutuklamalar da, gözaltılar, düzeltiyorum, gözaltı ve tutuklamalar da var ama yani bu kadar stratejik bir ürünün bu anlamda, ki bir yandan da hani tarım konusunda yaşadığımız sorunları dün anlattık, dün konuştuk detaylı şekilde. Çiftçinin nasıl zor durumda olduğunu da anlattık. İthalat zorunluluğu gündeme gelebilir bu tip büyük hırsızlıklarla birlikte, büyük kayıplarla birlikte. Dışarıdan daha pahalıya buğday ithal etmek mecburiyetinde örneğin kalabiliriz. Öyle miyiz değil miyiz bilmiyoruz ama kalabiliriz. Sonuçta dediğim gibi yüz binlerce ton buğdayın buhar olmasından bahsediyoruz. Zaten onlar nereye gitti, nasıl satıldı, nasıl oralardan çalındı. Tabii bunu Toprak Mahsulleri Ofisi ve ilgili savcılıkların yapacağı açıklamalarla da öğreneceğiz. Biz bakalım Şerafettin Kılıç, Saadet Partisi milletvekili, bakanlıklara da bu konuyla ilgili sorularımızı yönelttik. Tarım Bakanlığı'na endişeler ve sorular iletildi. O yanıtlar geldiği zaman da bakanlıktan burada detaylı şekilde konuşacağız. Çok ciddi bir kamu zararından bahsediyoruz. Aslında asıl mesele bu. Yani basit bir hırsızlık meselesi değil. Burada söylediğim gibi çok stratejik bir ürün, buğdaydan bahsediyoruz ve stok yönetimi konusunda sorunlar olduğunu da görüyoruz. Ciddi bir kamu zararı var. Bu perspektiften de meselenin ele alınması gerekiyor. Dediğim gibi sadece basit bir hırsızlık olarak da bunun değerlendirilmesi mümkün değil. Peki devam edelim ekonomiye dair başlıklar. Bir dava, bir emekli maaşına bloke, doğru ifade edeyim, konulması için mahkemeyle bir vatandaş, bir yurttaş arasındaki bir dava ve istinaf mahkemesinden gelen bir karar. Şimdi olay şu: emekli bir yurttaşımız bir bankadan kredi çektikten sonra 2015 yılında emekli maaşının tamamen kesilmesi suretiyle borcunun tamamını ödedi. 2016 yılında emeklinin yetkilisi olduğu şirketin kullandığı kredi nedeniyle maaşının tamamen kesilmesi süreci de devam etti. Yıl 2018. 2018 yılında yapılan bir başvuru üzerine de bu kesintiye son verildi. Dendi ki o krediyle ilgili olarak emeklinin maaşına kesinti uygulanamaz. Kısa bir süre sonra da emeklinin o maaşı, bir şekilde o kesilen maaşlar da kendisine iade edildi. Konuyu mahkemeye taşıdı emeklimiz, emekli yurttaşımız. Maaşından en fazla 1/4 oranında kesinti yapabileceğini söyledi. Kesintilerin tamamının ödenmesi gerektiği yönünde de bir itirazı vardı. Hepimizi ilgilendiren bir davadan bahsediyorum. Peki ne oldu? Davalı banka ne dedi? Kullanılan kredinin tüketici kredisi değil, ticari kredi olduğunu söyledi. Emeklinin, bu emekli yurttaşın banka nezdinde bulunan tüm alacakları, mevduat ve bloke hesapları emekli olması halinde emekli maaşları üzerinde hapis, mahsup ve takas etme yetkisinin de bankaya verdiğini, bu krediyi alırken bu yetkileri bankaya verdiğini söyledi. Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi için bu dava kapsamında bir bilirkişi raporu hazırlandı ve emekli yurttaşın başvurusu kabul edildi. Banka ne yaptı? Bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı ve istinaf bankayı haklı buldu. Yani aslına bakılırsa istinaf mahkemesinin verdiği bu kararla ilk derece mahkemenin verdiği kararında kaldırılması hükmedildi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Böylece emekli maaşının tamamının bloke edilmesinin önü açılmış oldu. Karar kesin ve buradan dönüş olmaz. Şöyle söyleyelim, emekliyseniz ve ticari kredide kullanıyorsanız bu konuda ciddi sorunlar bundan sonraki süreçte. Dediğim gibi bu karar, istinaf mahkemesinin aldığı bu karar gerçek anlamda bir emsal karar olarak değerlendirilebilir ve değerlendirilecektir zaten ve bundan sonraki süreç de bu şekilde işleyecek. Aman dikkatli olunuz. Dikkatli olunuz derken de hani ne kadar dikkatli olabilirsiniz bu ekonomik koşullarda, o da ayrı bir tartışma konusu ama ben sadece bu haberi size aktarmakla yetineyim. Devam edelim şöyle başlıklar üzerinden. Ne var? Dün Merkez Bankası, ki birazdan onu ikinci bölümün başında Profesör Doktor Aziz Çelik, ekonomist Aziz Çelik konuğum olacak ve onu konuşacağım. Hani demeyin Merkez Bankası böyle bir karar aldı, böyle bir neden bahsediyorum. Enflasyon tahminini bu yıl itibariyle yükseltti. %16'dan %24'e yükseltti. Hani bu kararın ya da bu tahmin değişikliğinin nedenlerini ve elbette olası sonuçlarında Profesör Doktor Aziz Çelik'le konuşacağız ama şöyle bir, hani o zaman fırsatım olmayabilir, şimdiden bir söyleyeyim. Yani son 5 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu hedefleri tutturamıyor. Son 5 yıl içerisinde 16. kez, dikkat, 16. kez hedef yükseltmek mecburiyetinde kaldı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Neden? Çünkü bu süreç içerisinde özellikle emekli maaşları, memur maaşları ve elbette dolaylı olarak da özel sektörde çalışanların maaşları beklenen enflasyon üzerinden hesaplanıyor ya. İşte son 5 yıldır mesela o beklenen enflasyonun gerçekleşmediğini ve Merkez Bankası'nın 16. kez o hedefi değiştirmek mecburiyetinde kaldığını da biz öğreniyoruz. Dünkü kararla birlikte, daha doğrusu bu gerçeklikle bir kez daha karşı karşıya kaldık. Bizim gerçekliğimiz kimsenin değil. Devam edeceğiz söylediğim gibi ikinci bölümde Profesör Doktor Aziz Çelik. Neden böyle oluyor ve bunlar sadece hani rakamların değişmesi mi, bu öngörülerin değişmesi ne anlama geliyor? Bu konudaki sorularımızı da yanıtlayacak. Şimdi bir konu, bir başlık, sıkça muhalefet bu meseleyi gündeme getirir. Kamu ihale mevzuatı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bazı milletvekilleri bu konudaki kamu ihale mevzuatının işleyişindeki sıkıntılara dair bazı sorular yöneltti. O soruların detayları ve verilen yanıtlara girmeyeceğim. Çok fazla teknik detay var ama Sayın Bakan'ın söylediği bir konu var. Ne diyor? Mevzuat güncellenecek. Biz bu tanımlamaya yabancı mıyız? Doğrusunu söylemek gerekirse hiç değiliz. Çünkü 2004 yılından bugüne kadar kamuda ihale mevzuatı kaç kere değişti biliyor musunuz? 200 kez değişti. 200 kez değişmiş bir kamu ihale mevzuatından, kanunundan daha doğrusu bahsediyoruz. Hani duruma göre, ihtiyaca göre, değişen durumlara göre bu mevzuatın kolaylıkla değiştirebildiğini, hükümet tarafından değiştirilebildiğini de biliyoruz. Kimler olarak? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Sayıştay raporları örneğin, ya da sadece biz değil, Sayıştay'ın raporları çok dikkate alınmıyor biliyorsunuz. Mesela Avrupa Birliği nezdinde hazırlanan bazı raporlara da baktığımız zaman orada açık net şekilde söyleniyor. Türkiye'deki, ülkemizdeki kamu ihalelerinde bir şeffaflık yok deniyor. Peki bunu düzeltmek kolay mı? Tabii ki çok kolay. Mesele tercih. Neyi tercih ediyorsunuz? Nasıl tercih ediyorsunuz? Bu önemli. Deniyor ki Sayıştay raporlarında bu kamu ihale mevzuatıyla ya da kamu ihale düzenlemeleri 200 kez değişmiş bir yasadan bahsediyorum ya, kanundan bahsediyorum ya. Deniyor ki Sayıştay raporlarında istenilen ürüne, kaliteye, işe göre değil, işi yüklenecek şahsa, şirkete göre şartnameler hazırlanıyor. Dolayısıyla da etki analizi ya da denetimler doğru düzgün yapılmayınca bu ihalelerde çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Tanıklık ediyoruz işte hep beraber. Yani haber bültenleri bu ihaleler ve ihalelerin sonrasında ortaya çıkan tabloyla ortada, tabloyu anlatan haberlerle dolu. Defaatle bu ve benzer haberleri izledik değil mi hep beraber? Ama enteresan işte bir tablo. Dediğim gibi ihale kanunun dışında tutulan istisnalar meselesi ortaya çıkınca o istisnalarda kolaylıkla uygulanabiliyor. İşte bunu anlatmak, bunun detaylarını size vermek istedim. Şöyle bakıyorum, ekonomiye dair başlıklar aktarabileceğim aslında var, tabii çok fazla başlık var da şimdi yavaş yavaş onu bitireyim. Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama var bu hantavirüs meselesinde. Geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol konuğumuzdu ve hani bunun bir pandemiye dönüşme ihtimali çok düşük ama etkin mücadelede ya da gerekiyor, tedbirli olmak gerekiyor demişti. Alınan tedbirlerin doğru olduğunu da söylemişti. Hani buna bir eleştiri de getirmemişti. Hem Dünya Sağlık Örgütü açısından hem ülkemiz açısından, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemler açısından bir sorun yok ifadesini kullanmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bu konuya dair bir açıklamada bulundu. O da aslında Esin Davutoğlu Şenol'un söyledikleriyle paralel ifadeler var Memişoğlu'nun cümlelerinde. Hantavirüse ilişkin toplum müsteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski bulunmuyor. Bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ya da önerisi yok ifadesini kullandı. Peki mesela Türkiye'ye getirilen, hatırlayınız, bir gemide değil mi rastlanmıştı ve hayatını 3 kişi de o gemide hayatını kaybetmişti. O geminin yolcuları Türkiye'ye getirilmişti. 5 Türk'ten bahsediyoruz. Dedi ki Memişoğlu, ülke Türkiye'nin tüm ekipleriyle ve İspanya'daki büyükelçilikle koordinasyon içinde hareket ettiğini söyledi. Temaslı yolcular ülkelerine gönderildiler, karantinaya alındılar. Daha önce gemiden ayrılan iki Türk vatandaşıyla ilgili de tedbir amacıyla bir karantina uygulanıyor dedi. 42 günlük karantinalardan bahsediyoruz. Yine gemide kalan 3 Türk vatandaşının da yine Türkiye'ye özel bir uçakla izole şekilde getirildiğini söyledi ve dediğim gibi toplamda 5 kişinin 42 günlük bir karantina ve izolasyon süreçlerinin devam ettiğini öğreniyoruz. Ama o kişilerden bir tanesinin, hatırlayınız, ne demişti? Ben bakanlıkla temas halindeyim, bir problem yok, testlerim de yapıldı, bir problem yok demişti. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol da bu ifadeyi hafif tebessümle karşılamıştı ve demişti ki bakanlığın böyle bir telefon hattı yok. Yani bakanlıkla bir yurttaş, bir vatandaş böyle bir konuda doğrudan telefon bağlantısı kuramaz ya da iletişim bu şekilde kuramaz demişti. İşte Bakan Memişoğlu'nun da söylediği aslında tam olarak da buna denk geliyor ya da buna karşılık geliyor. O kişinin çok da doğruyu söylemediğini de öğreniyoruz biz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamalarla biz bunu öğreniyoruz. Şöyle bakıyorum, son 4-5 dakikam. Yani enteresan bir tartışma, enteresan. Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu'nda bir okuma listesi gerilimi. Bu dikkat çekici. Ne oldu okulda? Bir imam işte bu İmam Hatip Okulu'nda öğrencilerin okuması için hazırlandığı iddia edilen, sonrasında da sosyal medyada paylaşılan bir okuma listesi. Diyeceksiniz ki ne var ki bunda, yani çocuklar, gençler o kitapları okusunlar. Ama listedeki kitapların içeriği dikkat çekici. Neden? Çünkü yani herkesin dine yaklaşımı farklı, herkesin din yorumu farklı. O kitaplarda da bu yönde eleştiriler ya da farklı yorumlar var. O kitapların isimlerini de söyleyeceğim size ya da yazarlarını da söyleyeceğim. İşte bunlar biraz bir oldukça tepkiye, sosyal medya üzerinden tepki, bu listeye bir tepki vardı. İstanbul Valiliği de ortaya çıkan bu tepkiler üzerine bir açıklamada bulundu ve o okulla ilgili, daha doğrusu o okulun müdürüyle ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı, hatta okul müdürünün açığa alındığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Müdür kendisini nasıl savunuyor onu da söyleyelim. O okuma listesini özür dilerim. O okuma listesini ben hazırlamadım. Benim imzamı taklit etmişler ve benim de bu listeden sonradan haberim oldu şeklinde bir savunma yapmış okul müdürü. Ama bu savunması herhalde anladığımız kadarıyla hem il Milli Eğitim Müdürlüğü hem de valilik tarafından çok da inandırıcı bulunmamış olmalı ki kendisi açığa alınmış. Kitaplar Elif Şafak'ın Mahrem, Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk, Edip Yüksel'in Mesaj Kur'an Çevirisi, Yaşar Nuri Öztürk'ün Allah ile Aldatmak kitabı, Zekeriya Beyaz'ın İslam ve Giyim Kuşam, yine Caner Taslama'nın İslam ve Kadın kitabı, İhsan Eli Açık'ın Bana Dinden Bahset kitabı, yine Cemil Kılıç'ın Cami ve Siyaset kitapları bahsedilen, ki okul müdürü diyor ki benim bilgimin dışında bu liste hazırlanmış ve öğrencilere aktarılmış diyor. Bu listede yer alan kitaplar ve yazarları, bunu da aktarmış olalım. Şöyle devam ediyorum, sizden gelen mesajlara da bir yandan bakıyorum. Ayşe Hanım diyor ki, yine bizi yalnız bırakmamış, buradan selamlar. Toprak Malzemeleri Ofisi'nin depolarındaki buğdaylar kayıp, adli emanetteki altınlar kayıp, uyuşturucular, yine emanetteki uyuşturucular kayıp, böyle olmaz şeklinde bir ifadesi var. Hatta kedidir kedi hatırlatmasını da yapmış kendisi, eski bir tartışmayı da hatırlatmış böylece, onu söyleyelim. Kamu ihale yasasını konuşmuştuk, 200 kere değiştiğinden bahsetmiştim. Diyor ki bu değişikliklerle Güneş Rekorlar kitabına da girebiliriz şeklinde bir yorumu olmuş. Şöyle bakıyorum, yine ismini göremiyorum dinleyicimizin. Kuşlara atmak için marketlerden normal ve aşure buğdayı dediğimiz buğdaylardan alıyordum sürekli olarak. Son 3 aydır marketlerde buğday çeşitleri, az önce bahsettik ya Toprak Malzemeleri Ofisi'nden çalınan yüz binlerce ton buğdaydan bahsetmiştik. O 3 aydır marketlerde daha önce aldığım kuşlara atmak için ya da aşure buğdayı dediğimiz o buğdaylardan almak istiyorum ama bulamıyorum diyor. Biz de buradan aktaralım. İkinci bölümde farklı başlıklarla sizlerle olacağım.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Neyle? Haber merkezine bağlanmadan önce söylemiştim. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini %16, yıl sonu enflasyon tahmini %16'dan %24'e yükseldi. Bu hayatımızı nasıl etkileyecek? Aslında da etkiliyor. Bu öngörüsüzlük diyebiliriz herhalde. Bunu öyle tanımlayabiliriz. Kiminle konuşacağız? Bu konuda uzman bir isim, ekonomist Profesör Doktor Aziz Çelik'le konuşacağız. Hocam merhabalar.
2: Merhabalar Güçlü Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de. Neden bu sapma yaşanıyor? Bu revizenin bilimsel bir karşılığı var mı? Bunları soracağım. Ya da enflasyon raporundaki bu başarısızlık, öngörülerdeki başarısızlık, Merkez Bankası ve siyasallaşması Merkez Bankası'nın, buna dair tartışmaları da soracağım ama oradan önce şu. Yani bu tahminlerin ortaya çıkması ya da revize edilmesi kağıt üzerinde bir rakam değişikliği gibi duruyor ama aslında hepimizin, milyonlarca çalışanın ve hatta emeklinin de sofrasındaki ekmeğin boyutunu doğrudan etkiliyor. Bundan sonraki süreçte özellikle ücret politikaları hakkında bu karar bize neyi söylüyor? Bir revize gerekiyor mu?
2: Şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi kuşkusuz iş gücü piyasasını çok yakından etkiledi. Geçmişte Merkez Bankası'nın öngörülere esas alınarak ya da hedeflere esas alınarak bunları zaten hükümet de orta vadeli programda şey yapıyor, paylaşıyor. Ücret artışları yapıldı, emekli aylıkları artışı yapıldı, asgari ücret artışı yapıldı. Burada hedef enflasyon şeyiyle yapıldı bunlar, varsayımıyla yapıldı. Ama Merkez Bankası'nın yine baktığımız zaman, tahminlerine baktığımız zaman sadece bu yıl değil, geçen yılda yani 2024 yılında da hedefleri tutmadı. Şimdi herkes %16'dan %26'ya çıktı diyor ama 2024 yılında yapılan tahmin %9'dur. Yani 2024 yılının 3. çeyreğinde yapılan tahmin %9'dur. %9 olarak şey yaptılar, daha sonra bunu kademeli olarak 12, 16, 18, 26'ya çıkardılar. Muhtemelen bu da tutmayacak. Şeyde 3. enflasyon raporunda tekrar şey yapacaklar, revize edecekler. Ama ne olacak? Sonbaharda tekrar bu sefer 2027 yılı için enflasyon hedefleri açıklanacak. Onlar da düşük açıklanacak. Yani şu yapılıyor. Türkiye'de ücretleri baskılamak için hedef enflasyon düşük tutuluyor. Ücretler, emekli aylıkları, maaşları buna göre şey yapılıyor, hesaplanıyor. Daha sonra enflasyon revize edilmek zorunda kalınıyor. Bu hikayeyi çok uzun senedir, yıllardır yaşıyoruz. Yani şu anda mesela memurlar ve memur emeklilerine %11 ve %7 zam verildi. Yani %11 verildi, %7 verilecek. Şu andan itibaren zaten bu geçersiz kalmış durumda. Yani verilen zamlar geçersiz kalmış durumda. Dolayısıyla şeye baktığımız zaman, asgari ücrete baktığımız zaman 2 senedir üst üste geçmiş enflasyonun altında hesaplandı. Yani 2025 yılında %44,5 civarında bir şey vardı, enflasyon vardı. Fakat asgari ücret %30 oldu. Şimdi bu yılın şeyine baktığımız zaman %31 resmi enflasyon çıktı, %27 asgari ücret artışı oldu. Dolayısıyla aslında bu şeyi, ücretleri düşük tutmanın bir şeyi olarak kullanılıyor hedef enflasyon. Hedef enflasyon tahmini. Ya zaten bu kadar olacak, size fazlasını veriyoruz diyorlar. Yani işte 2026 yılı için %9 dediler önce, sonra 12-16 yaptı. İşte 16 olacak ama biz size zaten daha fazlasını veriyoruz dediler ama hedefler tutmadı. Dolayısıyla şunu söylemek lazım, yani madem enflasyon revize edildi, üstelik de 3 katına yakın bir revizyon yapıldı 2 sene içerisinde, ücretler, maaşlar ve emekli aylıklarının da hemen revize edilmesi gerekir. Yani talep edilmesi gereken bence en önemli şey bu. Mesele bu.
1: Bu yani cehaletimi hoş görün. Mehmet Şimşek'in sık sık sıkı para politikası dediği kavram buna mı denk geliyor? Yani maaşların ya da alım gücünün sabit tutulması.
2: Evet, sıkı para politikası vatandaşın eline geçecek paranın azaltılması demek. Bu da aslında şeye dayanıyor. Talebi kısalım, vatandaş alışveriş yapamasın, para harcayamasın. Dolayısıyla enflasyon düşsün. Bu sıkı para politikası şey doğrultusunda bir enflasyon hedefini düşük gösteriyorlar. Vatandaşın beklentisini kıralım, böylece enflasyonu düşürelim. Ama meselenin esasına dair bir şey yapmadıkları için, enflasyonun sebebini ücret olarak gördükleri için, talep olarak gördükleri için her seferinde duvara sorsunlar. kapasite var. Yani böyle bir Merkez Bankası olamaz. Yani siz Merkez Bankası'nda bu kadar uzun süreli tahminler yapıyorsunuz. Fakat son yıllarda hiçbir tahmininiz tutmuyor. Yani insan bazı tahminleri de aşağı doğru revize eder değil mi? Yani biz %10 tahmin ettik ama %8'e düşecek enflasyon. Ne hikmetse yıllardır enflasyon tahminleri düşük yapılıyor ve sonra yıl içerisinde, yılda biliyorsunuz 4 defa enflasyon raporu açıklanıyor. Genellikle her bir enflasyon raporunda enflasyon hedefi revize ediliyor. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Yani Merkez Bankası o kadar kadro, o kadar insan orada ne yapıyor? Bu öngörüsüzlük ya da bu tahmin nasıl bir şey? Ya da revize ettiniz. Bazen olağanüstü koşullarda revize edilebilir. Evet. Her zaman buna bir bahane buluyorlar. O zaman şeyleri de bir zahmet revize edin. Yani maaşları da revize edin. Yani şimdi şu anda Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı belli değil. Yapmayacağız diyorlar. Tabii. Yani yapmayacağız. Şimdi %26'ya çıkarmışsınız yıl sonu hedefini. Muhtemelen daha yukarı çekilecek. Nasıl şey yapmıyorsunuz, revize etmiyorsunuz? Yani bu enflasyon hedeflemesi, düşük enflasyon hedeflemesi ücretleri aşağı bastırmanın bir aracı olarak kullanılıyor Güçlü Bey.
1: Dünyadaki diğer merkez bankaları siz takip ediyorsunuz bir bilim insanı da olarak. Yani bunun bir örneği var mı dünyada?
2: Örnekleri elbette enflasyon hedeflemesi merkez bankalarının kullandığı bir şey ama bu kadar isabetsiz ve sık değişen bir enflasyon hedeflemesi yok. Daha şunu söylemek lazım. Yani Türkiye enflasyon konusunda da, yani resmi enflasyona esas alırsak, enflasyon konusunda da zaten atipik bir durumda. Yani böyle mesela dünyanın kuzey yarı küresine baktığımız zaman bizden yüksek tek enflasyona sahip ülke İran. Yani İran'da
1: şartlar da ortada.
2: ABD ambargosu altında, işte ABD İsrail saldırısı tabii altında. Şimdi bunun çevremizdeki ülkelere baktığımız zaman Ukrayna Rusya savaşta enflasyonları ikisinin de %10'un altında. Yani kuzeyde dünyanın güneyinde 4-5 ülke var zaten. Onlar da işte Arjantin, Zimbabwe, Sudan gibi savaş içinde, kriz içindeki ülkeler. Yani Avrupa'da yıllık enflasyon bizim aylık enflasyonumuzdan daha düşük. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıya. Dolayısıyla yani bizim Merkez Bankası'nın öngörüleri de şey değil, uluslararası şeylerden ciddi biçimde sapıyor. Türkiye'nin enflasyon gerçeği de aslında dünya gerçeğine ya da bize benzer ülkeler diyeyim. Yani bizim şey yaptığımız, aynı ligde olduğunu düşündüğümüz ülkelerle karşılaştığını inanılmaz. Yani şimdi siz 3 yıldır Merkez Bankası ekonominin başındasınız. 3 yıldır Mehmet Bey ekonominin başında. %38'i de aldı, %32'yi ancak indirebildi. Arada da %78-79'lara kadar çıkardı. Şimdi burada başarı diye okunacak bir hikaye yok aslında. Çok yüksek.
1: Daha kötü olabilir, daha kötü olabilirdi diyor ama, değil mi? Böyle kendisi savunuyor.
2: Tabii. Şimdi her zaman bir bahane var tabii ama ölçülen şu, yani siz şu anda dünyada, bölgede, Avrupa'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da enflasyonda hangi sıradasınız? Yani bakılması gereken yer bence bu.
1: Tabii şu da önemli. Siz sendikalarla da ilişki halindesiniz. Biliyorum, takip de ediyorum. Yani bu kararlar ya da tutmayan öngörüler, piyasa aktörleri, daha da önemlisi sendikalar nezdinde bakılırsa, yani bu güvenilir ortamın olmuyor olması, güvenilir ortamın sağlanamamış olması, örneğin toplu iş sözleşmeleri ya da işte maaş politikaları şirketler açısından bakılırsa da bu şartlar dahilinde sağlıklı yürütülmek mümkün mü bu görüşmeleri mesela?
2: Elbette yürütülemiyor çünkü yani masaya oturduğunda sendikalar ya da işverenler, işçilerin, çalışanların şeyini artırdığında, yani ekonomi yönetiminin enflasyon hedefini şey gösteriyor, örnek gösteriyor. Hükümet şunu hedefliyor diyor. Ekonomi yönetimi bunu hedefliyor. Merkez Bankası bunu hedefliyor. Bunu size verelim. Sonra da arkasından farkını veririz diyorlar. Ama o arada zaten siz kaybediyorsunuz. Yani 6 ay sonra bir yıl süreyle düşük zam alıyorsunuz. Tamam. Arkasından geriye doğru bir telafi yapalım deniyor. Orada da enflasyonun doğru ölçülüp ölçülmediği tartışması çıkıyor. Yani enflasyon hedefinin gerçekçi olmayışı Türkiye'de diğer beklentileri de, ücret beklentilerini de, toplu pazarlık beklentilerini de ciddi bir biçimde şey yapıyor, bozuyor. Yani yüksek enflasyon ve isabetsiz enflasyonla mücadele politikaları onu da bozuyor ve bu sonuçta ciddi bir biçimde sorun yaratıyor. Fakat Türkiye'de tabii çalışma ilişkileri çok bastırıldığı için normal şartlarda böyle bir şey Özal döneminde olduğunda çok güçlü işçi tepkileriyle karşılaşırdı. Şimdi bunları görmüyoruz. Yani benzer ücret bastırmaları Özal ve ANAP döneminde olduğunda çok güçlüydü sendikalar ve daha sert tepkiler olurdu. Şu anda ise sendikaların önemli bir bölümü maalesef hükümetten çekiniyor ve herhangi bir şekilde sesini çıkarmıyor.
1: Onu asgari ücret belirleme tespit komisyonunda neler yaşandığını tanıklık ediyoruz hep beraber zaten her sene.
2: Asgari ücret tespit komisyonu bunun tipik örneği, çok haklısınız.
1: Şöyle yorumlar okudum, yani nasıl değerlendirirsiniz? Tırnak içinde aktarıyorum. Merkez Bankası'nın bu enflasyon raporu başarısızlıktan öte Merkez Bankası'nın da siyasallaştığının ilanıdır ya da bunun bir delilidir gibi yorumlar okudum. Katılır mısınız?
2: Şimdi şöyle, bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ya da özellikle tartışması bence kritik bir tartışma. Şimdi Merkez Bankası kuşkusuz para politikasını şey yapan bir organ. Dolayısıyla siyasetten bağımsız olması ya da hükümetten, o yönetimden bağımsız olması, tek başına teknokratik bir şey yapması çok mümkün değil bence. Bu biraz Merkez Bankalarının bağımsızlığı 1980 sonrasındaki Washington uzlaşısının şey yapmış olduğu, dayattığı bir şey. Elbette Merkez Bankası ile siyasal iktidarın hedefleri arasında bir uyum olmak zorundadır. Ben tümüyle bağımsız, tabii, teknokratik bir yapı olamayacağını düşünüyorum. Ancak Merkez Bankası aynı zamanda bilimsel bir kurum. Dolayısıyla TÜİK gibi, Merkez Bankası gibi kurumların politikalarını incelerken bilimsel gerçeklerden hareket etmeleri ve bunu şey yapmaları gerekir. Yani hükümetin politikasını aykırı bir şey yapamazsınız ama siz enflasyonu ölçerken bilimsel gerçeklere göre ölçmek zorundasınız. Tahmin yaparken bilimsel gerçeklere göre tahminde bulunursunuz. Yani burada Merkez Bankası'nın aşırı müdahale edilmesi ve Merkez Bankası'nın araçsallaştırılması gibi bir şeyle karşı karşıyayız ama ben Merkez Bankalarının tümüyle özel teknokratik kurumlar ve siyasetin dışında kurumlar olarak ilan edilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani siyasetle iç içe kurumlardır ama kendi şeylerini, bilimsel faaliyetlerini, doğruları söyleme konusunda tıpkı akademik özgürlük gibi, yani nasıl üniversiteler devlet aygıtı içerisindedir, yasalara uygun hareket ederler, fakat aynı zamanda politika üretirken bilimsel faaliyetini üretirler, eleştirisini yaparlar. Merkez Bankası'nın da bu şekilde hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani başına buyruk bir Merkez Bankası elbette olamaz. Hükümetin maliye politikasıyla uyum içinde olmak zorundadır, tabii, Merkez Bankası. Ama Merkez Bankası bir şeye de dönüşemez, bir hükümetin aracına dönüşemez. TÜİK gibi enflasyonla mücadele aracına dönüşemez. Yani kendi faaliyet alanları içerisinde doğru olanı yapmak ya da söylemek yükümlülükleri var ya, ya da bunu söyleyemiyorlarsa da o işi yapmamaları lazım yani.
1: Şu geliyor, TÜİK deyince o geldi aklıma. Son onu da hani kendi fikrimi söyleyeyim, katılır mısınız bilmiyorum ama yani o rakamlar açıklandığı zaman, ki mesela DİSK'in çok ciddi itirazı var, kazandığı davalar var vesaire ama işte o sepet bir türlü açıklanmıyor. Hani bir tür böyle PR çalışması gibi sanki TÜİK'in açıkladığı rakamlar, bana öyle geliyor, ne dersiniz?
2: Yani son şeyi, tabii son geçen aya ilişkin açıkladığı veri biraz
1: o enteresandı,
2: üstünde,
1: evet.
2: O üstünde olması nedeniyle şey yaptı, yüksek gibi gözüktü ama yani TÜİK'in çok uzun zamandır açıkladığı verilere baktığımız zaman bunlar yaşanan enflasyonun çok ötesinde. Dahası şu, yani ben şunu iddia edemem, yani TÜİK verileri teknik olarak şöyle saklıyor, çarpıtıyor diyemem. Ama
1: tabii, bunu, tabii.
2: TÜİK'in çözmesi gereken şu, biz verilerimizi şeffaf bir biçimde açık diyoruz. Ortalama fiyat listemiz bu. Ortalama mal fiyat listemiz bu. Bu konuda kazanılmış dava var. TÜİK bunlara uymuyor. Şimdi TÜİK başkanı görevden alındı. Bazı eleştiriler oldu. İşte görevden bitiminden önce alındı diye dava açacağız diye şey yaptılar. Çıktılar ortaya. Bir durun şimdi. Siz mahkeme kararını uygulamayan bir kurumsunuz. Size bir eleştiri geldi diye. Hatalı olabilir, eksik olabilir ama eleştiri geldi diye dava açacağız. TÜİK başkanı görevi bitmeden görevden alındı iddiası doğru değil diye dava açacağız diye açıklama yaptılar. Yani bu bir kurumsal ciddiyete uymayan şeyler bunlar. Yani TÜİK'in yargı kararlarına uyması, bütün kamu kuruluşlarının, kurumlarının yargı kararlarına uyması ve şeffaf bir politika izlemesi gerekir. Yani şeffaf verileri açıkladığınız zaman o zaman kimse size şey diyemez, şaibe yapıyorsunuz, tabii, diyemez. Ama TÜİK mahkeme kararına rağmen madde fiyat listesi açıklamıyor. Bu olacak şey değil tabii.
1: Evet, şeffaflık en önemlisi. Hocam çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben
1: değerli
2: teşekkür
1: zamanınızı
2: ederim,
1: ayırdınız.
2: İyi yayınlar diliyorum. Hoşça
1: çok
2: olun.
1: Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum size de. Profesör Doktor Aziz Çelik, iş dünyası ve ekonomi deyince, çalışma hayatı deyince ülkemizde akla gelen ilk isimlerden bir tanesi ve tabloyu değerlendiriyor. Son tahlilde bütün bu hocanın anlattıklarından da görüyoruz ki enflasyonla mücadele kimin sırtında, mücadelede ağır yük daha doğrusu kimin sırtında, ortadaki bu strateji, ortaya çıkan bu strateji ne dedi hoca? Talebi kısmak ve ücret artışlarını sınırlamak üzerine kurulu. Aslına bakılırsa enflasyon tahminlerinin de bu şekilde daha yukarı yönlü revize edilmesinin bedelinde yine kim ödeyecek? Biz. Kemer sıkma politikaların faturasını yine çalışanlar, ağırlıklı olarak elbette sabit ücretliler ve emekliler ödeyecek. Tablo bu. Hadi bir ara verelim, arkasından devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yaptım araştırma. Üçe ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsist olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na neyle devam ediyoruz? Gayrettepe katliamının 14. duruşması ne zaman yapılacak? Pazartesi günü 18 Mayıs'ta gerçekleşecek o duruşma. 2 Nisan 2024'te hatırlayınız, İstanbul Gayrettepe'de Mesquer adlı gece kulübünde çıkan yangın ve 29 işçinin, ki biri 18 yaşından da küçüktü, 29 işçinin hayatını kaybetti. O iş cinayetini konuşacağız. Hem de dava sürecini, o süreç bireysel olarak insanların, mağdurların hayatlarını nasıl etkiledi, bunları konuşacağız. Kiminle? O katliamda eşi Özkan başı kaybeden Emine Kaya Baş'la konuşacağız. Sayın Baş, merhabalar.
3: Merhaba.
0: Öncelikle başsağlığı dileğimi kabul ediniz lütfen. Şuradan başlamak istiyorum. Tabii pazartesi gününü konuşacağız, 18 Mayıs'taki duruşmadan ne bekliyorsunuz, ama 2 yıldır devam eden bir yargılama sürecinden bahsediyoruz ki başka davalarla mesela Kartal Kaya ile karşılaştırdığımız zaman aslında çok uzamış olan bir süreçten bahsediyoruz. Yargılama sürecini, yargılamada geride kalan süreç içerisinde yaşananları genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Size göre sağlıklı işliyor mu? Buradan başlayalım. Sonrasında da sizi bireysel olarak hayatınızı nasıl etkiliyor bu süreç, onu konuşacağız.
3: Evet, şimdi biz pazartesi günü 14. Davamız görülecek. Şu ana kadar 13 dava görüldü. Bunların 10'u Silivri'de görüldü. Büyük ısrarlar sonucu Çağlayan'a alındı. Çağlayan'a yani bu 13 mahkeme boyunca gerçekten çok zorlandık, çok zor geçirdik bu 13 mahkemeyi. Silivri'de 5 mahkeme, 6 mahkemede maskeret personelinin niçin orada olduğunu konuştuk. Bu çok anlamsızdı gerçekten. 22-23 tane tutuklu var. 4 tanesi tutuklu, geri kalan tutuksuz yargılanıyor. Bunlardan kamu personeli dahil edildi. Beşiktaş Belediyesi'nden. Belediyesinden insanlar dahil edildi, memurlar. Ama bunlardan da hiçbir şey çıkmadı. Sürekli biz bir bilirkişi raporu bekliyoruz. Sürekli bilirkişi raporları değişiyor. Karşılıklı itirazlar oluyor. Şu an 4 tutuklu var. Bir tanesi işletme sahibi Şehzade Şeker Gümüş. Diğeri Mehmet Memduh Ceylan. 2 tane taşeron firma var. Aslında totalde tam 4 tane

0: taşeron firma var. Ama bunların sadece ikisi tutuklu. Bir tane Dursun Çelik var. Üç personeli öldü. Ve birinci mahkemeden sonra tutuksuz yargılanmasına karar verildi. İzmir'de havaalanında iş aldığını söyledi. İşlerinin aksadığını söyledi ve tutuksuz yargılanıyor. Bir tanesi kağıt üstünde hiç patron olarak görülmediği için hiç yargılanmadı. Ercan Erkan, mobilyacı kendisi. Yine hissedarlardan Fatma Dörtgöl var. Şehzade Şeker Gümüş'ün baldızı olarak geçiyor. Aynı zamanda öğretmen kendisi. Abisi olarak, babası olarak gördüğünü, sevdiği için hisselerin bir kısmını kendisine aldığını söylüyor. Kağıt üstünde patron olarak görülüyor. O da tutuksuz yargılanıyor.
1: Aslında bakılırsa daha başka diğer davalarla da karşılaştırdığımız zaman farklı bir böyle hani her şeyin ne kadar yavaş ilerlediğine tanıklık ettiğimiz bir süreci izliyoruz. Benim görebildiğim bu, sizin anlattıklarınızdan.
0: Yani benim şunu söyleyebilirim. Kağıt üstünde sorumlu olanlar var. Bir de kağıt üstünde sorumlu olarak görülmeyen ama aslında sorumlu olan kişiler var. Bir türlü bunlar açığa çıkmıyor. Çıkarmamak için de ellerinden geleni yapıyor maalesef mahkeme heyeti. Yani bir imzanın sorumluluğunu biz müştekiler ve müşteki avukatları bir türlü anlatamıyoruz. Aslında dava karışık değil. Karışık, ben böyle anlatınca çok karışık gibi görünüyor ama her şeyin ortada olduğu, faili meçhul bir cinayet değil. Sonuçta sorumlu olan kamu kurumları var, Çalışma Bakanlığı, Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Emniyeti, bir sürü sorumlu olan kamu kurumları var. Hepsi de dahil edilmedi bunların aynı zamanda.
1: Yok değil mi, bakanlıklardan vesaire?
0: Yok, kesinlikle yok. Bir arpa boyu yol alamadık. Şimdi bizim mahkeme heyeti de değişti. 11. mahkemede başkan ve savcı değişti. Yine yol alamıyoruz. Burada müşteki ve müşteki avukatların talepleri oluyor. İşte tekrardan keşif yapılması, üç boyutlu bir çalışma yapılması, işte sorumlu olan kişileri ifade ediyoruz. Ama bunlara yönelik hiçbir geri adım atılmıyor. Yani bir yaptırım yapılmıyor. Mahkemenin ilerleyebilmesi için şöyle olması gerekiyor. Bir talep var ve çok haklı bir talep var. Bunun karşılanması gerekiyor ki her duruşuna da bir eşik atlayabilelim biz.
1: Tabii. Ama bu ilerleme bunu sağlanamıyor bir türlü.
0: Evet, sağlanmıyor. Hatta Beşiktaş Belediyesi'nden Yasemin Saral var, Nülüfer Oğuz var. Birer kere geldiler, bir daha asla gelmediler duruşmalara. Bu da sağlanmıyor. Tam katılım da olmuyor. Yani o kadar her şey o kadar kötü ki Rıza Akpolat Belediye Başkanı maalesef ki başka bir suçtan, yolsuzluk gibi suçlardan tutuklandı. Ama düşünebiliyor musunuz? 29 insan öldüğü için tutuklanmadı.
1: Ve bu konuda ben hatırlıyorum, avukatlarınızla da konuştum, yani yayına da almıştım. En azından gelip bilgi vermesi, bilgisine başvurulması yönünde bir talepte vardı yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş Belediye Başkanı.
0: Tabii ki onu da talep ettik ama diyorum ya, hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde müşteki ve müşteki avukatların talepleri asla karşılanmıyor. Yani böyle bir mahkemeler tam olarak nasıl geçiyor biliyor musunuz? Ailelere kurulmuş bir tiyatro sahnesi gibi, oyalamak adına yapılmış bir tiyatro sahnesi gibi ve biz mücadelemizi bunu bile bile devam ettiriyoruz. Çok, gerçekten her şey çok zor, çok içler acısı. Beşiktaş Belediyesi olarak mesela ruhsat veren kişi Beşiktaş Belediyesi kurum olarak ama ruhsata hiçbir uygunluğu yok işletmenin, hiçbir uygunluğu.
1: Tabii dinleyicilerimize hatırlatalım. 16 katlı bir binadan bahsediyoruz. Çok sıkışık bir yerde, yan taraflarından bilenler bilir, evet. Gayrettepe İstanbul'da. 16 katlı bir bina, eksi katlarındaki bir gece kulübünden bahsediyoruz. Yani evet. Alt katlarda olan bir gece kulübünden bahsediyoruz. Bilirkişi raporlarında da ilk başta hazırlanan işte yangın tüplerinin boş olması, acil çıkış kapılarının yetersizliği, mevzuata aykırı çalışma ortamı vesaire, bunların hepsi aslında tespit edilmişti ilk o hazırlanan bilirkişi raporunda. Evet, evet. Bunların dinleyicilerimizin gözünün önünde de hani olay yeri canlansın diye bunları tekrarladım. Peki bu arada, pazartesi gününden buyurun.
0: Yani bu arada şöyle söyleyeceğim. Bilirkişi raporunda işletmenin 3 kapısı var diye geçiyor. Hı-hı. İnanamayacaksınız ama kapılardan bir tanesi kapı değil, mağaza. Bir dükkan. Hı-hı. Yani. Orayı da kapı olarak saymışlar. Müşteri girişi pasajın içinde. Bir de dışarıda, hı-hı, arka tarafta depo ve personel girişi var. Yani, hı-hı, kapı dedikleri şey de bunlar yani. Hiçbir ruhsatı, hiçbir uygunluğu yok. İçeride, anladım, bir mutfak var. Yine avukatımızın belirttiği gibi içeride doğalgaz kullanılıyorsa yine itfaiye uygunluğu yok. İçeride bir kapı yok çünkü dışarıya açılan bir kapı yok. Yani, hı-hı, üç kapıdan ikisi zaten dışarıya açılmıyor. Zaten bir, hı-hı, tanesi de kapı değil. Düşünebiliyor, anladım, musunuz? Yani ben bu ülkenin bilirkişini, heyetine güvenmeyeceksem kime güveneceğim?
1: Evet. Pazartesi günü tekrar 14. duruşması 18 Mayıs'ta görülecek davanın. Bu duruşmaya özel bir beklentiniz var mı? Onu da anlatabilir misiniz?
0: Yani beklentimiz tabii ki bunun bir kaza olmadığı, bir katliam olduğu yönünde. Başından beri zaten taksirli bilinçliden, bilinçli, tabii, taksirden dava açıldı. Olası, tabii, yani bütün her şey, var olan ve bu katliama sebep olan her şey olası kas. Hı-hı, ama olası kasta her seferinde bunu ifade etmemize rağmen bir türlü buna dönmüyor. Bizim amacımız aslında yani süre gelen yıllar içerisinde bir sürü ülke olarak katliamları da herkes sevdiğini, tabii, kaybetti, birçok insan. Bir sürü katliam yaşadık. Soma, Hendek, Amasra, Davutpaşa, daha aklıma gelmeyen bir sürü katliam yaşadık biz bu ülkede. Hepsi birbirinden acıydı. 6 Şubat'ı da dahil ediyorum buna.
1: Tabii.
0: Ama buralarda bizden önce gerçekten hakkaniyetli bir şekilde yargılama olsaydı, olası kaslar çıksaydı, ne ben, ne biz, ne Bolu Kartalkaya, ne Dilovası bu katliamları yaşamayacaktık. Yani burada da yani benim şöyle bir görüşüm var. Bu tarz katliam davalarında zaten buna 6 Şubat'ta dahil bu arada. Kamudan, yani devletin kendi kamusundan kimse, bir bakan, bir belediye başkanı, bir bakanlık yargılanmadığı sürece ülkede, hı-hı, hiçbir şey değişmeyecek. Hı-hı. Yani çünkü biliyor musunuz? Kimse cezasını almadığı için, işletme, hı-hı, sahiplerinin de farkındaysanız bütün olaylarda isimler değişiyor, patron isimleri değişiyor. Ama kamunun sorumluluğu değişmiyor farkındaysanız.
1: Aynı yerde kalıyor. Bir adımda, aynı tek bir adımda kalıyor, atılmıyor. Zaten şunu konuşuyoruz biz hani yayınlar arasında da arkadaşlarımızla, yani sizi bu süreç nasıl etkiledi onu soracağım da, yani normal şartlarda sizlerin yasınızı tutmanız gerekirken bu hayat, bu yaşananlar sonrasında nasıl olsa adalet yerini bulacak demeniz gerekirken, buna güveniyor olmanız gerekirken, işte biz gazetecilerle bir şekilde çıkıp işte yayınlarda kendi derdinizi, meramınızı anlatma mecburiyetinde kalıyor olmanız bile tek başına bir sorun gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle. Yani biz her seferinde bir atak yaşıyoruz. Psikolojik olarak, hı-hı, çok kötü, tabii, oluyoruz. Her mahkemede, her anmada. Yani zannetmesinler ki sadece biz bir mahkemeye gidiyoruz, geliyoruz. Hayır, arkada aileler çok çaba sarf ediyor. Çok, hı-hı, çaba sarf ediyor. Ben Sizin de huzurunuzda bugüne kadar katliamda sevdiğini kaybetmiş, büyük küçük kim varsa davasının arkasına düşmüş, herkesin ellerinden öpüyorum. Hiç kolay değil, çok zor. Bir yandan sevdiğini kaybediyorsun, yok yere sevdiğini kaybediyorsun. O kadar bu sindirilemez bir şey ki. Üstüne üstlük de bunların peşine düşüyorsun. Konuşmak çok zor, duygularını ifade etmek çok zor. Bu mahkemeleri bütün detaylarını aklında tutman çok zor. Çünkü mahkemeler bütün gün sürüyor. Sürekli bir endişe, sürekli bir kaygı içerisindesin. Sürekli kendini suçladığın bir noktadasın. Şey yaşayamıyorsun böyle. Benim o kadar çok öyle zamanlarım oluyor ki acı geliyor, özlem geliyor, kaygı, endişe. Bazen böyle çok özlediğim zamanlarda ama başka konular oluyor. Dur diyorum, şimdi dur, şimdi zamanı değil.
1: Anladım. Bu süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Zannediyorum, onu da söyleyeyim, hatırlatayım ya da belki de siz söylemek istersiniz. Duruşma öncesinde bir basın açıklamanız olacak değil mi?
0: Evet, sabah 9.30'da Çağlayan Meydanı'nda bir basın açıklamamız olacak. Ondan sonra da onda mahkememiz olacak. Bizim yani sürekli çağrı yapmaktan çok yorulduk. Bu bizim dava gerçekten, ben şimdi 2 yıldır başkalarının davasına da katılıyorum. Dil olası olsun, geçen gün 6 Mayıs'ta Hakan Tosun davası, diğer davaları da takip ediyorum sosyal medyadan. Bizim dava gerçekten çok yalnız bırakılmış bir dava. CHP ile AKP arasında sıkıştı kaldı. Biz sürekli çağrı yapıyoruz, çağrı yapmaktan da yorulduk. Gittikçe çok zorlanıyoruz. Mücadele etmek istiyoruz çünkü gerçekten vakti zamanında bu olası kaslar çıksaydı, herkes cezasını alsaydı, bir başkası sevdiğini kaybetmeyecekti, bir başkası canını kaybetmeyecekti. Bir sabah evden çıkarsınız, eve geri dönemezsiniz. Sevdiğiniz evden çıkar, geri dönemez. Ya da en güvenli hissettiğiniz yer, evinizde bir gece yarısı uykunuzda ölürsünüz. Ölmüyorsanız gerçekten bu tesadüf. Bu arada bizim gece kulübünde sayı, eğer insanlar az geliyorsa 29 kişi. Tesadüfen 29 kişi, biliyor musunuz? Bir gün önce aynı saatte 100 kişinin üzerinde insan vardı ve bu bir gece yarısı çıksaydı 1000'in üzerinde insan ölecekti.
1: Tabii çok büyük, çok daha büyük bir faciayla karşı karşıya kalınacak.
0: Ucundan döndük. Yani gerçekten ülke öyle bir yere geldi ki, ben olayı ilk duyduğumda Özkan'ın beden bütünlüğünü koruduğu için, apartmandakiler ölmediği için, sayının daha fazla olmadığı için şükrettim. Bir başkası işte başka katliamda beden bütünlüğünü korumadığı için yine de şükretmek zorunda kalıyor. Çünkü 6 Şubat'ta gördük ki bedenini de bulamıyor. Tabii, bütünlüğünü bırakıp bedenini de bulamıyor. Bir mezara da olmuyor.
1: Evet.
0: Gerçekten bunu nasıl daha iyi ifade edebileceğimi bilmiyorum ama bizler için değil, beni tanımıyorsunuz, Özkan'ı tanımıyorsunuz, 29 insanı tanımıyorsunuz ama kendiniz için, kendi sevdikleriniz için mücadele etmemiz gerekiyor. Çok kalabalık ve çok güçlü olmamız gerekiyor ki bu olası kaslar çıksın, herkes cezasını çeksin. Biz şey istemiyoruz, yani insanlar olası kasttan yargılanıyor da biz idam istemiyoruz. Biz olması gerekeni istiyoruz. Tekrar tekrar yaşanmasın bu acılar. Ben başkalarının acısına da tanıklık etmekten gerçekten bir vatandaş olarak da çok yoruldum.
1: Bu hepimiz için geçerli. Peki, evet. Çok çok teşekkür ediyorum size. Ben Emine Kayabaş.
0: İyi
1: günler diliyorum. Sağolunuz. Teşekkürler.
0: İyi günler. Hoşçakalın.
1: Konuğum Gayrettepe'deki 2 Nisan 2024'te İstanbul'da Gayrettepe'deki o gece kulübünde, Meskuer adlı gece kulübünde hayatını kaybeden 29 işçiden biri olan Özkan Baş'ın eşi Emine Kaya Baş'tı ve anlattıkları ortada. Hep söylüyoruz, hep konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz burada. O listelerde, o kayıp listelerinde tanıdığımızın, kardeşimizin, annemizin, babamızın, eşimizin, çocuğumuzun olmamasının tek bir nedeni var. İşte anlatıyor kendisi. O da tesadüf. Bir gün önce yüzün üzerinde kişi şu, o gece kulübünde bulunuyordu, o binada bulunuyordu. Bir gece önce bu felaket, bu cinayet yaşanmış olsaydı çok daha başka bir şey, çok daha büyük bir katliamı konuşuyor olacaktık. Hani bunu hatırlatması Emine Kayabaş'ın da son derece önemli. 16 katlı binadan bahsediyoruz. Gözünüzün önünde canlandırın lütfen ve bir 16 katlı binanın eksi katlarında çıkan bir yangın. Kapılar var deniyor bilirkişi raporlarında. Tek çıkış kapısı olduğu örneğin ortada olan bir gerçek. Yine şöyle bir tablo var. Bu çok konuşulmuyor bu davayla ilgili olarak ama şimdi Ramazan ayı içerisinde bir tadilat. Genelde de böyle olur ülkemizde biliyorsunuz. Bir tadilat süreci yaşanıyor. Bayrama yetişsin diye bayramda da açılacak tekrar gece kulübü. 4 farklı şirketle, taşeron şirketle anlaşılıyor. Aslında o kazanın orada yaşanan çıkan yangının da tam olarak bu birbirini tanımayan, eş güdüm halinde çalışmayan, farklı güvenlik önlemleri alan ya da hiç almayan şirketlerin, kurumların beraber çalıştığı bir ortamda. Yani şöyle söyleyebiliriz, şunu canlandırın gözünüzde. Onlarca işçi işte o tadilat sürecini tamamlamak için tek çıkış kapısı olan o gece kulübünde çalışıyorlar ve ne kadar yangına müsait olan bir yer olduğunu da görüntülerden hatırlayacaksınız zaten. Aslında en önemli sorunlardan bir tanesi de bu, aralarında koordinasyon olmayan bu farklı şirketler, işte farklı işler yapıyorlar. O şirketlerin çalışanları ve o çalışanlarla ilgili gerekli ya da çalışma koşullarıyla ilgili öyle söyleyelim, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması da önemli. Yani bilirkişi raporlarına bakıldığı zaman da Gayrettepe'de yaşanan o facia ile ilgili olarak yangın tüpleri boş, acil çıkış kapıları yetersiz ya da yok. Mevzuata aykırı çalışma ortamı işte anlattığım mesele ve çok ciddi şekilde arka arkaya gelen ihmaller zinciri son tahlilde ne oluyor? 29 vatandaşımızı orada, ki onu girerken, bu konuya girerken de söyledim, biri de 18 yaşından küçük olmak üzere 29 vatandaşımızı da kaybettiğimiz bir cinayete tanıklık ettik. Tekrar hatırlatayım izniniz olursa, katliamın duruşması, 14. duruşması 18 Mayıs'ta görülecek saat 10'da ve ailelerin de saat 9.30'da adliye önünde bir basın açıklaması olacak. Onu da hatırlatmış olalım ve şöyle bir bakıyorum süreye de, yavaş yavaş toparlayalım. Akif de yine beni her gün yaptığı gibi uyardı. Teşekkür ediyorum. Bir bilgi hani aklınızın bir kenarında bulunsun diye onu aktarayım. Ehliyette yenileme sisteminde yeni bir düzenleme gündemde. Hani o bilgiyi de aktarayım size, onu atlamayayım. Enteresan bir karar. 65 yaş üstü sürücüler için, şu an direksiyonu başında olan dinleyicilerimizi hatırlatalım, belirli aralıklarla sağlık kontrolü mecburiyeti gelecek ehliyetleri yenilemek için. Emeğe Saygı Gazete Pencere'nin haberinden size aktarıyorum. Örneğin 65 yaşını geçen sürücüler 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenileyebilecekler. 80 yaş üstü sürücüler içinse bu sürenin 2 yıla düşürüleceğini anlatan bir haberden bahsediyorum. Tabii düzenlemenin sürücülerin sağlık durumlarının düzenli olarak takip edilmesi, trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla yine yapıldığını söyleyelim. Şimdi mevcut kurallara göre eski, yani öte yandan bakınca o düzenlemeye, özellikle ticari araç kullanan sürücülere yönelik yaş sınırı uygulaması gündemdeki yerini koruyor. Bugünkü kurallara göre ne? Mesela büyük otobüs şoförlerinin en az 26 yaş sınırında, 26 yaşında olması gerekiyor. Ticari amaçla araç kullanan sürücüler için üst yaş sınırı ise 66 olarak uygulanıyor. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da 2023 Aralık'ta geçici bir kararla, yani sürücü ihtiyaçlarındaki artış nedeniyle bu üst sınırı 69'a çıkartmıştı. Buna göre nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? 68 yaşını tamamlayan ve 69 yaşını dolduran sürücülerin ticari araç kullanamayacağı o dönem itibariyle belirtilmişti. Bu düzenleme ile beraber ne oluyor? Ticari araç sürücülerinin mesleki yeterlilik belgelerini bulundurma zorunluluğu aynı şekilde devam edecek. Tabii ki hem yolcu güvenliği hem trafiğe bakınca, işte yaşadığımız ortada trafik kazalarıyla ilgili o acı bilançoyu hep biliyoruz. Trafik güvenliğinin güvence altına alınmasının beklendiği yönünde de bir bilgi, bir detayı da paylaşalım. Hani eğer 65 yaş üzeri bir araç kullanırsanız bu konuda bu uyarıları ya da bu düzenlemeyi aklınızın bir kenarında tutun diyorum. Trafik demişken hadi şunu da aktarayım, öyle bitireyim. Bir yeni trafik düzenlemesi, biliyorsunuz işte cezaların arttırılmış olması. Aslına bakılırsa ben söylemiştim burada, kendi düşüncem bu. Ben bu cezaların arttırılmasına hiç de karşı değilim demiştim. Şöyle bakınca mesela emniyetin hazırladığı bir rapor, ciddi düşüş yaşanıyor. İhlal, kuralların ihlalinde ciddi düşüşler. Mesela makas atma. Yani onlara sadece ceza verilmemeli bence. Bir de bir tedavi uygulanmalı ayrıca. Bir yandan da böyle bir görüşüm var benim. Onu da aktarayım size. Mesela makas atmanın %92 oranında azaldığını biz öğreniyoruz yeni cezalarla birlikte. Bu önemli. Ya da hız ihlalleri. Hız ihlallerinin neredeyse %60 oranında düştüğünü öğreniyoruz yine biz bu yeni düzenlemelerle birlikte. Drift atma diye tanımlanan o hareketleri, o böyle bilinçsiz hareketleri, şuursuz hareketleri yapanların oranı da %62 oranında azalmış. Bu açıdan bakılınca hani o cezalarında ne kadar etkili olduğunu da görmek mümkün. O yüzden tekrar söylüyorum bu cezaların böyle yükseltilmiş olması hiç rahatsız edici değil, onu söyleyelim. Ama mesela denetimler %4,5 artmış. İşlem yapılan araç sayısı %21 oranında düşmüş. Yani aslında şunu söyleyebiliriz, hem denetim artıyor hem de ceza kesilen araç sayısının düşüyor olması da neresinden bakarsanız bakın sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Siz yine de bu cezalar olmadan da, o cezaları düşünmeden de hem kendi can sağlığınız hem de işte trafikte beraber yan yana yolculuk yaptığınız diğer araçlarında güvenliği açısından dikkatli olunuz diyelim ve bitirelim. Bugünü de ne yaptık? 15 Mayıs 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İlknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Pazartesi günü ben yine bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz önümüzdeki iki gün boyunca aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalınız.

güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Hafta içinin son gününde sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Bu haftayı güzel tamamlayacağız. Neden güzel tamamlayacağız? Şöyle ki bugün mesela benim stüdyo konuğum sevgili Ali abi, Ali Çağatay. Güzel enerjisiyle ama tabii önemli konu başlıklarımız var bugün kendisiyle konuşacağımız. Sizler de biliyorum sabırsızlıkla bekliyorsunuz ama onu tabii bugün biraz daha fazla yorduk. Çünkü sabahın erken saatlerinde zaten radyoya geliyor, yoğun bir çalışma hareketlilik var yani. Bir de bu saatlere kadar kendisini burada, gerçi bir ara böyle bir çıkıyor, işlerini hallediyor geliyor ama sağ olsun beni kırmıyor, hiçbir zaman kırmıyor. Aslında sizleri de kırmıyor çünkü ben kendim görmek istemenin yanı sıra siz dinleyicilerimizle de sevgili Ali abi, Ali Çağatay'ı günün farklı bir saatinde de buluşturma niyetinde olduğum için sizleri de kırmamış oluyor sağ olsun. Bugün birazdan saat 12.30'dan sonra 12.30 itibarıyla değerli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te Ali Çağatay'la birlikte değerli dinleyiciler ne yapacağız? Yayınımızı birlikte tamamlayacağız. Dediğim gibi bugün gündemde hem Türkiye'den hem Türkiye dışından, dünyadan önemli başlıklar var. Bu başlıklara biz ara ara konuşuyoruz kısa kısa ama ben sevgili Ali Çağatay'ın, Ali abinin yorumlarını orada merak ediyorum. Sizler de duyacaksınız. Bu arada sizler de mesajlarınızla bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyiciler. Ha bir de şurada sarı yumurcaklar var ya, o sarı yumurcakların içerisine de sorular hazırladık. Ali abiye onları çektireceğiz. Onlardan cevaplattıracağız bugün. Kısmetse. Efendim sizler de hoş geldiniz. 24 şehirde biliyorsunuz canlı yayındayız. Karasal yayındayız daha doğrusu. Sosyal medya hesaplarımız Radyo Sputnik. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da da Sputnik Türkiye hesaplarını takip ederseniz yayınlarımızı hem izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz. Teknik masada bugün Simge var. Editör masasında bugün Simge var. Belli bir zaman dilimine kadar Simge var. Bugün şimdi sevgili Ali abinin Ali Çağatay'ın geleceğini duyunca vallahi dedi hiçbir masayı bir kimseye kaptırmam dedi. Editörlüğü de ben yaparım. İçecek bir şey lazım olursa onları da ben hallederim. Çayı demlerim, kahve yaparım, hepsini ben getiririm dedi. Dudağını koparma Simgeciğim. Ondan sonracıma Ali Çağatay geliyorsa dedi akan sular durur dedi. Sular durmasa bile değerli dinleyiciler bütün masalarda bugün sevgili Simge var. WhatsApp Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. A few moments later. Saat 13.15'e kadar ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikteyim, ekip arkadaşlarım. 13.15 ne dedim ben?
2: Ne dedin sen? Ha? Ne dedin sen?
0: 13.15 mi dedim? Kaçta? 13.25'te bitiriyoruz normalde. Dedin abi diyor, yani yapacak bir şey yok. Saat 13.15'te dedi. Kemal de oradan dedi vallahi dedi ya 13.15. 13.15'te bitirdin bitirmedin biz vallahi çıkar gideriz. Bunlar gider ha, kapatır gider söyleyeyim. Düğmeye basar perdeyi çeker giderler.
3: Biz gidiyoruz sen kalıyorsun.
0: Yukarıda hazır boru da var. Uğurcan Çakır. Türkiye Ligi'nde 39. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen radikal İsrail Simge sesi biraz alsana. Özden Bural Gürzel istifa ettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olay kurultayında.
1: Bitirmediniz mi lan? Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Como el aire, deseme bueno.

Hanımlar beyler, az önce Simge duyurdu. 0505 171 66 56 WhatsApp numaramız. WhatsApp numaramızdan sevgili Ali Çağatay'a selamlarınızı, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Göndermeyen dinleyicilerimizi tespit edeceğiz. Üşenmeyeceğim, gireceğim. Ali abinin yayın saati içerisinde mesaj gönderen dinleyicilere bakacağım. Bu saat içerisinde ona selam göndermeyen dinleyicileri tespit edeceğim. Bir şikayet dilekçesi oluşturup yetkili merciye, sevgili Ali abiye, abi bak sabahleyin sen yayın yapıyorsun, bu hanımefendiler, beyefendiler sana normalde mesaj atıyorlar ama gün içerisinde sen burada olacaktın, ama sen geleceksin diye mesaj atmalarını rica ettik, atmadılar, bu isimlerdir diyeceğiz, kendisine vereceğiz efendim imzalı mühürlü olarak, kaşeli olarak. Okan Aslan'la gün ortası kaşemiz var mı bizim Simge? Neyse yap, hallet. Tamam. Bir şey diyeceksin sen. Efendim, benim için öp diyenleri ne yapacağız? Ha, Ali abi mi? Yani onu bir şekilde ayarlarız. Yani herkes için ayrı ayrı öpemeyiz tabii. Ama bir kere böyle bir Ali abi zaten stüdyoya geldiğinde videomuzu çekeceğiz. Açılış videomuzu çekeceğiz. O yüzden hani 0505 171 66 56 duyanlar duymayanlara haber versin. Yok ben duymadım. Yok ben işte o an müsait değildim. İşim vardı, arabadan iniyordum. Tam orada yayın gitti, tünele girdim. Şöyle oldu, böyle oldu falan. Hiçbir şekilde bahaneye kabulümüz değildir. Hanımlar, beyler, tespit merciği bunları tespit eder. 0-500-571-66-56. Pekala. Şimdi saat 12.30'a kadar gündemdeki başlıklara şöyle dilerseniz ufak ufak bir bakalım. Sonrasında önemli başlıkları da Ali abiyle konuşacağız. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması var. Bu kapsamda tutuklanan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'e verdiği öne sürülen paralar hakkında yeni detaylar sunmak için yeniden harekete geçmiş kendisi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı ve Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla temasa geçerek yeni bir ek ifade verme talebinde bulunduğu bilgisi bugün karşımıza düşen bilgilerden bir tanesi. Hanımlar, beyler. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar belediyesine yönelik operasyon, çok sayıda gözaltı vardı. Bugün itibarıyla düğmeye basıldı. Bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12 kişi hakkında 12 kişi gözaltına alındı. Diğer taraftan da Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonda da 7 kişinin gözaltına alındığını hanımlar beyler sizlere duyurmuş olalım. Bir taraftan da bu operasyonlar, bu ihale operasyonları ya da soruşturma operasyonlarının devam ettiğini görüyoruz değerli dinleyiciler. Her yeni gelen günde bu tarz haberlerle karşılaşabiliyoruz. Çok da şaşırmıyoruz. Mesela Üsküdar Belediyesi'ne bu ikinci dalga operasyon, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İlki 7 Nisan'da düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış. Şüphelilerden 9'u tutuklanmıştı. Haklarında adli kontrol talep edilen 13 kişi serbest bırakılmıştı. Hanımlar, beyler, bir kez daha bunu da hatırlatmış olalım sizlere bu yeni gelen günde değerli dinleyiciler. Devam edelim. Şimdi Trump konusuna pek girmek istemiyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gerçekleştirmiş olduğu ve bence en pahalı yolculuk diyebiliriz bu. Çünkü yanına aldığı isimler öyle böyle isimler diye dün böyle kıyısından köşesinden etrafından hafif dolandık ama bu konuyu özellikle bugün girmiyorum. Şu anda girmiyorum. Çünkü biz bu konuyu sevgili Ali Çağatay'la konuşalım. Daha doğrusu sevgili Ali Çağatay, Ali abi bize bir anlatsın. Onun penceresinden bir bakalım istiyorum. O bu ziyareti nasıl değerlendiriyor? Yayınlarında biliyorsunuz özellikle Çin'in gelişimi, teknoloji anlamında gelişimi, yeni güzergahlar, yeni ticaret yolları, bunlardan hep bahsettiğini görüyoruz. Ekonomi olunca şimdi böylesine önemli bir görüşmede de önemli detaylar mutlaka vardır. Onun

neden paylaşmış olalım. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın iddialarına yanıt verdi. Değerli dinleyiciler, sosyal medyada paylaşılan WhatsApp yazışmalarında o silinen mesajların incelenmesi için savcılığa başvuracaklarını açıkladı. Diğer taraftan Özel'in Yalım'a gönderdiği öne sürülen torpil listesindeki kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapıldıktan sonra işe alınmaları için yönlendirildiği bilgisi var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de dediğimiz gibi böyle bir talebi olacakmış değerli dinleyiciler, gördüğümüz kadarıyla. Bakalım burada da yaşanan gelişmeler ne olacak, hep birlikte takip edeceğiz. Bu arada 0505 171 66 56 ben buradayım diyenler bu tarafa doğru. Bu kadar mı Simge? Mesajlara bir bak, mümkün değil. Yani sabah sevgili Ali abinin, Ali Çağatay'ın, bir şey söyleyeyim mi sevgili dinleyiciler, bak tanıdığınız varsa yanmasın, yakmayın, yanmasına müsaade etmeyin Ali abiye, çünkü şikayet ederim. Hiç acımam, şikayet ederim. Hiç yazarım listeye. Üşenmem, otururum. Sabah hafta içi yayınlarına bakarım. Numaraları kontrol ederim. Şu numara ulaşmamış derim. Yaparım bunu. 0505 171 66 56. Şimdi kendi aranızda da bunu yarın bir gün konuşursanız, programın bu bölümünü bence hiç konuşmayın yani. Ne yaptı? Evet. Vallahi hiçbir şey yapmadı. Herif geldi. 10 dakika boyunca bizi tehdit etti. Ali abiye şikayet ederim dedi. Dedi durdu. Gibi. Devam edelim değerli dinleyiciler. Şöyle bir 10 dakika sonra sevgili Ali abiyle konuşacağız. Afyon Karahisar'da geçenlerde ben bununla ilgili haber yapmıştım. Bu trafikte alınan son kararlar, biliyorsunuz cezalar daha caydırıcı hale getirilmeye çalışıldı. Bu konuyla ilgili tartışmalar oldu. İşte hazineye para girmesi isteniyor, şöyle isteniyor, böyle isteniyor falan. Trafik cezaları tartışıldı. Niye bu para cezaları bu kadar yüksek diye tartışıldı edildi falan. Fakat şöyle bir gerçek çıktı ortaya. Bu cezalar anladığımız kadarıyla caydırıcı oluyor mu? Oluyor. Çünkü sağlam cezalar var. Özür dilerim. Ya bir kere ehliyet el koyması var. 30 gün boyunca el konuluyor ya da iptal edilebiliyor. Yeniden başvuru yapmanız gerekebilir. Şu olabilir, bu olabilir falan filan. Ya da para cezaları, yüksek para cezaları. Bak, Afyon Karahisar'da trafikte tartıştığı sürücüyü aracından inerek darp eden şahsa 180 bin lira para cezası kesilmiş. Araç da trafikten 60 gün boyunca men edilmiş. Yani hem araç da men ediliyor hem de ehliyet de değerli dinleyiciler alınabiliyor. Öyle bir durumda ne yapacak bu kişi? Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim burası Türkiye Okan'cığım, yani ehliyet olmadan da arabayı kullanabiliyor. Bu sefer sıkıntı daha da büyüyor. Yani yapan yapıyor ama yakalandığı zaman bu sefer dert daha da büyük oluyor onun için. Dolayısıyla bu cezalar anladığımız kadarıyla caydırıcı gibi duruyor sevgili dinleyiciler. Market ve gıda harcamalarında kredi kartı kullanımında ilk sırada yerini koruyan ve vergi ve kamu ödemelerinin payı daha da değerli dinleyiciler hızla büyümeye devam ediyor. Mart ayında kartla yapılan her 100 liralık harcamanın yaklaşık 9 lirasını vergi ve kamu ödemeleri oluşturmuş. Kredi kartlarından vergi ve kamu harcamaları geçen yılın aynı ilk çeyreğine göre, aynı çeyrek aslına bakarsanız %116.3 oranında artmış vaziyette. Markete gidiyorsunuz, küçücük bir şey alacaksınız, kredi kartı. Pazara gidiyorsunuz, artık pazarcılar yazıyorlar kredi kartı geçerlidir diye. Her yerde kredi kartı var hayatımızda. Değerli dinleyiciler, likidite krizi. Yani 100 liradan 9 lirası vergi. İnsanların elinde peşin para yok. Vergisini, cezasını ya da harcını ödemek zorunda. Ama nakit akışı tıkalı. Dolayısıyla kredi kartı burada önemli bir ödeme ve taksit öteleme yöntemi. Kart harcamalarının aslan payı market ve alışveriş merkezlerinde %19. Gıda harcamaları geçen yıla göre %50'den fazla artmış. İnsanlar önce karnını doyuruyor. Kalan limitleriyle de işte devletin vergi borcunu ne yapmaya, kapatmaya çalışıyor sevgili dinleyiciler. Bankaların o verginizi kartla ödeyin, 3 taksit yapalım kampanyaları var ya, orada da yine artışlar tetikleniyor. Bu aslında krizin halı altına süpürülmesinden başka bir şey
değil değerli.

Dinleyiciler. Bir diğer önemli konu kamuda hekim krizi. 78 branşın 28'i tercih edilmemiş, biliyor musunuz? Geleceğimizi kime emanet ediyoruz? Kime emanet ediyoruz? Bana emanet etmeyeyim diyorsun sen. Aman beni bulaştırmayın diyorsun. Ya benim rahatım yerinde, keyfim yerinde diyorsun. Sevgili dinleyiciler, bakın TUS diye bir şey var biliyorsunuz. Tıpta uzmanlık eğitim giriş sınavı. Onun sonuçları üzerinden yapılan bir analiz var. Bir Gün Gazetesi buna yer vermiş. Türkiye'de sağlık sisteminin kod 24 hayati tehlike verdiğinin en somut kanıtı olarak görülüyor bu. Bakın, hastanelerde tercih edilmeyen branşlar var. Kritik branşlarda başta özellikle hayati önem taşıyan çocuk cerrahisi, beyin ve sinir hastalıkları cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi ağır bölümler genç hekimler tarafından çok tercih edilen bölümler değil. Vakıf üniversiteleri adeta alarm veriyor. Birçok vakıf üniversitesinde uzmanlık kadroları %0 yerleşme oranıyla ne olmuş biliyor musunuz? Kapanmış. Ama ne oluyor? Biz belli aralıklarla çıkıp sağlıkta çağ atladık diyoruz. Sağlıkta şahlandık diyoruz. Sağlıkta coştuk diyoruz. Ya sosyal medyada görmüşsünüzdür o videoları. Bu ülkede doktorluk yapıp doktorluk yapmak üzere okuyup yıllarca dirsek çürütüp daha sonra o mesleği yapmaya çalışan ama aldığı paralar yetmez, tuttuğu nöbetler fazladır, bundan şikayet eder. Bir taraftan sağlıkta şiddet konusu en önemli konudur. Evden yakınlarıyla helalleşerek çıkıyor sağlık sektöründe çalışanlar, doktorlar, hemşireler, şunlar bunlar falan. Tüm bu nedenlerden dolayı ülkemizde doktorluk yapıp çıkıp yabancı ülkede, herhangi bir ülkede, benzin istasyonunda, kebapçıda, şurada burada çalışan insanlar var. Soruyorsun, kendi ülkende yeniden doktor olmak mı istersin? Ya ben çok rahatım, vallahi çok rahatım, kafam rahat diyor. Ama içten içe insan tabii ki sevdiği şeyi, sevdiği işi yapmak ister, değil mi? Hekimler aldıkları eğitim ve omuzlarındaki riskin karşılığında maddi olarak bu karşılığı alamıyorlar. Kredi kartıyla az önce konuştuk biliyorsunuz. Yaşayan insanlar var, bunların içerisinde çoğu hekimler de var yani. Sağlıkta şiddet yine bir türlü bitirilemeyen konulardan bir tanesi. Ömürlerini adadıkları cerrahi branşlarda hapis ve şiddet riski yaşamak istemiyor insanlar, değerli dinleyiciler. Diğer taraftan da ne var? Diğer taraftan da işte yurt dışında her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorlar ve oralara gidiyorlar. Ya bu arada dün Mehmet Çoruş haberi vermiştik ya biz. O haberle ilgili bir düzeltme yapalım. Sosyal medyada gündemdeydi. Mehmet Çoruş kendisi de birçok paylaşım yapmıştı. Fotoğraf çekip biliyorsunuz değerli dinleyiciler ikinci olmuştu. Ama ödülünü almaya gidememişti. Onu imha etmemişler. Açıklama geldi. Allah'tan imha edilmemiş. Bununla ilgili olarak basın danışmanından gelen bir açıklama var. Ödül en kısa zamanda kendisine ulaştırılacakmış değerli dinleyiciler. Ehliyet yenilemede yeni bir dönem var. Koparma dudağını. Ehliyet bizim simgeye söylüyorum değerli dinleyiciler. Son günlerde böyle ne hikmetse dudağını kopartma huyu başlamış. Çok da can yakar o, söyleyeyim yani. İlaçtan diyorsun, hadi bakalım. Arada bir ben hatırlatıyorum da o yüzden. Ehliyet yenileme süreci 65 yaş üstü sürücüler 3 yılda bir, 80 yaşını aşan insanlarda 2 yılda bir sağlık kontrolünden geçerek ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacaklar. Yaş ilerledikçe artan sağlık riskleri de trafikte sıkıntılar yaratabileceği için değerli dinleyiciler, burada amaç aza indirme çabası sevgili dinleyiciler. Başka ne var? Bu arada Aziz İhsan Aktaş davasında tahliyeler vardı. 11 tutuklu, 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, ondan sonra Rıza Akbolat'ın eniştesi, kayınbiraderi, arkadaşı, onların tahliyesine karar verildi. 7 ismin tutukluluğuna devam edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı da dahil olmak üzere. Değerli dinleyiciler, saatimiz yaklaştı. Bir haberi daha vereyim, ondan sonra devam edelim. Şimdi birazdan sevgili Ali abi canlı yayında konuğum olacak, Ali Çağatay. Ben o bölümü sabah kaçırmışım ama sosyal medyadaki paylaşımda gördüm. Kadına yönelik şiddetle ilgili olarak dünyadaki yerimiz, en fazla kadın cinayetinin işlendiği ülke
şiddetin uygulandığı ülke. Karşımda bir haber var. Selma Kara tam 58 bıçak darbesiyle, yani büyük bir canilikle hayattan koparılıyor. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı gerekçeli karar sadece o caniye verilen cezayı değil, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını inşallah aykırıyordur. Emsal niteliğinde bir karar diyebilir miyiz? Canavarca his, rakamla değil vicdanla ölçülü. Mahkeme 58 bıçak darbesini sadece bir sayı olarak görmedi kararda. Sanığın eylemini vahşice bir yöntemle, maktulün acı çekmesinden haz alarak, insani duygulardan tamamen arınmış bir şekilde gerçekleştirdiğini vurguladı. Bu canavarca hisle kasten öldürme suçunun somut tanımı olarak kayıtlara geçti. Kadın cinayetleri davalarında sıklıkla duyduğumuz "beni aldattı, ağır konuştu" gibi haksız tahrik savunmaları bu sefer duvara çarpmış oldu. Mahkeme hiçbir sözlü tartışmanın veya sadakat iddiasının bir insanın bu denli vahşice katledilmesine meşru bir zemin, indirim sebebi oluşturmayacağına hükmetti. İyi hal indirimi aslında bu arada tarihe gömüldü. Sanığın duruşmadaki işte saygılı tutumu, takım elbise giymesi, pişmanlık söylemleri cezayı bir gün bile eksiltmedi. Kararda işlenen suçun vehametinin sanığın duruşmadaki salonundaki yapay tavırlarından çok daha üstün olduğu belirtildi. İyi hal uygulanmadı hanımlar beyler, umarım bütün kararlar böyle olur. Değerli dinleyiciler, ben yüksek müsaadenizi rica ediyorum. Sevgili Ali Çağatay, Ali abiyi stüdyoya davet edeceğiz. Sonrasında birlikte yayınımızı bugün tamamlayacağız. Hadi bakalım.

0: en düşük emekli maaşı asgari ücrete çekilsin reddedildi. Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilsin reddedildi. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için bütçeye ödenek konulsun önergesi verildi reddedildi. Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacı bütçeden karşılansın önerisi reddedildi. Üniversite öğrencilerinin bursları bir kat artırılsın reddedildi. Deprem sonrasında zor şartlarda yaşayan ve konteyner kentlerdeki ailelere 2 yıl bedava elektrik verilsin önergesi verildi reddedildi. Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım ödensin reddedildi. Kadın sığınma evlerinin sayısı artırılsın reddedildi. Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması için 120 milyar lira ödenek konusu reddedildi. Haber bu kadar.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet sevgili dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te çok güzel bir günü tamamlayacağız. Çünkü konuğum benim hakikaten çok sevdiğim, sizin de çok sevdiği sevgili Ali abi, Ali Çağatay. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Elimizden geldiği kadar seni memnun. Şarkılar senin sevdiğin şarkılar.
2: Evet valla işte simge yapmış bu sürprizi Ali Farkature. Müthiş bir insandı yani, herhalde dünya müzik tarihinde daha büyükleri var elbette ama çok Mali'den çıkan bir sanatçı. 2000 yıl geriye doğru müzisyen bir aileden geliyor. Orada biliyorsunuz
1: 2000 yıl.
2: Evet, Afrika kabilelerinde bir de sinagoglarda çok iyi kayıt tutulur. Onlar biliyorlar yani soylarının nereden geldiğini. Onlar griot dedikleri bu böyle masal anlatıcı, hikaye anlatıcı aileler. Bizde de vardır ya köylerde böyle dedeler masallar anlatır, taklitler yaparlar falan onlardan. Dolayısıyla kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa taşınan kültürü 2000 yıl boyunca genetik hazinesine kaydetmiş bir adamdan bahsediyoruz. Herhalde dünyanın en iyi gitaristlerinden biriydi ve büyük bir müzisyendi.
1: Abi müzik çok önemli bir şey aslına bakarsan.
2: Tabii olmaz
1: yani
2: mı?
1: Hani müzik ruhun gıdasıdır deyip böyle üzerinden geçeceğimiz, kolayca geçeceğimiz bir şey değil. Aslında
2: tabii
1: müzik içinde inanılmaz da şeyler barındırıyor yani, değil mi?
2: Evet.
1: 2000 yıldan bahsediyorsun Ali
2: tabii
1: abi.
2: Tabii yani düşünsene mesela 2000 yıl yani yazılı tarihle neredeyse başlayan bir şeyden bahsediyoruz ki çok önemli. Ve Mali Afrika'da herhalde en iyi müzisyenlerin yetiştiği coğrafya. İşte o Ali Farkature onun son örneklerinden biriydi. Bugün var yani arkadan gelen Sona Cobarde var mesela. Türkiye'ye geldi, konserler verdi. Kora çalıyor, müthiş bir alettir. Kora zor çalınan bir alet. Önde 11, arkada 10 tane teli var. Baş ve işaret parmaklarıyla çalıyorsunuz. Müthiş yani, her türlü sesi çıkarabiliyorsunuz öylesine.
1: Ali abi senin hayatın boyunca hiç böyle olmak isterdim, keşke orada olsaydım dediğin bir konser var mı?
2: Vallahi mesela Ali Farkature ölmeden bir konserini izlemek isterdim. Onu maalesef. Ve Elvis Presley'i tabii sahnede görmeyi çok isterdim.
1: Peki şu anda yani hala hayatta olup inşallah günün birinde izlemeyi isterim dediğin biri var mı? Ya da birileri?
2: Şey geliyor işte... Bocelli geliyor mesela, bu 30'unda galiba değil mi? 30'unda İstanbul'da mesela, onu izlemek isterim. Henüz daha girişimde bulunmadım, bilmiyorum davetiye mavetiye meseleleri. Yani çok pahalı değilse mutlaka bir Andrea Bocelli izlemek isterim yani, çok çok pahalı. Kaç para? Hadi be, görüyor musun bak, benim adıma davetim. Ne kadar, kaç para yani, neyse vereceğim ben.
1: Simge.
2: Vallahi. Çok evet ya, pahalı. Yani bir şey tabii, stadı dolduracaklar yani, öyle bir konser olacak. Yaşayan dünyanın en iyi...
1: Tüpraş stadında burada
2: evet, evet evet, dünyanın en iyi tenorlarından biri, gözleri görmüyor. Çocuk yaştan itibaren glokom var. Daha doğrusu doğmadan önce glokom olduğu belli. Ailesi doktorları uyarıyor. Yani diyor ki çocuğunuz glokomlu doğacak. İsterseniz engelleyin. Hayır diyorlar, Katolik çünkü. Nasıl olursa çıksın yani doğsun. İyi ki de doğmuş yani, düşünsene.
1: Evet ya.
2: Müthiş bir insan.
1: Abi peki sana müzikle ilgili böyle buradan girdik ama son bir soru daha sorayım.
2: Tabii.
1: Senin en ama en bir numaraya koyduğun müzikteki isim kim?
2: Türkiye'den mi?
1: Hiç fark etmez.
2: Erkan Oğur.
1: Erkan Oğur.
2: Tabii. Yani kesinlikle. Onun üzerine herhalde müzisyen yok. Tabii Fazıl Say bir kompozitör olarak çok iyi. Yani piyanoda ve beste yaparken çok iyi ve sahnede çalarken çok iyi. Bütün bir havaya giriyor. Hatırlar mısın Aşık Veysel'in Kara Toprağı'nı, Black Earth'ü kendine yeni baştan uyarladı ve yeni bir eser meydana getirdi. Yani anlıyorsun onun Aşık Veysel'in Kara Toprağı olduğunu. Sahnede bir çalıyor Okan. Ya inanamazsın ya, diyorsun ki adam başka bir aleme gidiyor. Gidiyor geliyor Satürn'e. Dünya arasında gidip gelen bir yaratığa dönüşüyor ve müthiş duyarak çalıyor. Aynı besteyi bir İngiliz çaldı geçtiğimiz günlerde. Ben telif haklarından dolayı tabii fazla sayı kullanamıyoruz maalesef radyoda. Onu kullandım. Ya, havası sadece şey uyuyor, o kadar. Ama onun dışında mesela tuşlara dokunması, o seyirciyle olan sessel olmayan iletişimi falan bambaşka. Orada yani Fazıl Say'ın ne kadar büyük bir müzisyen ve büyük bir şahsiyet olduğunu anlıyoruz.
1: Peki Türkiye dışında, bu da son sorum olsun.
2: Vallahi Türkiye dışında çok var ya Okan. Yani hepsini dinlemek isterim ama hani böyle şu anda ezbere şu olsun bu olsun diye işaretleyemeyiz. İşte Bocelli geliyor, gidebilirsek
1: o
2: gideceğiz.
1: O sevdiğim isimlerden bir tanesi.
2: Gidemezsek artık ne yapalım? Buradan dinleriz.
1: Allah'tan abi şey yakın. Hayır, stat yakın.
2: Tepeden bakarız.
1: Biraz üst katlara falan çıksak buradan evet, görebilir miyiz bilmiyorum ama en azından sesini duyarız.
2: Şu askeri hastanenin oraya çıkarsak oradan net görebiliriz. Dürbünle. Evet, takip edelim. Evet.
1: Hanımlar beyler, şimdi biraz gündemdeki konu başlıklarına dönelim. Konuğum bir kez daha hatırlatayım, sevgili Ali Çağatay, sabah Seyir Ali programıyla sizlerle birlikte sevgili Ali abim. Ali abi, istersen gündemdeki hani en sıcak, gerçi hepsi çok sıcak ama
2: sıcak,
1: direkt Rasim Ozan Kütahyalı'dan başlayalım.
2: Aynen, oradan girelim peki.
1: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. Bir de çok enteresan bahisle ilgili şey yapıp paylaşım bir, yapıp
2: evet, ertesi gün 24 saat sonra
1: bahisten biz nasıl bir ülkedeyiz Ali abi, ne diyorsun sen, nasıl yorumluyorsun?
2: Şimdi Napolyon'un bir İçişleri Bakanı vardı, Fouché diye. Fouché, yani Fransızlar Fouché diye doğrudan telaffuz ediyor. Fouché'nin bir unvanı vardı Okan, kusursuz dönek diyorlardı Fouché'ye. Evet. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı bence kusursuz bir dönek. Samimiyetle söylüyorum bunu. Mesela gözaltına alınınca ya Türkiye'de bir tek insanda acaba ya keşke olmasaydı falan demedi, biliyor musunuz? Bir tek kişi %99.9999 falan diye götürebiliriz sonuna kadar. Yani %100'üne yakın insanların, ya düşünsenize 85 milyonluk ülkedeyiz.
1: Bir insan da çıkıp ne oluyor demez mi?
2: Ya bir kişi de çıkıp sahip çıkmaz mı demez mi? Ya yazık, günah ya. İşte çoluk çocuğu var falan, işte onun da geçindirmek zorunda olduğu bir ailesi var. İki tane çocuğu var, kızı var, biliyorsunuz ikiz. Dolayısıyla bu hakikaten Rasim Ozan Kütahyalı mesela çıktıktan sonra eğer bunun gerçek bir tahlilini yapabilirse şu ortamın, o zaman kendine çeki düzen verebilir. Hani derler ya, ya girdin, düştün, kalktın, bir artık bundan sonra düzel derler. Eğer bunu yaparsa iyi bir insan olmaya doğru yönelebilir. Ama ben sanmıyorum öyle bir şey yapacağını tabii. Şimdi bu kusursuz dönek Fouché o kadar acımasız bir İçişleri Bakanı ki, yani Napolyon kendisi de acımasız, onu söyleyeyim bu arada, ama tabii büyük bir imparator ayrı. Yani Napolyon insanlık tarihinde Atilla'yla, Cengiz Han'la falan, Sezar'la, Hannibal'la kıyaslanabilecek bir komutan, büyük bir komutan. Ama böylesi adamlarla çalışıyor. İşte bunlar onların şeyi, işgüderleri, yani onlar bu işleri yapıyor, kirli işleri onlara yaptırıyorlar. Şimdi Rasim'in hayatına bakalım şöyle kısaca. Buraya geleceğim, yani nasıl gözaltına alındığı ile ilgili bir şeyler anlatacağım. Rasim işte Anadolu'nun bir köyünde böyle işte hasbelkader bir şeyler yaparken bir gün bir televizyon programına çıkıyor galiba. Ali Kızcan'ın siyaset meydanı gibi bir yere çıkıyor. Orada keşfediliyor, diyorlar ki abiciğim adam ne güzel konuşuyor falan. Hakikaten Rasim, ben bunu gazeteci arkadaşlarımdan da test ettim, teyit ettim. Hatta dün daha bir arkadaşımla konuştum.
1: Onu tanıyanlardan.
2: Evet, çok iyi tanıyanlar. Mesela işte gözaltına alınca böyle herkes birbirine gösteriyor. Aa, Rasim'i gözaltına almışlar falan diye. Herkes şaşırdı, ben de şaşırdım. Yani Rasim herhalde Türkiye'de son gözaltına alınabilecek kişilerden bir tanesi. Her yere çok yakın olduğunu hissettiriyor, değil mi? Öyle zannediyor. Öyle değilmiş. Evet. Öyle olmadığını.
1: Aslında buradan onu mu anlayacağız?
2: Evet. Yani? Arka planda başka bir şey var. Rasim orada tabii şey olunca arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar, ya çok güzel konuşuyor, her şeyi biliyor, elektronik bir kafası var falan, kompütür gibi falan. Dedim ki arkadaşlar, adam her şeyi bilmiyor. Adam bir şeyleri biliyor, bunları güzel anlatıyor. Rasim'in bütün numarası budur. Yani bildiği birkaç şey var, bunları böyle temcit pilavı gibi sabahtan akşama kadar çiğneyerek anlatıyor. Herkes de diyor ki her şeyi biliyor. Hayır, her şeyi bilmiyor. Hatta her şeyi bilmediğini mesela dünkü olay kendini göstererek bize kanıtladı. Şimdi 24 saat önce Akın Gürlek'le ilgili bir mesaj attı, biliyorsun. Dedi ki işte bütün yasa dışı bahisçiler, kara paracılar hesap verecek diye Akın Gürlek'i retweet etti. 24 saat sonra da Akın Gürlek'in, muhtemelen Akın Gürlek'in bilgisi dahilinde oldu. Çünkü yani kuş uçmaz Akın Gürlek'in bilgisi dahilinde olmayan bir şey Türkiye'de olamaz. Gözaltına alındı. Şimdi gözaltına alınma hikayesi de çok ilginç bence. Bir defa adam orada duruyor. Evi orada. Herkes biliyor. İşte bu Bankasya'dan aldığı kredilerle yerleştiği evleri, evlerinden bahsediyoruz. Şimdi adama deseler ya Rasim Bey filan karakola gelin, istinabeyle sizin ifadenizi alalım, Adana'dan aranıyorsunuz falan diye gider. Hayır, öyle yapmadılar. Gelir saat 5'te yine. Evet. evinden aldılar ibret alem için. Hı. Bir de ya uçakla gider değil mi? Bir yerden bir yere mahkum İstanbul Adana. Düşünsene mesafeyi. Uçakla gitmesi gerekirken otobüse bindirdiler, gönderdiler. İki polisin nezaretinde kelepçeli olarak. Bu şöyle burnunu sürtmek istiyorlar Rasim Ozan Kütahyalı'nın ve bence sürtüyorlar. Diyeceksin ki yani Rasim'in burnunu sürterek Rasim'i bir yere mi çekin? Hayır öyle değil. Şöyle bir şey yapıyor şu anda yani bu operasyonu yapanlar her kimse kim planladıysa. Ona bile dokunabiliriz. Yani buna dokunabiliriz.
1: Bir mesaj var
2: evet,
1: orada yani.
2: Evet bu mesajı verdi.
1: Bir yerlere gönderilen bir mesaj mı?
2: Mehmet Akif Ersoy'a nasıl dokunulduysa, Ela Rümeysa Cebeci'ye nasıl dokunulduysa aynı şeyi size de yaparız diye. Şimdi burada diğer mesele bu işte havuz medyası dediğimiz medyada görev yapan arkadaşların kulağına küpe olsun bu. Sıra onlara gelebilir. Yani bunu bir şey olsun diye söylemiyorum. Bir korkutucu durum olsun diye söylemiyorum ama şimdi oradan adamı alıyorsunuz, otobüse bindiriyorsunuz. Otobüste bilmem kaç saatlik yolculuktan sonra Adana'ya indiriyorsunuz. Adana'ya indiği yerde normalde polis genellikle zanlıları işte başını eğerek ve mümkün olduğu kadar kameralardan kaçırarak götürür. Hayır öyle yapmadılar. Açık açık bu da tabii gazeteciler orada soru sordular nedir diye. Yok babacığım yanlış anlaşıldı falan dedi geçti. Şimdi paraya bakalım Okan. Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili. Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen paranın toplamı 4 yılda 50 milyon TL. Hı hı. Ya 50 milyon TL Rasim Ozan Kütahyalı böyle elini yıkayarak temizleyebileceği bir para yani o kadar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla mesele para değil. Mesele Rasim gibi birinin kişiliğinde topluma mesaj vermek. Şimdi bu mesaj verildi denildi ki arkadaşlar bunu yaptık herkese yaparız. Şimdi ben sabahleyin de yayında da söyledim. Biz bu tür bilinmeyen ya da az bilinen, bilinenleri az olan olaylar konusunda şöyle bir sorgulama yöntemi yaparız. Yani biz derken hepimiz yapmalıyız o anlamda söylüyorum. Soracaksın, diyeceksin ki ya arkadaş bu olaydan kim yararlanır önce? Birinci soru bu.
1: Evet.
2: Akın Gürlek yararlanıyor. Şimdi Akın Gürlek'in imajında Antonio Di Pietro, temiz eller savcısı.
1: Evet.
2: Ona bile dokundu. Şimdi bu Akın Gürlek'e bir yazdı mı? Yazdım. Bir de tabii olayın oluş biçimine bakmak lazım. Acaba cezaevine doğru gidecek olan yolcu bugün belli olacak tutuklanıp tutuklanmayacağı. Bu yolculuk sırasında acaba yaptıkları şey attıkları taş ürküttüğü kurbağaya değdi mi diye bakıyorum. Hayır. 50 milyon lira. Ya 50 milyon lirayı yani sokaktan çevirin herhangi bir insanda alabilirsiniz. Bunun para için yapılmadığı belli. Bu bir. İkincisi. Bunun ayrıca çevresindeki yani Rasim Ozan'ın çevresindeki insanlara mesaj vermek için yapıldığı da açık. Adamın burnunu sürtmek için otobüste götürüyorsunuz. Sabah 5'te alıyorsunuz ve Akın Gürlek'le ilgili paylaşımı olduğu günün ertesi günü alıyorsunuz 24 saat. Ben o paylaşımın da bir hesaplı paylaşım olduğunu düşünüyorum.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Nasıl yani?
2: Akın Gürlek'in yürüttüğü büyük bir operasyon var. Algı operasyonu ve bu algı operasyonunun bir parçası olarak tabii ona bizzati Akın Gürlek telefon edip de Rasim'cim sen şunu bir retweet et falan dememiştir. Ona birileri abicim bak gördün mü Akın Gürlek böyle bir şey yazmış. Sen de buna bir şey yaz dediler. O da olumlu anlamda, olumlama anlamında bir şey yazdı ve Adalet Bakanı'nı endorse etti, destekledi. Ve buna rağmen, buna rağmen gözaltına alınınca dediler ki demek ki oyun başka. Şimdi buradan şöyle bir şey çıkacak. Cezaevine girer girmez bilemem, tutuklanır tutuklanmaz onu da bilemem. Ama gözaltına alınan 128 kişinin içinde 2 tane bankacı var. Şimdi bankacılık yasası bizim bunları konuşmamızı engelliyor. O yüzden muhtemelen dinleyenler bunu anlamışlardır. Bu bankayla ilgili bir ön çalışma bile olabilir. Bu operasyonda oraya doğru bile gidiyor olabilirler. Bir de tabii böyle dallandırıp budaklandırıp spor camiasında ekranlarda ne kadar yorumcu varsa onlara da şöyle bir yürüyecekler. Onlarla ilgili de süreç geliyor.
1: Kısa süre önce aslında bunu duyurmuşlardı.
2: Evet,
1: yani çok
2: tabii,
1: daha büyük yine bilinen isimler başlayacak diye. İşte
2: bir anons vardı.
1: Evet.
2: Burada da aynı şey olacak bence. Ve böyle spor camiasında bir içinden geçecekler. İşte ileri geri konuşanlar. Ahmet Çakar'a da oldu biliyorsun. Ahmet Çakar çok kalmadı içeride. İşte kalp hastalığı, rahatsızlık vesaire gibi bir gerekçe bulunarak dışarı çıkarıldı ama belli ki orada bir böyle gemi azıya almış bir kitle var. Çok para kazanıyorlar. yasa dışı bahis. Yani şimdi mesela filan maçın 31. dakikasında falanca kişi ikinci sarıdan kırmızı kart görecek mi falan diye bahis açıyorlar ve bu biliniyor. Dolayısıyla o kişi o dakikada 31. dakikada ikinci sarıdan kırmızıyı görüyor, şak. Ondan sonra 1'e 15, 1'e 25, 1'e 100 falan gibi şeyler.
1: İnanılmaz şeyler dönüyor.
2: Evet, büyük paralar kazanıyorlar. Şimdi bunu biliyor. Akın Gürlek de biliyor, spor camiası da biliyor. Artık buna engel olmak lazım. Böyle işte orada bedava para, burada bedava para, burada emek harcamadan, alın teri dökmeden kazanılan paralarla lukkada, hukkada, eller havaya yapıyorlar, yaşıyorlar. Hı hı. Böyle bir dünya yok yani. Evet. Yaşadığımız ülke belli, dolayısıyla herkesin gelir seviyesi belli ve biz herkes gibi yaşanabilen bir ülkeye dönüşebilir miyiz diye bir beklenti içindeyiz.
1: Peki bu operasyonlar samimiyetle yapılıyor mu abi, ne diyorsun?
2: Ben bunun, yani Rasim Ozan Kütahyalı operasyonunun samimiyetle yapılmadığını düşünüyorum. Hı. Mehmet Akif Ersoy operasyonunun da yine bu sayıkla yapıldığını düşünüyorum. O da böyle toplumu temizlemek. Bakın, hı, ona bile dokundular kardeşim, dedirtmek için yapıldı. Hı. Yoksa şimdi Habertürk televizyonda bir spikerin biriyle birlikte olması, bekarsa hele mesela. Hı hı. Bu kimi ilgilendirir ki? İlgilendirmez. Ama onun üzerinden öyle hikayeler yazdılar ki, aynı hikayelerin benzerini mesela Uşak Belediye Başkanı. Uşak Belediye Başkanı bu arada boğazına kadar pisliğe bulaşmış durumda. Hı hı. Onu söyleyeyim yani, hani izleyiciler yanlış anlamasın diye. Keza Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek de öyle. Hı-hı. Yani 1000 kez hak etmiş olabilirler bu soruşturmayı. Hı-hı. Ama ortaya saçılan belgelere bakıyorsun, öyle şeyler konuşuluyor ki, yani bütün böyle pornografik içerik sayılabilecek şeyler yayınlanıyor. Bu tabii insanlarda hem merak duygusunu gıdıklıyor, merak duygusunu harekete geçiriyor, hem de toplum vicdanını rahatlatıyor. Yani diyorsun ki, şöyle düşün, bir eğlenceli sinemaya gitmişsiniz, bir tane komedyen var, oynuyor şahane filan, eğleniyorsunuz, bu arada adamın başına gelenlerden dolayı arada bir üzülüyorsunuz, sonra adam sizi tekrar güldürüyor, tekrar gülüyorsunuz, tekrar ağlıyorsunuz. Bizi bir büyük sinemada ağırlıyorlar şu anda. Hı-hı. Türkiye için söylüyorum. Hı-hı. Şimdi bu büyük sinemanın içinde seks var, uyuşturucu var, fuhuş var, işte nepotizm var, hı-hı, aklına gelebilecek her şey var. İyi insanların yok edilmesiyle ilgili süreçler var. Hı hı. Kötü insanların yok edilmesiyle ilgili süreçler var. Biz bunları görünce bir parça şöyle dışarıdan bakınca kendi kendimize diyoruz ki, ya iyi oluyor galiba falan diyorlar. Bunu biz demiyoruz. Yani sokakta, kahvehanede git mesela, Dolapdere'deki sabahçı kahvelerine git sabahleyin. Yani mesela ben yarın, yani imkanım olsa, gidip oradaki kahvehanelerin birinde sabahleyin, İki tane çay söyleyip bir simitle bu muhabbeti dinlemek isterim. Muhtemelen oralarda şöyle, abi adam yapıyor işte, bak gördünüz mü? Bak herkese dokunuyor. Hı hı. Rasim Ozan Kütahyalı. Şimdi Rasim'in geçmişi o kadar karanlık ki. Hı hı. Rasim'in geçmişini bilmeden Rasim'in bugün söyledikleriyle ilgili bir şeyler söyleyen insanlar yanılıyor. Bir defa adam Taraf Gazetesi'nin yazarı. Hı. Yani FETÖ'nün,
1: evet, evet,
2: Ergenekon, balyoz, irtica, eylem planı, Ayşe, eldiven, yakamoz, Atabeyler, Beykoz davası. Bütün bu davaların hepsinde Rasim var. Yani orada o askerlerin gözaltına alınması, ordunun idiş edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurulması süreçlerinin tamamında Rasim var. Elleri kirli. Sonra Rasim'i ne yaptılar? O görevi tamamladıktan sonra, yani FETÖ adına bunları tamamladıktan sonra dediler ki Rasim'e, bir dakika gel, bu tarafta da sana iş var. Sabah gazetesini aldılar. Bak, Sabah gazetesi ne Hürriyet'tir, ne Milliyet'tir, ne Yeni Şafak'tır. Hiçbirine benzemez. Sabah gazetesi, yani işte Amerika için söylersek Washington Post. Hı. Orada yazı yazan insanlara farklı gözle bakılır. Şimdi orada Sabah gazetesinde uzunca bir süre çalıştı, yazılar yazdı. Devletin birinci derecede gözetilen insanları arasına girdi. Sonra bir gün Rasim'i Sabah gazetesinden gönderdiler. Hı hı. İşte o gün Rasim'in bence kalemi kırıldı. Hmm. Ya Sabah gazetesinden ayrıldığı dönemden itibaren Rasim bir serseri mayın gibi kendini bir şekilde, ben aslında filancayı da tanıyorum, öbürünü de tanıyorum, Cumhurbaşkanı da beni seviyor, Emine Hanım'la da gayet iyi görüşüyorum, Berat Albayrak'la da aram iyi, Bilal Bey'le de gayet iyi hukukumuz var falan gibi kendince yayıyor. Hani bu diyorlar ya, çok iyi her şeyi bilmiyor. Hayır, hiçbir şey bilmiyor. Sadece kendine göre bir hinterland oluşturuyor. Bu hinterland sayesinde ayakta kalacağını düşündü. Tabii bugünkü operasyon doğrudan Rasim'i toprağa gömmek, mezara gömmek amaçlı bir operasyon değil. Sadece alıp burnunu sürttüler. Hı hı. Yarın öbür gün diyecekler ki, bak bunu bile yaptılar, bunu bile yapanlar. Demek ki aslında iyi niyetle, hüsnü niyetle hareket ediyorlar. O zaman biz bu insanların aslında çok da kötü niyetli olmadığını düşünelim. Operasyonun özü budur bence.
1: Evet abi, şimdi bir de şöyle bir şey var. Hazırsan kıyısından köşesinden az önce girdin. Uşak Belediye Başkanı dedin. Ya iki konu var aslında. Evet. Bir tanesi, Türkiye'de tekrar iyiden iyiye bu erken seçim konuşmaları geldi. Evet. Yani deniyor ki özellikle sosyal güvenlik uzmanlarıyla da konuştuğum zaman onlardan da duyuyorum. Yani iktidarın seçimle ilgili bazı hazırlıkları var. Kesenin ağzı biraz açılacak, şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi birincisi, erken seçim değerlendirmesi senden duymak istiyorum. Böyle bir hazırlık var mı? Böyle bir hazırlık varsa bizi neler bekliyor? Olması da gerekiyor mu ayrıca? Bir de işte az önce Uşak Belediye Başkanı dedin. Önemli bir konu. Son günlerde bu vekil transferlerini görüyoruz. Evet, evet. Belediye başkanlarının evet, transferlerini evet. görüyoruz. Sen bu olaylara nasıl bakıyorsun? Yani bir partiden belediye başkanı seçilen birinin daha düne kadar inanılmaz şeyleri söylediği partiye gidip katılması, o rozeti alması ve bir anda bir önceki gün her şeyi geride bırakmış olması. Bu olaylara baktığımızda senin o fotoğrafa bakışın nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şimdi bu işte Mart ayının sonlarında, Nisan'ın ortalarında falan genellikle güneş böyle yüzünü az gösterir. Hı. Onu mesela yaşlılar şöyle tarif ederler. Derler ki güneş kar topluyor. Şimdi erken seçim var mı diye soruyorsan, evet, erken seçim için şu anda birikim yapılıyor. Bir tahkimat yapılıyor Türkiye'de. Önce ne yapılıyor? Mesela iki tane şey örnek vereceğim. Bunun bir tanesi, bugün sabahleyin de bir baktım ben kabaca. Yerel seçimlerin yapılmasından sonra bugüne kadar 73 muhalif belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş. Dikkat et. Herkes 73. Evet, herkes şöyle, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi boşaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen belediye başkanlarının sayısı 17. Hı hı. Ülkenin en büyük partisi değil
1: evet,
2: mi?
1: Yani tabii ki, tabii
2: yerel
1: ki.
2: Seçimlerde en büyük tabii parti. Diğer gerçekten şampiyonluk kiminin de Yeniden Refah Partisi'nin. Yeniden Refah Partisi'nin 33 belediye başkanlığı Adalet ve Kalkınma Partisi almış. Evet. Ve Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanı sayısı da 58. Yarıdan fazlasını.
1: Yarıdan fazlası oraya geçmiş.
2: Yani içini boşaltmış. Ya Şanlıurfa gibi bir kentin belediyesini aldılar. Yani Yeniden Refah. Dolayısıyla şimdi bu güneş kar topluyor diyorum ya. Yeniden Refah Partisi'nden bu kadar, CHP'den bu kadar, İyi Parti'den bu kadar, Ali Babacan'ın partisinden bu kadar. Şu anda toplanan 73 belediye başkanı var ve daha gelecekler de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni belediye başkanı. Mesela Balıkesir Belediye Başkanı ile ilgili soruşturma iddiası var, konuşuluyor.
1: Gerçi o bu hafta sonu mitingde olacağım falan dedi ama yani bilemiyorum. Her şey olabilir.
2: Yani bu şey gibi, bu Charles Bukowski böyle şeylerde kitabın ön sözünde yazar. Der ki bir gün bir yerde bir dedikodu varsa, o dedikodu en sonunda gerçekleşir diyor. Hani böyle Tom mesela çay ocağına gidersin kahve alırken. Tom amca dermiş ki, ya çocuklar galiba şirket batıyor. Adam oradan mesela CEO'nun yardımcısı. Ya Tom, Allah'ını seversen ya, sabah sabah moralimizi bozma. Şirkette yeni siparişler aldık, bilmem nerede yeni bir bina açıyoruz. Genel merkezimizi taşıyacağız. Böyle bir aşamada şirket batar mı? Allah bilmiyorum, öyle diyorlar diyor. Ve bir ay sonra diyor mesela 200 kişi işten çıkarır. Ertesi ay 400 kişi, sonra 1500 kişi. Sonra şirket kapıya anahtarı vurur ve gider diyor ve kapanır. Şimdi o Balıkesir de böyle bir dedikodu var. Dolayısıyla o dedikodu gerçekleşebilir, o anlamda söylüyorum. Sadece o değil, mesela İzmir'le ilgili böylesi bir inisiyatif kullanabilirler başka illerle ilgili.
1: Bu arada Ali abi, bu gerçekleşenlerle ilgili olarak da dediğin gibi dedikodular çıkmıştı mı, gerçekleşti?
2: Evet, hepsi.
1: Bunu da görmek lazım.
2: Mesela biz Burcu Köksal'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceğini bir sene öncesinden biliyoruz.
1: Bir sene
2: bu konuşuldu.
1: Evet.
2: Yani efendim bir yıl sonra oldu, demek ki şartlar değişti. Hayır, o zaman vardı. Sadece adım adım, yavaş yavaş yani. Şimdi aynı şey olacak. Bu birincisi, yani belediye başkanlarının transferi bir defa güneşin kar toplaması gibi. Adalet ve Kalkınma Partisi topluyor. Bir de 7 Haziran'da 5 beldede seçim yapılacak. Yeni belde hüviyeti kazanan 5 beldede. Bu 5 beldeye, sabahleyin de söyledim yayında, en fazla, en yoğun propaganda faaliyeti yürüten, bu 5 beldede en fazla propaganda faaliyeti yürüten parti hangisi biliyor musun? Anahtar Partisi. Anahtar Partisi kendi var, adı yok. Adı var, kendi yok bir parti. Yani 0.5'lik falan bir parti ama büyütüyorlar. Şöyle diyorlar, anahtar parti büyüyecek. Ben ona Çilingir Partisi diyorum. Bu Çilingir Partisi şimdi orada fink atıyor. Yavuz Aralioğlu buralarda geziyor. Ve İstanbul'da bu illerin temsilcileri var. İstanbul büyük bir köy. Mesela Çorum'da seçim yapılacak. Oradaki seçmenleri alıyor.
1: Abi lafını unutma. Saat başına bir gidelim. Saat başı jingle'ımızı girelim, ondan sonra devam
2: tamam,
1: edelim.
2: Devam edeceğiz.
1: Birazdan geliyoruz.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.
1: Ali abi sendeyiz. Devam edelim. Çilingir Partisi.
2: Çilingir Partisi. Şimdi seçim olacak mı dedin ya, erken seçim. Evet, erken seçimin hazırlıkları bunlardır. Yani bir yandan milletvekili belediye başkanlarını transfer ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Bütün küçük partilerin içini boşalttı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içini boşaltmak üzere. Ve bir süre sonra artık yani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Adalet ve Kalkınma Partisi milli belediye başkanı olmayan kimse kalmayacak. Ben o kadar ileri gideceğini zannetmiyorum da sadece geldikleri nokta itibariyle çok yaygın bir şey görülüyor.
1: Ya bu yapılanlar erken seçim hazırlığı mıydı?
2: Evet, toparlıyorlar. Ya yani şöyle bu şey de olur ya, Amerikan işte... Ajan filmlerinde der ki Mike ekibi topla gidiyoruz. Şimdi bunlar ekibi topluyorlar. Yani ekip bir araya gelecek. Çünkü güçlenmesi lazım. Mesela yarın seçim oldu. Antalya'daki bütün rant belediye üzerinden akıyor. İzmir'deki rant belediye üzerinden akıyor. Bolu'daki rant belediye üzerinden akıyor. Buralardaki rantı yani belediye harcamalarını, seçim harcamalarını
1: kullanabilmek,
2: bir yere yaslamak zorundalar. Tabii. İşte onun da yolu buradan geçiyor. İkinci hazırlık da bu, işte Çilingir Partisi'nin gidip o 5 tane beldede seçime genel seçim havası vermiş gibi asılması, o da ondan kaynaklanıyor. Çilingir Partisi'ni büyütecekler ve o büyüyen partiyi bir süre sonra getirip şak diye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yamayacaklar. Ne kadar oy getirebilirse, mesela %2-3, işte Sinan Oğan bu kadarını yaptı
1: örnekti,
2: zaten.
1: Örnekti, net aynı bir şey. Örnekti.
2: Ve bu iki karineden yola çıkarak ben... bir erken seçim olacağını düşünüyorum. Zaten erken seçim yapılmak zorunda. Yani erken seçime gitmeden normal vadesinde üçüncü kez seçilebilme hüviyetini kazanamaz.
1: Bu durum aslına bakarsan Ali abi farklı bir şey soracağım. Muhalefet partisinin de bir eksiği diyebilir miyiz? Yani iktidar partisi bu kadar küçük şeylere bu kadar önem verirken diğer tarafta muhalefet çok da üzerine düşmüyor diyebilir miyiz? Ne diyorsun?
2: Şöyle tabii Okan, şimdi yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu ortada mesela. Özgür Özel'in kime ne para verdiği, kimden ne kadar aldığı, partideki milletvekilleri, bir sürü insanın adı geçiyor. Adlarını tek tek vermek istemiyorum çünkü cevap hakkı. Çünkü bunlar kanıtlanmamış şeyler.
1: Tabii.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi böyle başını kaşıyacak halde değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kadar çok sorunu var ki. Yani bir tarafta bitlenmiş, bitini temizlemeye çalışıyor. Öbür tarafta kepeklenmiş, kepeğini dökmeye çalışıyor. Öbür tarafta derisi pul pul dökülüyor, bir şey yapmak zorunda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönüp ya ben şu seçimlere asılayım falan diyebilecek vakti yok. Ötekilerin zaten içi boşalıyor. Dün mesela Sayın biliyorsun İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Cumhurbaşkanıyla bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi. Sonra yalanlandı şeyden Müsavat Dervişoğlu kanadından, ama bence olduğunu düşünüyorum. O da bu şeyin bir parçası. Dolayısıyla bir erken seçim olacak, son sözüm söylüyorum. Bu erken seçim şey gibi düşünmemek lazım. Yani işte 2020... Hayır öyle değil. Seçime bir hafta kala ilan ederseniz erken seçim olur
1: bitti,
2: zaten. Evet. Orada murat edilen nedir? Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminin
1: aday
2: sonunu beklemeden aday olması.
1: Aday olması.
2: İkinci dönemi tamamlanmadığı için otomatik olarak üçüncü kez seçilebilir. Böylesi bir hukuk mülazası var. Bu hukuk mülazasının doğru olmadığını ben de biliyorum. Allah da biliyor. Herkes de biliyor ama maalesef işte gerçekler de ortada yani. Biz böyle düşünüyoruz, böyle kabul ettik, böyle yürüyecek diye iki tane hukukçu çıkar konuşursa, Ersan Şen gibi falan, çok rahatlıkla bu kamu vicdanında bir makes bulur.
1: Evet. Ali abi ya şu arkadaşlardan onu çekersen bir çekmeni, onu alabilirsin sen olduğu gibi küreyi. Aldım, peki. Onu çekip içerideki sorulardan.
2: Peki. Sana, öyle mi?
1: Evet, bir tanesini.
2: Şans
1: böyle.
2: Kadar kısmet diyorsun.
1: Keşke hani böyle çeksek de böyle büyük paralar çıkarsak da.
2: Peki.
1: Konsere göndersek de.
2: Diyor ki bir günlüğüne görünmez olsan ilk ne yapardın?
1: Evet abi, ne yapardın?
2: Söylemeyeyim ya. Vallahi. Allah beşte almasınlar beni.
1: Biz kadar. Seni mi benim abi?
2: Yani ben söylersem ikimizi alırlar zaten. Hatta şu andaki...
1: Simgeyi de alabilirler.
2: Simgeyi de alırlar.
1: Kemal Simge... Özdürk.
2: Tabii tabii.
1: Kaçışırlar evet. Şimdi.
2: Orada mı herkes? Herkes. Yani söylemeyeyim bence. Evet. Yani görünmez olmayı isterdim. Evet.
1: İster miydin abi gerçekten?
2: İsterdim hakikaten. Ha. Samimiyetle söylüyorum. Ha. Bu şöyle. Hani bu insanların...
1: Bir ara vardı ya. Abi bilmiyorum hiç denk geldi mi... 80'lerden sonraydı bir dizi vardı kısa süreliğine böyle
2: evet,
1: görünmez
2: evet.
1: Oluyordu böyle bir süresi vardı 3 dakika mı 5 dakika mı ne?
2: Tatlı cadıyı demiyorsun değil
1: yok,
2: mi?
1: Yok görünmez olan bir adam vardı böyle bir diziydi böyle, TRT'de yayınlanıyordu nefis bir diziydi ben seni dinliyorum bölmeyeyim
2: evet,
1: onu kenara koy daha buradan tamam. Çekeceğiz
2: bir daha çekecek mi? Tekrar abi, bir daha mı görün?
1: Sen onu açarken görünmez cümleyi tamamla istersen
2: peki. Hı. Şimdi yok görünmezlikle ilgili söyleyeceklerim bu kadar.
1: Ha, görünmez yani, olmayı isterdim.
2: Haddimi bilirim evet yani nereye kadar konuşacağımın farkındayım. Böyle diyor ki parayı bulan değişir mi? Sektörde tanıyıp da bu adam bu kadın parayı bulduktan sonra çok değişti. Eski tadı kalmadı dediğiniz ama ismini belki veremeyeceğiniz o gizemli kişi şu an bizi izliyor olabilir mi? Şimdi parayı bulunca değişen insan çok.
1: Çok mu?
2: Parayı bulunca değişmeyen...
1: Sen değişir misin Ali abi?
2: Çok vallahi Okan yani şöyle hiç böyle para kazanmak gibi bir derdim olmadığı için... dolayısıyla parayı bulduğum zaman değişip değişemeyeceğim konusunda da bir yorum yapamıyorum. Bu ancak böyle şey... a posteriori bir şeydir yani deneyimlemek lazım. Ben parayı bulduktan sonra benimle konuşabilirsin.
1: O zaman Ali abiye böyle buradan seslenelim yetkililere. Çok yüklü miktarda bir para verecek. Bunu hakikaten çok merak ediyorum.
2: Böyle insan çok. Mesela, var mı? Tabii Türklerde bu çok yaygın bir şey.
1: Önce, abi hiç uğraşma sen öyle bırak.
2: Önce eşini değiştiriyor yani erkekler için diyorum. Kadınlar da yapıyor. Kadınlar da parayı bulursa onlar da yapıyorlar ama bu tabii erkek egemen bir toplum olduğumuz için bizde bu başka yürüyor. Yani erkeklerin hakikaten parayı bulmaları halinde nevri dönüyor.
1: Özellikle erkeklerde bir tık daha fazla herhalde.
2: Tabii tabii. Şöyle kadınlar da muhtemelen bir şimdi Batı toplumundan bazı mesela İskandinavya'da değil mi Hollanda'da. Vallahi kadınlar bunu daha fazlasını yapabiliyorlar. Yani orada koca hemen tekmeyi basıyor, gönderiyorlar öyle. Çünkü orada kadın çalışıyor, kadın mesela yükseliyor, CEO falan ben biliyorum. Mesela Hollanda kraliçesi, işte geçtiğimiz günlerde Belçika kralı falan geldi. Kraliyet ailesinin yakınında olan, onlarla böyle işte nepotik ilişkiler geliştiren bir sürü kadın var. Bunlar bir süre sonra, şimdi mesela... Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bugün Beyaz Saray'da bulunan işte basın danışmanı dahil pek çok kimse bu muhtemelen bir süre sonra göreceksin işte ya bir eş değiştirecekler ya hayat tarzlarını değiştirecekler yani kadınlarda da var bu sadece erkeklere mahsus bir şey değil erkekler sadece paraya daha kolay ulaşabiliyorlar ondan yani kadınlar sosyal ayrımcılık negatif ayrımcılık nedeniyle paraya ulaşamıyorlar her zaman şöyle bir şey var bir soru. Diyor ki en tuhaf manşet meslek hayatınızda yazdığınız veya okuduğunuz en absürt yok artık dediğiniz haber başlığı neydi? Vallahi şimdi
1: hatırlıyor musun abi?
2: Türkiye'de yaşayınca böyle absürt manşet çok fazla. Mesela bir absürt demeyeyim ama şöyle bir şey bugünle kıyaslarsak. Mesela biz bugünlerde işte güya habercilik yapıyoruz değil mi? Güya diyorum yapmıyoruz çünkü yani haberciliğin bir karşılığı yok. Havuz medyasında zaten haber yapılmıyor. Havuz medyasının dışındakiler de yaptıkları haberin karşılığını bulamıyorlar. Mesela diyelim ki ben sabahleyin bu işte son kullanım tarihi geçmiş gıdalarla tüketim tarihi geçmiş gıdalar arasında bir köprü var. O köprüyü anlatırken bir böyle iş adamının adını verdim. Ya umurda değil adamların. Ya adam şöyle düşünüyor ama birisi konuşuyor falan diye. Karşılığı olmayan bir şey. Mesela karşılığı olan bir haber söyleyeceğim. Yani ben beni çok şaşırtan. Sene 1987. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok. Adalet ve Anavatan Partili. Ve Turgut Altınok işte Milliyetçi Hareket Partili orijinliydi. Bu işte MHP, Ülkücü Kuruluşlar, ana davaları devam ederken ben Mamak askeri cezaevindeki davalara bakıyorum. Yani yargı sıkı yönetim muhabiriyim aynı zamanda. O davalara gide gide bunların hepsini tanıdık yani. Bütün o MHP camiasında herkesi tanırım aşağı yukarı MHP'den. Alparslan Türkeş işte doğrudan bir samimiyetim yok ama onu da işte giriş çıkışlardan falan gördüm. Biliyoruz. Bir gün şeyde Keçiören'de bir rogar kapağı açık kalıyor. Bu rogar kapağına bir çocuk düşüyor bisikletle. Ve çocuğun bacağı kırılıyor işte şeyinden, kaval kemiğinden. Tabii olay büyüyor. Bize geldi haber. Haberi büyüttük, yazdık. Ankara Ajansı'ndayım. Bütün işte bütün gazeteler bizim abonemiz. Hürriyet'ten Milliyet'e kadar falan hepsi. Haber yankılandı. Böyle büyüdü, patladı, matladı. Ertesi gün sabah belli ki yani baskıda muhtemelen gazetelerin birinci sayfasında olacak. En azından Cumhuriyet'in birinci sayfasında olacağına dair kendimce bir şeyim var. Eve gittim yani haberimizi biz gönderdik ajansa. Dolayısıyla yayınlanacak ertesi gün gazetede bekliyoruz. Ve gece yarısı saat böyle işte 12-12.30 falan gibi biri aradı. Turgut Altınok dedi ki ya dedi Ali Bey dedi bu bizi çok zor duruma düşürdü dedi bu haber. Yani acaba nasıl telafi dedim telafisi yok. Oldu yani bu haber şu anda gazetelerin malı oldu yani benden çıktı.
1: Çıktı iş.
2: Yani evet. ben mesela şunu diyemem zaten haber benden çıkmamış olsa da ben bu haberi yayımlardım dedim. Ama dedim gazeteler yarın bangır. Neyse ki ertesi gün birkaç gazete yazdı ve işte Turgut Altınok o gece iddia ediyorum o gece sabaha kadar uyuyamamıştır bak.
1: Vay.
2: Evet. Şimdi mesela bu haber ya bir basit rögar kapağı, bir bisiklet, bir çocuğun kaval kemiği. Ülkede gündem olabiliyordu. İşte mesela bunlara şaşırıyorum. Çok. Bugün yok öyle haberler.
1: Yok,
2: bugün
1: neler neler duyuyoruz.
2: Evet, öyle haber yok.
1: Neler duyuyoruz.
2: Açayım mı? Bir şans kutusu daha yoksa.
1: Bir şans kutusu daha aç ondan sonra.
2: Yok açmayayım isterseniz.
1: Yok aç abi onları senin için.
2: Peki.
1: O soruların hepsi senin
2: ama
1: için.
2: Ama istiyorsan sorularla şimdi, devam edebiliriz.
1: Tamam Trump konusuna
2: ya, bu
1: gireceğiz.
2: Bu çok eğlenceli geldi bana onu ya, söyleyeyim.
1: Ben, onların hepsi senin için abi. Evet.
2: Diyor ki yapay zeka bir robot gelip Ali Bey sizin yerinize ben yayın yapacağım. Siz dinlenin dese ona vereceğiniz ilk tavsiye ne olurdu? Vallahi şimdi bunun olabileceğini düşünüyorsanız bu olmaz. Olmayacak. Yani benim açımdan değil.
1: Genel itibariyle
2: Ali Bey ile yapay zeka arasında bir mesele değil. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela yapay zeka ile bizi ayıran şey nedir? Ben geçen radyoda da söyledim. Şu ana kadar yapay zeka tabii emekleme çağında henüz daha böyle ben yapay zekanın geldiği erginlik noktasını şöyle görüyorum. Şimdi önünde biberonu duruyor. Tamam mı? Bir yaşında velet. O biberonu alıyor. Ağzına götürecek fakat ağzını bulamıyor. Yapay zeka bu. Yani şöyle biberon diyor ki ben bundan besleneceğim.
1: Evet.
2: Alıyor fakat ağzını bulamıyor. Şimdi yapay zeka ağzını henüz bulamıyor. Yapay zeka ağzını bulduğu gün bize geçmiş olsun. Yani o günü bekliyor. Ama ne kadar sürer? Mesela insanın beş duyusu var ya. Bu beş duyunun birinde yapay zeka kat be kat bizi geçti. Görme duyusunda her şeyi yani yüz tanıma işte karakter okuma vesaire falan filan dünyanın her yerinde bir işte 100.000 kişilik bir kalabalığın içinde tak diye Okan Aslan'ı bulup çıkarabiliyorlar falan. Bu şey yapay zekanın görme duyusu. Ama mesela koku almada bizim burnumuz yapay zekaya tur bindirir. 1 trilyon koku alıyormuşuz. 1 trilyon.
1: Ay abi ya. Ona da baktın mı Ali abi?
2: Evet baktım çünkü şöyle mesela diyeceğim ki ya 1 trilyon koku mu olur? Mesela hafif yanmış kağıt. Yanmaya başlamış kağıt.
1: Vay be.
2: Yanarken alev almış kağıt.
1: Vay vay vay.
2: Sönmüş kağıt. Söndükten sonra soğumuş kağıt. Bunların her birinin ayrı kokusu var. Evet. 1 trilyon. Yapay zekanın bunu anlayabilmesi, algılayabilmesi çok uzun zaman alacak. Dokunma duyusunda zaten bize gelemez, yarışamaz. Öyle bir şansı yok. Dolayısıyla işte tad almada gelişiyor onu söyleyeyim. Hakikaten mesela veriyorsunuz şeye şak diye diyor ki bu diyor üzerine bilmem ne bal gezdirilmiş, levrek sosunda pişirilmiş bilmem ne balığı falan diye yazabileceğim.
1: Yalnız senin dediğin doğru Ali abi. Dün Serhat Ayan'la konuşuyoruz. Dedim ki var mı yapay zeka ile ilgili? Ya dedi yazı verdim bir tane dedi. Çok uzun geldi okumadım demiş. Yapay zeka bunu demiş. Abi şimdi bir taraftan sen onları birazdan açarken ben mesajları da dinleyicilerimizin mesajlarını da, ama şimdi hemen senden kısaca dün ben onu tarihin en pahalı uçuşlarından biri olarak
2: doğru,
1: değerlendirdim. Aynen. Bilmiyorum aynen. Katılır mısın? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump gitti Çin'e. Evet. Yanında da dünyanın en zenginleri var. Muazzam bir bütçe. Abi bu konuyu sen bir değerlendirir misin? Nasıl bakıyorsun?
2: Şimdi Okan'cığım bu ziyaretin...
1: Vaktimiz bu arada kaç dakika? Evet, ona kaç göre de biz var, ona bir göre... anlamamızı yapalım Simge. 13 dakikamız tamam. Var.
2: Bu bahisi de bitirelim. Tamam abi. Yani tamam. Trump'la bitirelim.
1: Tamam.
2: Şimdi Amerika 2020'de yani pandemiyle birlikte şöyle bir evrimleşme geçirdi. Dedi ki ya aşıyı biz buluyoruz. İşte hastalığı da biz yayıyoruz gerekirse. Yani hastalığın yayıldığıyla ilgili komplo teorilerine çok fazla prim vermiyorum ama yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işte parmağı var. Her şeyi biz yapıyoruz. Dolayısıyla bizim elimize su dökecek bir yiğit yok. Değil mi? Öyle düşündüler. Fakat 2020'den sonra şöyle bir denge değişti. Amerika kaya gazı ve kaya petrolü üretmeye başladı 2020'den itibaren. Ve Amerika 2020'den bu yana dünyanın en fazla petrol ve en fazla doğalgaz üreten ülkesi. Bir numara.
1: Evet.
2: Suudi Arabistan'dan daha fazla petrol üretiyor. Rusya'dan daha fazla doğalgaz üretiyor kaya gazıyla. Şimdi bunu satması lazım. Satamıyor. Çünkü bakıyor ki ya Körfez'de işte ülkeler falan herkes Çin'den alıyor. İşte İran yerel parayla tahvil ederek alıyor. Amerika Birleşik Devletleri bunun önüne geçmek için bir yol arayışında. İran Savaşı'nı bunun için çıkardı. Suriye Savaşı'nı da bunun için çıkardı aslında. Amerika'nın niyeti şu, ben egemen olacağım diye düşündü fakat umduğu gibi gitmedi. İki bakımdan gitmedi. Bir, Rusya ve Çin İran'ın arkasında durdular ve İran'ın yıkılmasına izin vermediler. Dolayısıyla bugün üretilen yani İran'ın elindeki füzeler, füze başlıklarının çoğu Çin'den geliyor. Şimdi İran'ı ortadan kaldıramayınca o zaman İran'la anlaşmak zorundasınız. Ama İran anlaşmıyor. İran dedi ki ben bu işte sorumlu değilim. Bak orada Pekin diye bir yer var dedi. Oraya gidin. Orayla işte bu ziyaret o. Adres gösterdi. Yani ben nükleer çalışmaları bitirebilirim. Nükleer faaliyetlere son verebilirim. Ama Çin bana derse ki evet kardeşim bitir biz seni koruyacağız derse ben o gün bitiririm. İşte bu ziyaretin anlamı o. Amerika Birleşik Devletleri şunu gördü Okan. 2020'den itibaren o girdiği yanılsama ortamı var ya özellikle 2020. 2000'li yıllardan itibaren bu yanılsamanın içinde de 2020'de bunu azıtarak götürüyor. Yani gemi azıya aldı. Her şeyi ben yönetiyorum. Dünyada bir tek ben varım güç olarak başka kimseyi tanımıyorum.
1: Çok
2: işte.
1: Enteresan.
2: Fakat son zamanlarda baktı ya Çin önlenemiyor. Çin'in önlenemez bir gücü var. Bunu gördü. Hali hazırda Çin global GDP bakımından Amerika'nın gerisinde. Ama 10 yıl sonra Çin GDP bakımından da Amerika'nın önüne geçecek. Amerika Birleşik Devletleri bunu gördü. İran'da da burnu sürtüldü ve mutlak surette bir anlaşma yapmam gerekiyor dedi. İşte bu çıkarma o. Şimdi Pekin'e 20'den fazla Amerikan şirketi gitti. Yani General Electric'ten Qualcomm'a kadar hepsi oradalar. Çin de onların muadili olan şirketlerin CEO'larını getirdi. 20'ye 20 aşağı yukarı öyle. Onlar şimdi işbirliği anlaşmaları yapıyor. Bak tesadüfi bir gezi değil. Çok iyi planlanmış bir gezi. Yani diyor ki Qualcomm Nvidia ile çalışacak. Tamam okey. General Electric işte şununla çalışacak. Xiaomi bununla çalışacak gibi bir eşleşme yapılıyor şu anda. Bu eşleşmeler çerçevesinde de İki tarafta kazanabileceği bir şey dünya kurmaya çalışıyor. Amerika şuna ikna oldu Donald Trump yani bütün o şımarıklığına ve bütün çok bilmişliğine rağmen dedi ki Çin'le uzlaşırsam ayakta kalabilirim ve gücümü de koruyabilirim. Ama uzlaşmazsam 5 ya da 10 yıl içinde beni tahtımdan indirecek ve 5 yıl sonra böyle madara olabileceğim bir ülkeye dönüşeceksem o zaman şimdiden anlayacağım. Gitti Pekin'e. Çok güzel bir manzaraydı. Mesela ben bugün o şey merdivenlerden çıkarken şeye baktım, videoya baktım. Yani başkanlık sarayına çıkarken böyle 150-200 basamaklı bir merdiven var kırmızı halılarla. O halılarla çıkarken tabii Trump Xi Jinping'e göre daha yaşlı. Hı hı. Ve yorulduğunu hissetti Xi Jinping'in. Dedi ki ekselansları bir şöyle dönelim de arkaya Pekin'i görün dedi. Adam yoruldu, adamı dinlendirmek için merdivenlerin 3'te 2 basamağına geldiklerinde döndürdü ve Çin'i anlattı güya falan. Orada bir şeyde bulundu. Hı hı. Asıl hikaye şurada, yani ne kadar Amerika'nın ne kadar perişan durumda. Böyle şey artık bütün umudunu kesmiş. Yani ben bu saatten sonra ne yuva kurabilirim, ne evlenebilirim, ne de bir şey yapabilirim. Hı.

0: kız mesela çay içmeye götürmüşsün. Sen başka kimleri getirdin buraya? Ha söyle bakayım falan.
1: Kötüyü benzetme.
0: Tabii tabii tam böyle iki sevgili. Tercüman dedi ki yok dedi daha önce hiç kimseyi getirmedi. Bir tek sen. Yani eğer bir yavuklusu varsa o da sensin. Bu o kadar düşkün durumda ki artık yani bu son nokta. Bunun ötesi yok. Başka bir yere doğru geldi ve şimdi Amerika ben sana şu son cümleyi
1: tamam
0: söyleyeyim.
1: Tamam abi.
0: Teslim bayrağını çekti. Vira. Kaleyi böyle kuşatırsınız. Kale komutanına haber gönderirsiniz. Dersiniz ki bak 6 aydır oraya su girmiyor. Yemek girmiyor. Ekmek girmiyor. O saray o şeyde kalede ne yapabilirsin? Vira'yı konuşalım. Vira şudur. Diyor ki içeridekilere dokunmayın. Hı hı. Herkes terk etsin ama gelin kale sizin olsun. Şimdi Çin şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Vira'yı konuştu. Yani dedi ki ben teslim alacağım sizi. Kendinizi bana emanet edin. O Qualcomm falan filan. Herkes gelsin çalışacağız merak etmeyin. Herkese ekmek var. Herkese para var. Ama şöyle bir şey yapmayın. Ya ben dünyanın en büyüğüyüm. İşte bendeki nükleer bomba sayısı seninkinden fazla. Zaten bu Tayvan'ı da size ezdirmem falan gibi şeyler söylemeyin. Tayvan'ı ben eninde sonunda alacağım. Yani. Bunu biliyorsunuz. Evet, farkındasınız. Evet. Bunu yapmak istemiyorsanız siz bilirsiniz. O yüzden dedi ki buraya daha önce kimse çay içmeye getirmedi.
1: Abi sen onlarla devam ederken ben tamam. Bir taraftan gelen mesajlara bu arada o kadar çok dinleyicimiz Nilüfer Hanım mesaj göndermiş. Selamlar sevgiler gönderinin bir taraftan şöyle bir bakalım. İsimleri görmeye çalışıyorum ama Simge ben bu isimleri göremeyeceğim bütün dinleyicilerimize. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hakan Bey mesaj göndermiş. Ali abiye çok selamlar demiş. Bu abi sana gelen Ahmet Ayvaz. Bütün mesajlar sana gelen selamlar. Hafif ben bir de yeniden evvel tehditte bulundum doğaçıdan.
0: Evet evet senin tehdidin çok iş yaptı. Kesinlikle.
1: Yok abi benim tehdidimle alakası yok. Gökhan Varlı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok isim var ki vaktimiz daraldı. O yüzden Faruk Polat bunların tek tek isimlerini dinleyicilerimizin tek tek isimlerine bakamıyorum ama şöyle bir bakıyorum. Gerçekten çok sayıda mesaj var. Her birinize yürekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Abi soru ne?
0: Soru şu. Diyor ki bir günlüğüne Elon Musk'ın X hesabının şifresi size verilse ne yaparsınız?
1: Denk geldi bu soru yani.
0: Şimdi Elon Musk'ın şifresi bana verilse herhalde şöyle bir şey talep etmem. Yani bu Twitter'ı adam et. Bence sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu belki pek çok kimse kabul etmeyebilir. Twitter şu anda sosyal mecralar içinde kral yani.
1: Öyle mi?
0: King evet orası. Böyle Instagram, YouTube, Facebook falan filan hepsine varız. LinkedIn falan bunların hepsinin önemli olduğunu düşünüyorum ama Twitter'daki hem kalite hem zenginlik hem derinlik başka bir yerde yok. Diğer yerlerde olmayan bir derinlik yarattı. Bu durumda tabii şimdi Elon Musk'a şöyle diyemeyiz. Ya adam çok para göz falan diyemeyiz. Mesela ben işte bu mavi tiki almak istedim. Twitter dedi ki o zamanın parasıyla 2 yıl önce 2700 lira yatırırsanız işte yıllık abone falan verdim parayı aldım. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? 3 ay sonra ben bu verdiğim parayı geri aldım adamdan. 3 ay
1: kazandın
0: sonra. Evet evet. Yani öyle bir ödeme sistemi var ki. Şimdi tabii izleyiciler
1: geldi Elon Musk'ı sevme şimdi.
0: Hayır, izleyiciler yani. Şunu demesin. Abi yine köşeyi dönmüşsün deme. Öyle bir para değil. 2700 lirayı ben 3 ayda aldım.
1: Bir dakika 2700 lirayı ne zaman verdin abi sen?
0: 2 yıl önce verdim.
1: 2 yıl önce.
0: Verdikten sonraki 3 ay içinde.
1: Hiç kimse heyecanlanmasın. Yine evet. Çok büyük bir
0: öyle
1: para değil.
0: Öyle bir para değil yani. İşte ne olabilir ki? 2700 liranın işte Türk lirası karşılığının 2 katını, 3 katını almış durumdayım. Ve her 3-4 ayda bir iyi çalışırsanız yani hani sağlam ve güvenilir tweetler atarsanız ve orada bir de tabii algoritmayı da kontrol ediyor. Mesela diyelim ki sizi yalanladı değil mi birileri? Hemen sizi çiziyor. Diyor ki bir dakika siz burada algoritma o kadar iyi çalışıyor ki. Mesela ben diyelim ki bir tweet attım 250 bin kişi okudu. 250 bin sıradan izleyici, sıradan vatandaş okuduysa bir şey vermiyor. Ama mesela Koç grubunun CEO'su da okumuş. Ve likelamış. Aa orada parayı götürüyorsun.
1: Ha öyle mi?
0: Evet tabii. Orada parayı götürüyorsun. Yani mesela
1: abi arayalım yani hani falan filan. Sen arama, ben ararım abi.
0: Onu yakalan. Yani onu şöyle bir defa yaparsın. Elon Musk'a bir
1: abi
0: defa.
1: Abi bu
0: yapar.
1: Şey mahalle arasında cam takmak için dolaşmak gibi bir şey yani. İkimiz birden çıkıp ben kırayım sen camları tak.
0: Yani algoritması iyi bence ve adil çalışıyor, onu da söyleyeyim. Mesela YouTube'un algoritmasından daha iyi çalıştığını söyleyebilirim. Tabii çok çalışsak

0: muhtemelen bu verdiğimiz paranın bir yılda 10 katını alabilecek. Yani 2700, 27 bin, 30 bin lira falan kazanabiliriz ama bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Öyle bir miktar olmadı.
1: Bitiyor muyuz? 3 dakika kalmış. Bitti mi? Serhan Bey, Rahmi Koparan, ondan sonra dinleyicimiz Ramazan Bey, Adnan Çağlak, ondan sonra şöyle bir bakalım bir başka dinleyicimiz. Okan Bey göndermiş. Selamlarını gönderen, sizi dinlerken gülüyorum demiş dinleyicimiz. Asiye Hanım göndermiş. Vallahi biz de Ali abiyi seviyoruz hep beraber. Ama gülelim yani. Hayat güldüğümüz zaman güzel. Mustafa Bey selamlar, sevgiler. Abi soru ne?
0: Soru şu. Diyor ki bir gün diyor eğer bir davettesiniz ve dünyanın en zengin iş adamıyla.
1: Evet. Bir de abi bir daha baştan al. Bir dakika. Bir daha baştan al. En sevdiğim soru bu.
0: Ne öyle olur mi? Hakikaten. Evet. Vallahi. Cüzdan mı karizma mı diye soruyor. Bir davettesiniz, bir yanda dünyanın en zengin ama en sıkıcı iş insanı, öbür tarafta 5 kuruş olmayan ama dünyanın en komik insanı var. Kimi tercih? Tabii ki komik insanı tercih. Tabii ki. Paranın canı cehenneme.
1: İşte bu be.
0: Çünkü öbürüyle gün geçmez. Yani hani oturduk değil mi? Yemek yedik, içtik falan. Sonra konuşamayacağız yani. Konuşamayacağım bir insanı ne kadar sevebilirsin? Dolayısıyla öbürünü
1: sevebilirsin. Abi çok böyle aşırı zengin biriyle oturup yemek yiyip sıkıldığın oldu mu?
0: Her zaman sıkılıyorum. Ne zaman bir zenginle yani
1: mesela. Her zaman sıkılıyorum. Sürekli sanki o sofralardaymışsın gibi bir şey.
0: Yok öyle değil. Öyle bir Dolce Vita bir hayatım yok. Mesela 100 milyon dolar ve üzeri servet olan hepsi sıkıcı.
1: Ciddi misin?
0: Vallahi. Tamamen şeyden kopmuş durumlar Okan. Yani insani normlardan ve insani beklentilerden tamamen kopmuş durumlara. Mesela Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınmış. Adam biriyle dün işte beraberdik. Öyle mi diyor? Öyle. Allah Allah.
1: Beraberdik dediğin kişi.
0: Evet. 100 milyon dolar. Evet, 100 milyon doların üzerinde.
1: Vay be.
0: Evet. Hatta 500 civarında.
1: Ciddi
0: falan.
1: Misin abi?
0: Tabii. Evet.
1: Ya senin şu anda benimle geçirdiğin vakit benim için çok kıymetli.
0: Evet. Çok sıkıcı oluyorlar.
1: Abi çünkü bir şey söyleyeyim. Oralara gideceğin zaman tek başıma olmayayım, sıkılayım, sıkılmayayım, muhabbet edeceğimiz biri olacak dersen
0: hemen hazırım diyorsun. Tamam. Peki ben +1 diye yazıyorum Okan'a. Peki.
1: Ali abi Simge her zamanki gibi süre hareketini gösteriyor.
0: Bitirdik değil
1: Bitiriyoruz.
0: Mi? Tamam peki ben giderim. Hemen giderim. Hemen.
1: Estağfurullah. Hemen. Başımızın tacısın. Ama biz bunu tekrarlayacağız tabii ki olur, de başka bir zaman.
0: Tabii.
1: Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Beni kırmıyorsun. Ne zaman söylesem zahmet edip buraya geliyorsun. Ağzına yüreğine sağlık abi. İyi ki varsın.
0: Çok teşekkür Okan'cığım. Ben de size ve bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ ol. Bu arada kıymetli dinleyiciler, sizlerin her birinden çok özür diliyorum. Ali abiye gönderdiğiniz mesajları gördüm. Ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Bütün mesajların, bu mesajların selamını da iletmiş olayım buradan canlı yayından. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, karasal yayına Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Tat alma duyumuz dilin belirli bölgeleriyle sınırlı değildir. Tat alışımız dilin tüm yüzeyine ve ağız boşluğuna yayılan tat tomurcukları sayesinde gerçekleşir. Tatlı, acı, ekşi, tuzlu ve umami tatlar dilin belirli bölgelerinde daha yoğun algılansa da tüm tat tomurcukları bu tatları algılayabilir. Bu nedenle geleneksel tat bölgeleri haritası bilimsel olarak geçersizdir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya en yeni Sarmat füzesini başarıyla fırlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus komutanlarla toplantı yaptı. Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karayakev, Putin'e geliştirilen Sarmat füzesinin başarıyla fırlatıldığını rapor etti. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, yapılan testlerin Sarmat'ın belirlenen özelliklerini doğruladığını ifade etti. Sarmat sisteminin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini garantili bir şekilde aşabileceğini vurgulayarak, Sarmat füze fırlatma sistemlerinin stratejik nükleer kuvvetlerin yeteneklerini önemli ölçüde artıracağının altını çizdi. Rus komutan, dünyadaki en güçlü füze sistemi olan ve toplam gücü herhangi bir batılı muadilinin 4 katından da fazla olan Sarmat füze sisteminin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçeceğini dile getirdi. Rusya'nın yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat, küresel güç dengelerinde stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar bu teknolojinin Amerikan hegemonyasına karşı yeni bir caydırıcılık sistemi inşa ettiğini belirtiyor. Yemenli siyasi ve stratejik analiz uzmanı Hamid Abdul Antar, Sputnik'e özel açıklamalarda bulundu. Sarmat'ın teknik üstünlüklerine dikkat çeken uzman, bu gelişmenin dünya üzerindeki güç dengelerinde büyük bir kırılma noktası olduğunu ve Moskova'nın modern nükleer caydırıcılık sisteminde sarsılmaz konumunu bir kez daha tescillediğini vurguladı. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Rus lider Putin'e Sarmat füzesinin başarıyla fırlatıldığını rapor etti. Dünyadaki en güçlü füze savunma sistemi olan Sarmat füze sistemi bu yılın sonunda orduda göreve başlayacak. Uzmanlar bu teknolojiyi küresel güç dengelerinde stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüs pandemiyi yol açar mı sorusunu yanıtladı. Kamunun asıl bilmesi gerekenin hantavirüsün pandemi yaratmayacağı bilgisi olduğunun altını çizen Şenol şöyle konuştu.
2: Ciddiye alınılacak, dikkat verilecek ama insanları panikletmeyecek bilgiler paylaşılacak. Asla pandemi yapmaz. Bu cümle sizi rahatlatıyorsa bence kamunun bilmesi gereken bu kadar. Ama bizim sahada koordine ve organize olmamızı gerektiren çok ciddi işler var. O gemiden dönen 3 kişi, bir tane influencer hariç, o ciddiye almadı, düğünlere falan katıldı.
3: Okudum burada onu, soracaktım. Evet.
2: Burada da şunu görüyorsunuz. Öbür 3 kişi kuş gözlemcisi, son derece aklı başında, ortak sorumluluk ve çevre bilinci olan kişiler. Onlar gittiler testlerini yaptırdılar falan. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim. Ben şey demiştim pandemi zamanında. Pandemiden daha ölümcül bir şeyle karşı karşıyayız. Aptallık ve küstahlık demiştin. Yani gerçekten yani, ölümcül bu da. Onu söyleyeyim.
3: O bahsettiğiniz influencer da şöyle bir ifade kullanmış. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı'yla iletişim halindeyim ve karantinadayım ifadesini kullandı ama sonradan da bir düğüne gittiğini öğrendik. Enteresan.
2: Hayır, Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir telefonu yok ki. Yani ciddiye alacak bir şey söylemediğini zaten ben not koydum üzerine nasıl bir iletişim bir anlatsın diye. Bakın ben akademisyenim, Sağlık Bakanlığı'yla sürekli işi olan, idari tabii görevleri falan da olan bir insan. Tabii. Öyle bir hattı yok Sağlık Bakanlığı'nın. Ne bu yani? Çok komik.
3: Olmayan hat üzerinden iletişim sağlıyor. Salgınlarla mücadele şeklimiz de enteresan. Hocam, eklemek istediğiniz başlık var mı? Çünkü ben özellikle sizle konuşmak istedim. Aklıma gelen ilk isim de siz oldunuz. Çünkü hani doğru bilgilendirme ve panikten kaçınma konusundaki açıklamalarınızı ben hep dikkate almışımdır sizin. O yüzden sizle de özellikle konuşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin.
2: Dürüstlük bir zeka göstergesidir. Dürüst olmanın bu salgınlarda ne kadar önemli olduğunu, insanların kendilerini işte saklamaması, bulgularını saklamaması, ben bakanlıkla iletişim kuruyorum falan cümleleri, bunlar nesi? Zeka göstergesi. Tavsiyem şu, yani kendinizi böyle ele vermeyin.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüsle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Konkordato süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle konkordato kapsamı genişledi. Ayrıca başvuru sürecinde sunulan finansal tabloların belirli standartlara uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Yapılan değişikliklerin konkordato başvurularında daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor. Düzenleme kapsamında ayrıca alacaklıların korunmasına ilişkin mekanizmaların güçlendirilmesi ve mahkeme sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor. Böylece hem borçlu şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi hem de alacaklıların haklarının güvence altına alınması amaçlanıyor. Yeni kuralların konkordato uygulamalarında standartlaştırmayı artırması ve süreçte yaşanan belirsizlikleri azaltması bekleniyor. Düzenlemeyle birlikte daha önce belirli şirket türleriyle sınırlı olan finansal raporlama çerçevesinin kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda artık bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirlerle diğer borçlular da uygulama kapsamına dahil edildi. Buna göre bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirlerin finansal tabloları büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına göre hazırlanacak. Bunun dışında kalan borçlularsa vergi usul kanunu ve ilgili mevzuata tabi olacak. Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise bildirim sürelerinde yapıldı. Konkordato talebinde bulunan borçluyla bağımsız denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşmenin kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumuna bildirilme süresi 60 günden 30 güne düşürüldü. Konkordato süreçlerine ilişkin uygulamalarda önemli değişiklikler yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen şirketlerin başvuru sürecine yönelik yeni kurallar devreye alındı. Yeni dönemde başvuru aşamasında sunulması gereken bilgi ve belgelerin kapsamı netleştirilirken, sürecin daha hızlı ve etkin ilerlemesine yönelik adımlar da düzenlemeye dahil edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj.
1: Dil bilimci Seda Yekeler, Eğitim Vakfı kurucusu Seda Yekeler, Ali Çağatay'la Seyir Hali programının konu oldu. Dil bilimci Seda Yekeler, yabancı dil ediniminde ana dil gelişiminin, dinleme pratiğinin ve doğal öğrenme süreçlerinin önemi hakkında konuştu.
2: Önce kendi dilimizi öğrenmeden bir yabancı dil öğrenme imkanı var mı sizce?
3: Bir insanın ilk bilmesi gereken dil tatlı dil.
2: Evet.
3: Yani kendi ana dilinizde önce tatlı lütfen dil. Önce bu dili öğrenin. Çünkü o olmadığı sürece 10 tane dil bilmişsiniz, hangi mesleği yapmışsınız. O kalbe zarar veren bir şey tatlı dille olmamak bence. Ondan sonra hep Seyyah Vakfı'nda da çocuklara deriz. İlk bilmeniz gereken dil tatlı dil. Ondan sonra kendi ana dilinizi çok iyi edinin ve o yüzden okuyun. Yani teknoloji bu kadar gelişse de kitap okumanın beyine verdiği yarar hiçbir şey veremeyecek. Dolayısıyla ana dilimizi öyle geliştiriyoruz. Ben bu soruya birkaç boyutla cevap vermek istiyorum. Biz yani Türk insanları olarak neden dil edinemiyoruz diye. Uzun yıllardır tabii ki bu teknoloji bu kadar geliştikten sonra, dijital cihazlarda çıktıktan sonra kendi ana dilimizi geliştiremiyoruz, okuyamıyoruz. Çünkü evet, artık okumuyoruz yani. 2-3 saniyelik bu telefon ekran kaydırmalar sebebiyle. Bence temel sebeplerinden bir tanesi beyinde birazdan bahsederiz. Dil edinme noktalarımız var. Bunlar artık gelişmemeye başlıyor. Ana dilde de gelişemediği için edinmek istediğiniz diğer dilde de geliştiremiyorsunuz.
2: Bu herkese özgü bir şey mi?
3: Kesinlikle
2: yani,
3: öyle.
2: Beyindeki bu dil edinmeme ya da dil öğrenmeme noktası.
3: Evet, yani bunun
2: nerede bulunuyor? Hangi tarafımızda var?
3: Şöyle, yani şu an duyduğunuz bütün sesleri doğduğunuz andan itibaren bütün sesleri
2: algılayan
3: bir depo gibi düşünün. Broca bölgemiz var ve o duyduğunuz sesleri anlamlandırıp konuşabilin diye konuşma kasları. Yani şimdi iyi bir potaya şut atmak istesek el kasımızı, ayak kasımızı
2: tabii
3: geliştirmemiz
2: doğru
3: gerekiyor. Biz bir kere temelde, ben bahsettiğiniz bütün sömürge ülkelerde de araştırmalar yapmış bir insanım. Bu Cezayirler ne yaptı, Çinliler Hindistan'a kadar gidip o nasıl dil reformu yapıp İngilizceyi hayatlarına tekrar soktular diye. Hepsi bu konuşma kaslarını geliştiriyor. Biz Türkiye olarak test kitaplarıyla, gramer kitapla hala öyle.
2: Maalesef.
3: El kasımızı geliştirdik dil edinirken. O yüzden Broca duyuyor, evet. Wernicke'den çıkması için sürekli konuşma ve dinleme gerekiyor. Ve bunun için işte öyle çok pahalı kitaplar, işte adını değişik değişik telaffuz ettiğimiz sistemler falan hiç gerek yok. Yani o bahsettiğim ülkelerde dili doğal olarak edindirdikleri için başarılar. İkinci çok güzel söylediğiniz şey, ben çünkü çok fazla böyle programlarda işte Türkiye dilde sınıfta kaldı, 50 evet yıldır niye yapamıyoruz gibi şeylere katılıyorum ya. İlk kez çok teşekkür ederim. Neden becerikli değiliz diye sordunuz. Neden yetenekli değiliz demediniz.
2: Evet.
3: Çünkü yetenek ve beceri ayrı kelimeler.
2: Tabii.
3: Yetenek doğuştan, hepimiz bir Fazıl Say gibi piyano çalamıyoruz. O
2: evet,
3: özel bir yetenek. Ama dil edinilen bir beceri ve herkes dediğim şekilde o noktaların farkına varıp doğru çalıştırırsa istediği dili edinebilir.
2: Biz neden korkuyoruz yani dil öğrenme konusunda? Aman yanlış yaparım, rezil olurum, el aleme karşı kendimi nasıl anlatırım gibi bir korku mu yaşıyoruz?
3: Şöyle,
2: her
3: ben buna 1200 kişi üzerinde bir araştırma yaptırdım.
2: Ha.
3: İki tane sonuç çıktı.
2: Çok güzel.
3: Bu sonuçlardan bir tanesi antropolojiye dayandı, bir tanesi sosyolojiye dayandı. İki Gazi Üniversitesi'ndeki...
2: O zaman antropolojik kökenden bahsedin,
3: evet,
2: lütfen.
3: Göçmen olduğumuz için, yani Türk toplumu
2: at sırtındayız.
3: Evet, evet, göçebe olduğumuz tabii için bazen gittiğimiz yerlerde anlamadığımız başka dilleri konuşanlarla karşılaşıyoruz.
2: Doğru.
3: Ve kendimizi ifade edemiyoruz. Edemedikçe kaçmışız. Genetik kodlarımızdan ifade edememe korkusu kodlarımızda çıkıyor bu. Yani
2: doğru,
3: göçebe toplumu olmanın korkusu. Ve o antropoloji bölümündeki hoca dedi ki biz Türk insanı olarak misafirliğe gittiğimizde bile aman işte çekineyim tuvalete de gitmeyeyim şimdi, aman
2: tabii, tabii,
3: o bakmadan pastayı yersem ağzımın kenarında şöyle
2: aynen
3: mi olur gibi, yani böyle korkularımız var. Yani diyeceksiniz dille ne alakası var, ama her şey ifade.
2: Kesinlikle.
3: Hayatta. Evet.
2: Bizi bağlayan bunlar, yani blokajlarımız bunlar.
3: Kesinlikle.
2: Bunlardan nasıl sıyrılacağız Seda Hanım? Yani şimdi mesela şu televizyon programında oturup bunları herhalde bertaraf edemeyiz, ama bir bertaraf edebilme yolu vardır diye
3: kesinlikle
2: düşünüyorum.
3: Kesinlikle. Önce bu işe bir bütün olarak bakmak çok önemli. Yani dil bir kere bir ders değil. Yani ben 22 yıldır bu işi yapıyorum ve köy köy, okul okul geziyorum, herkese sadece şunu kafanıza soksanız. Evet, matematik formülleri ezberlersiniz, soruları çözersiniz, tarih, coğrafya hepsi birer ders. belli dönemlerde lazım, güzel bilgilerimizi ediniyoruz, sınava giriyoruz. Ama bakın, dil, yani ana dilinizi nasıl konuşuyorsanız lütfen bakış açınızı değiştirin. Dil bir ders değil. Bir kere bir dili ders olarak görmekten vazgeçtiğimizde korkularınızla yüzleşmiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi bu antropolojik çalışmalardan bahsettik. Bu bize ne yapmış? Kendimizi ifade edememe korkusu. Sosyolojik açıdan da ilkokuldan beri, belki sizi de ilkokul yıllarınızla götürürüm. Benim var mesela, hatırlıyorum. Evet. Dur öyle değil, hayır gibi böyle bir daha eleştirel bir yapımız vardı. Doğru. O zamanlar. Şimdi evet, çok evet. Yeni nesil öğretmenler geldi. Yeni nesil anneler bile çok anlayışlı böyle. Aman travma olmasın çocuğumuzda.
2: İyi bir şey mi bu? Yani mesela her şeye izin vermek, her şeye yol açmak.
3: Hayatta her şey denge. Her evet. şeyi yaparsın, sen de harikasın. O da çok, hani toksiklik iyi bir şey değil.
1: Ali Çağatay'la Sihir Hali programının konu olan dil bilimci Seda Yekeler, yabancı dil ediniminde önce ana dilin güçlenmesi gerektiğini belirterek, dilin bir ders değil, düzenli dinleme ve konuşmayla gelişen bir beceri olduğunu söyledi. Ayrıca Türk toplumunda yanlış yapma ve kendini ifade edememe korkusunun dil öğrenme sürecini zorlaştırdığını ifade etti.
2: 7-8 yaşında çocuklara ne söyleyebilirsin, nasıl öğrenmeleri gerektiği konusunda bir metodoloji anlatmanızı rica ediyorum.
3: Tabii benim metodolojilerim aslında...
2: Biraz daha yaklaşın.
3: Tabii benim metodolojilerim aslında böyle ücretsiz ve çok kolay metodolojiler. Bazen bana kızıyorlar, hani dil deyince hep böyle kurslar, para falan gelir ya.
2: Yok öyle bir şey. Aklına.
3: Ana dilimizden bahsettik, öyle evet. mi edindik yani? Ben... Kendi evladım üzerinde denediğim için doğar doğmaz hemen bu çocuk daha yeni doğdu ve hemen dil edindirelim diye bunu da denediğim için çok bedava bir şey söyleyeceğim. Bu ekran olmayan, yani 12 yaşa kadar tabii ki çok mümkün değil ama mümkün olduğunca ekran vermeden deniyorlarsa yani.
2: Kağıttan.
3: Evet, hep şöyle kağıttan da değil yani, dinleme yaptıracağız şimdi ama... bir tabletten, telefondan değil, bu çok eski, hala satılıyor radyolarımız,
2: fono,
3: var ya.
2: Fono metodolojileri, onlardan
3: yok,
2: mı bahsediyor?
3: Yok, radyo. Değil. Şöyle radyo. Küçük radyolar evet, satın
2: evet.
3: alıyoruz.
2: Evet, evet.
3: Ekranı yok, dijital evet. radyo ha, değil tamam. yani. Evet. Eski antenli radyolarımız
2: evet,
3: var ya.
2: Evet, evet, evet.
3: Ve onun çocuğun odasında, özellikle kulakların, yani sağ kulağına da daha yakın gelecek şekilde, yatağının yanında 7-24 açık bırakıyoruz ve bir yabancı kanal.
2: Konuşuyor.
3: Diyaloglu kanal. Yani kanal adlarını vermeme gerek yok.
2: Bir radyo tiyatrosu gibi bir kanal.
3: Radyo tiyatrosu evet. yabancı o kadar yabancı, çok var evet, ki var, artık tabii. yani.
2: Bu açık kalacak.
3: Ama 7-24.
2: 7-24.
3: Bakın, sıfır doğsun çocuğunuz.
2: Evet.
3: 3 sene odada açık kalsın evet. mucize yaratılıyor.
2: Şaka
3: yani. Ben Emir doğduğunda o zaman MP3'ler vardı, şöyle küçük aletler, çocuğun beşiğine koyuyordum, bana deli diyorlardı da. Ama çocuğum şimdi çok fazla dil konuşuyor yani.
2: Doğar doğmaz 7/24.
3: Evet, odaya.
2: Odada,
3: ama 7/24.
2: Evet.
3: evet.
2: Kulak aşinalığı olacak. Evet.
3: Beyinde dediğim bölgelerde elektrik üretimini arttırıyor. 0-3 yaşta.
2: 0-3 yaş
3: çok önemli. Sadece evet. dinleme. Evet. Sadece dinleme. Ama dijital aletten değil. Açıp YouTube'dan şarkı açıyorlar ya İngilizce. Çocuk o ekrana baktığı
2: bildim, bu
3: anda.
2: Bildim, transistörlü radyodan
3: tabii,
2: bahsediyoruz.
3: Tabii.
2: Evet.
3: Mesela annelere ben soruyorum. Biz işte YouTube'dan İngilizce çizgi film açıyoruz diyor. O an çizgi filmdeki görsele odaklandığı
2: tabii
3: için.
2: Canım.
3: O Broca ile Wernicke elektrik üretimini durduruyor. Beynin başka bir bölgesi çalışıyor o anda. O yüzden doğal. Ya bazen düşünüyorum.
2: Bu çok önemli bir sıra. Samimi söylüyorum. Mesela ben bugüne kadar hiçbir dil bilimciden bunu duymadım. İlk defa duyuyorum. Biz Türk insanı olarak dil öğrenme konusunda becerimizi nasıl geliştirebiliriz? Milli eğitimin müfredatı bize bu konuda yardımcı oluyor mu? Yani müfredat iyi mi kötü mü?
3: Şöyle, ben SEYE Vakfı olarak burası bir eğitim vakfı ve Türkiye'nin tek yabancı dil vakfı. Sürekli görüş bildirip, yani tek hedefim şu anda Türkiye'de 23,5 milyon çocuk devlet okulunda ve yabancı dil konusunda büyük bir ihtiyaç içerisinde. 3,5 milyonu özel okulda, keza belli özel okullar hariç yine veliler bize geliyor. Tam istediğimiz gibi konuşamıyorlar. Yani size yaklaşık 27-28 milyonluk bir çocuk nüfusundan bahsediyorum. Dünya bu kadar yapay zekaya ilerlerken hala dil konuşma konusunda endişeli olduğumuz. Bu sebeple sürekli görüş bildirip, bakın işte sınavlarımız var maalesef evet. ama yapacak bir şey yok. Şu an sınavları yok edemediğimiz için. En azından çocuklara yabancı dilin sınavla testle, yani LGS'de 12 soru var. Çocuk ezber yapıyor. Yani yine beyninde İngilizce bir sınav
2: evet.
3: ve işaretlemesi gereken bir sonuç gibi. bu konuda görüş bildiriyoruz. Yani yabancı dil bu tarz optik okuyuculu sınavlara dahil edilmemeli. Türkiye'de

0: Değişmeyen, hatta bazen daha da şaşırdığımız şekilde farklı yönlere giden şeyler oluyor eğitimde. O yüzden görüş bildiriyoruz. Test yapmayın. Çocukları konuşturun. Sadece bu yazıyla çiziyle gramerde olmaz diye müfredatı yabancı dil konusunda %100 onaylayamamakla beraber gelişmeleri için projeler yapıyorum. Destek oluyoruz. Köy okullarını geziyoruz. 11 binden fazla çocuğa ulaştık. Dil laboratuvarları kuruyoruz. Tabii ki gönül ister ki her devlet okulunda dil laboratuvarımız olsun. Çocuklar yaşasın dili,
1: Tabii.
0: dinlesin. O yüzden inşallah buradan da bu enerjiyi verelim. Bütün okullarımızda dil laboratuvarlarının olduğu. Çünkü yani evet, inanılmaz teknolojik alanda ilerleyici şeyler yapıyoruz ama bakın Türkiye'de yapay zeka konferansı yapılıyor. Konferansı düzenleyen ya da oranın başkanı dil bilmiyor.
1: Ya, evet.
0: Uluslararası havalimanı yöneticileri var, dil bilmiyor bu ülkede. Ama diyorlar ki ne gerek var, tercüman var, alet. O
1: Ya.
0: zaman bu sınırlı bir zihin.
1: Tabii. İşte başarısızlığımızın altındaki temel
0: Evet.
1: sebeplerden biri bu.
2: YK'ler çocukların yabancı dili doğal yollarda edinmesi gerektiğini belirterek erken yaşta dinleme alışkanlığının önemine dikkat çekti. YK'ler özellikle 0-3 yaş arasında çocukların yabancı dile ekran yerine ses yoluyla maruz kalmasının dil gelişimini desteklediğini ifade ederken, Türkiye'de yabancı dil eğitiminin ezber ve sınav odaklı ilerlediğini söyledi. Çocukların test çözmek yerine konuşmaya ve dinlemeye teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sağlık Bakanlığı Türkiye'de günlük tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyenin yaklaşık 2 katı olduğunu açıkladı. 11-17 Mayıs Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketimi 10,2 gram olarak hesaplanırken Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında tutulmasını öneriyor. Kan basıncını yükselterek kalp ve damar hastalıkları riskini artıran aşırı tuz tüketimi, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan birçok sağlık sorununa da zemin hazırlıyor. Tuz, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra, geçmişten bu yana geleneksel mutfakta ve gıda endüstrisinde çeşitli ürünlerin korunması ve saklanması amacıyla da kullanılıyor. Ancak günlük tüketim miktarının artması, tuzu insan sağlığına olumsuz etkileyen önemli bir halk sağlığı sorununa dönüştürüyor. Uzmanlar günlük tuz tüketiminin sınırlandırılmasının kan basıncının düşürülmesiyle inme, kalp damar ve böbrek hastalıkları riskinin azaltılmasında en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkati çekiyor. Günde 5 gramdan daha az tuz alımı inme riskini %23, kalp damar hastalıkları hızını %17 azaltıyor. Pek çok Avrupa ülkesinde günlük tuz tüketimi 8-11 gram arasında değişiyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü günlük tüketimin 5 gramın altında tutulmasını öneriyor. Tuz tüketiminin önerilen miktarın 2 katı olduğu Türkiye'de aşırı tuz tüketiminin azaltılması eylem planı kapsamında çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de tuz yeraltı kaynaklarıyla deniz, göl ve kaya tuzu kaynaklarından elde ediliyor. İşlenmiş tuz rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulamıyor. Ürünler kullanım amacına göre sofra tuzu, sofrada öğütme tuz, iri salamura tuz ve gıda sanayi tuzu olarak adlandırılıyor. Piyasada farklı isimlerle satışa sunulan tuz çeşitlerinden herhangi birinin sağlık açısından ekstra etkisinin olduğuna ilişkin bilimsel veri bulunmuyor. Aşırı tuz tüketimi çocuk, erişkin ve yaşlarda birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde ekmek, salça, peynir gibi birçok üründe Türk Gıda Kodeksi tebliğlerinde düzenlemeler yapılarak tuz miktarları azaltıldı. Türk Gıda Kodeksi tuz tebliği uyarınca tuz paketlerinin üzerinde "Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun" ibaresi zorunlu tutuldu. Okul kantinlerinde satışa sunulan besinler için bilim kurulu tuz miktarına yönelik kriterler geliştirdi. Yayımlanan genelgeyle kamu kurumlarının kafeteryalarından ve yemekhanelerinden tuzluklar kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketiminin 10,2 gram olduğunu ve bu miktarın Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyenin yaklaşık 2 katına ulaştığını açıkladı. Bakanlık aşırı tuz tüketiminin kalp damar hastalıkları, inme ve böbrek rahatsızlıkları riskini artırdığına dikkat çekerek tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Su samurları hayvanlar aleminin en yoğun kürke sahip canlılarıdır. Derilerinin her bir santimetre karelik alanında 92 bin ile 154 bin arasında kıl bulunur. Bu sayı insan kafasındaki bir santimetre karelik alanda bulunan 124 ile 200 adet saç teline kıyasla son derece yüksektir. Kürklerinin bu özelliği sayesinde derilerine su ulaşamaz. Su samurları kürklerini sürekli tarayarak bu yalıtımı korur ve soğuk okyanus sularında bile sıcak kalmayı başarır.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 2019-2021 yılları arasında basın sözcülüğünü yapan Yulia Mendel, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a konuştu. Mendel, Zelenski'nin kendisinden Hitler'in propaganda bakanı olan Goebbels tarzı propaganda ve kamuoyu algısını şekillendirmek için bin konuşan kafa talep ettiğini söyledi. Zelenski'nin yeterli sayıda insan bir mesajı tekrarlarsa gerçeklikten bağımsız olarak halkın buna inanacağını savunduğunu aktardı. Mendel ayrıca Zelenski'nin davranışlarında tuhaflıklar olduğunu da belirtti. Mendel, periyodik olarak 15 dakikalığına tuvalete veya banyoya gidiyor ve oradan enerjik ve şarj olmuş bir şekilde geri dönüyordu, diye konuştu. Mendel, Zelenski'nin kamera önündeki imajıyla gerçek kişiliğinin çok farklı olduğunu savundu. Zelenski'yi duygusal olarak kontrolsüz, sık sık histerik olarak tanımlayan Mendel, herkesi harcanabilir görüyor. Oynadığı empatiye sahip değil, inanılmaz derecede harika bir aktör ve bu bize 2022'de büyük destek getirdi ama oyunculuğunun altı boş. Söylediği şeylerin çoğu ya manipülasyon, ya bağlamından koparılmış gerçekler ya da düpedüz yalan, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eski basın sözcüsü Yulia Mendel, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a açıklamalarda bulundu. Mendel, Zelenski'nin kamuoyu algısını yönlendirmek amacıyla Hitler'in propaganda bakanı olan Goebbels tarzı propaganda talep ettiğini ifade ederken, kamera önündeki imajıyla gerçek kişiliği arasında büyük fark olduğunu kaydetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmada el sıkma gücü ve sandalyeden ayağa kalkma hızının yaşlı bireylerde yaşam süresi hakkında önemli ipuçları verebileceği tespit edildi. Bilim insanları kas gücü yüksek kişilerin ölüm riskinin daha düşük olabileceğini saptadı. Araştırmada yaşları 63 ile 99 arasında değişen 5000'den fazla kadın yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildi. Katılımcılardan yardım almadan sandalyeden art arda 5 kez kalkmaları istendi. Sonuçlara göre daha güçlü el sıkma değerine sahip kadınların ölüm riskinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmada el sıkma gücündeki her 7 kilogramlık artışın ölüm riskini ortalama %12 azalttığı belirlendi. Daha hızlı ayağa kalkabilen kişilerin de daha uzun yaşama ihtimaline sahip olduğu kaydedildi. Araştırmanın başındaki isimlerden Michael Lamonde, kas gücünün günlük hareket kabiliyeti açısından kritik olduğunu söyledi. Lamonde, ayağa kalkacak kadar kas gücünüz yoksa yürümek gibi temel hareketleri yapmakta zorlaşır dedi. Bilim insanları düzenli fiziksel aktivitenin yanında kas güçlendirici egzersizlerinde sağlıklı yaşlanmada önemli rol oynadığını belirtti. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa fiziksel aktivite seviyeleri düşük olan kişilerde bile yüksek kas gücünün daha düşük ölüm riskiyle bağlantılı olması oldu. Araştırmacılar kas gücünü artırmak için pahalı spor ekipmanlarına ihtiyaç olmadığını söyledi. Dumbbell, vücut ağırlığı egzersizleri ve hatta günlük ev eşyalarının bile kasları güçlendirmeye yardımcı olabileceği belirtildi. Lamonde, konserve kutuları veya kitaplar bile direnç oluşturmak için kullanılabilir dedi. Bilim insanları özellikle ileri yaş grubunda kas gücünün korunmasının önümüzdeki yıllarda önemli halk sağlığı başlıklarından biri olacağını düşünüyor. Basit bir güç testi yaşam süresiyle ilgili ipucu verebilir. Buffalo Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada kas gücü daha yüksek olan yaşlı kadınların ölüm riskinin daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmada yaşları 63 ile 99 arasında değişen 5000'den fazla kadın yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildi. Çalışma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution, tarihte ilk kez 3 ülkede 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde iklim modelleri kullanılarak küresel ısınma kaynaklı risklerin oyuncular ve taraftarlara olası etkilerini tespit etti. Analize göre insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği sıcak hava koşullarını önemli ölçüde arttırıyor. Bu durumun insanların güvenli şekilde etkinliklere katılabilmesini zorlaştırabileceği ortaya konuldu. Analize göre oyuncular ve taraftarların 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aynı kıtada düzenlenen 1994 turnuvasına kıyasla aşırı sıcaklık ve nemle karşı karşıya kalma riski bulunuyor. Turnuva boyunca yapılacak tüm maçların yaklaşık %25'inin 26 derece ıslak termometre küresel sıcaklığını aştığı durumlarda oynanması bekleniyor. Yaklaşık 5 maçın ise 28 dereceyi aştığı şartlarda oynanması bekleniyor. Bu sıcaklık, kuru sıcaklıkta yaklaşık 38 dereceye eşdeğer seviyede. Bu derecelerin Küresel Oyuncular Birliği FIFPro tarafından oyun için güvenli olmadığı kabul ediliyor ve oyunların ertelenmesi tavsiye ediliyor. Bilim insanlarının analizine göre 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının yaklaşık 1/4 biri tehlikeli sıcaklık koşullarında oynanabilir. Yapılan analizlerde özellikle Miami ve Kansas City yüksek riskli kentler arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta birçok şeyin kıymeti ancak sağlığımız bozulduğunda anlaşılır. İş, para, kariyer, başarı. Hepsi bir yana, en kıymetli hazinemiz aslında her sabah uyanırken yanımızdadır. Her işin başı sağlık. Bu atasözünün kökeni Türk milletinin yüzyıllar boyunca edindiği yaşamsal deneyimlere dayanıyor. Orhun yazıtlarından günümüze kadar gelen çeşitli yazılı kaynaklarda sağlıkla ilgili uyarı ve öğütlere rastlanır. 19. yüzyıldan itibaren yazılı olarak kayda geçen her işin başı sağlık sözü, halkın yaşadığı savaşlar, kıtlıklar ve yoksulluklar içinde edindiği ortak bir hayat dersidir. Bu atasözü sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal ve toplumsal iyiliğinde temeli olarak sağlığı işaret eder. İnsanın kuracağı hayaller, yürüteceği işler, sevdikleriyle geçireceği zaman ancak sağlıklı bir bedenle ve zihinle mümkün olur. Günlük hayatta bu söz hem uyarı hem de teselli olarak sıkça söylenir. Sağlık görünmeyen ama tüm hayatı taşıyan temel direk gibidir. Bugün her işin başı sağlık atasözünün hayata dair verdiği sade ama derin öğüdü konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ, trenlerde unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırmayla satışa sunmaya hazırlanıyor. Telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesinin yanı sıra borcam, tencere, mutfak robotu ve drone takımı gibi dikkat çeken ürünler de ihalede yer alacak. Yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerle Marmaray, Başkent Ray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattına unutulan binlerce eşya için açık artırma düzenlenecek. Sahipleri tarafından bir yıl boyunca teslim alınmayan ürünler 20, 21, 22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı bekleme salonunda satışa çıkarılacak. Açık artırma kapsamında satışa sunulacak ürünlerin listesi bugün ile 14-15 Mayıs tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İhaleye çıkarılacak eşyalar kategorilerine göre sergilenecek ve vatandaşlar ürünleri inceleyebilecek. İhale sürecinde elektronik, karma eşya ile kıyafet ve tekstil olmak üzere 3 ayrı kategoride satış yapılacak. Elektronik kategorisinde cep telefonu, tablet, kulaklık, fotoğraf makinesi ve çeşitli teknolojik ürünler yer alırken karma eşya bölümünde şemsiye, kitap, saat, mutfak gereçleri ve günlük kullanım ürünleri satışa sunulacak. Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise temiz durumda olan ya da kullanılmamış ürünler alıcı bulacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü verilerine göre trenlerde en fazla unutulan eşya 1066 adetle gözlük oldu. Gözlüğü 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı ve 294 kulaklık takip etti. Ayrıca yolcuların trenlerde 78 şemsiye ve 21 şeker ölçme cihazını da unuttuğu kaydedildi. Listede yer alan bazı ürünler ise dikkat çekti. Unutulan eşyalar arasında 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 drone takımı ve 1 mutfak robotunun bulunması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle mutfak eşyaları ve elektronik cihazların satış listesinde yer alması sosyal medyada da gündem oldu. Yetkililer, kayıp eşya uygulamasına belirlenen sürenin dolmasının ardından teslim alınmayan ürünlerin mevzuat kapsamında satışa çıkarıldığını belirtti. Açık artırmadan elde edilen gelir ise kurum kayıtlarına işlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenecek açık artırmada bir yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan binlerce eşya satışa sunulacak. Eski Ankara Garı bekleme salonunda gerçekleştirilecek ihalede telefon, tablet ve kulaklık gibi elektronik ürünlerin yanı sıra borcam, tencere, mutfak robotu ve drone takımı gibi dikkat çeken eşyalar da alıcılarını bekleyecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın birçok bölgesinde süren savaşlar ve çatışmalar ülkelerin savunmaya ayırdığı payı önemli ölçüde arttırdı. Jeopolitik tehditlere karşı caydırıcı saldırı ve savunma sistemleri daha önemli hale geldi.
2: ABD-İran savaşından dolayı mühimmat sıkıntısı yaşanırken ABD'nin desteğini çektiği Avrupa savunmasız kaldı. Rusya ise nükleer üçlüsünü yeni silahlarla genişletti.
1: Moskova'nın jeopolitik meydan okumaya yanıtı sınırsız menzile sahip yeni seyir füzesi Burevestnik, nükleer enerji motorlu insansız sualtı aracı Poseidon, yörünge altı uçuş imkanına sahip kıtalar arası balistik füze Sarmat ve en yeni orta menzilli balistik füze sistemi Oreshnik oldu. Vladimir Putin yeni silahların hiç kimseyi tehdit etmediğini ve diğer ülkelerle karşılıklı yarara dayalı yeni temaslara her zaman açık olduğunu vurguladı.
2: Tek bir darbeyle tarih

0: neredeyse sınırsız uçuş yapabilen füze, rotayı değiştirebilme ve her yönden saldırabilme olanağına sahip. Putin, füzenin yapımında kullanılan yerli malzemelerin bir kısmının Arktik bölgesinde ve uzayda sivil alanlarda da kullanılabileceğini söyledi. Rus lider, Arktik bölgesi için enerji santrallerinin kurulması ve uzay nakliye gemisinin güç kaynağı da dahil olmak üzere derin ve yakın uzayın keşfi, ayrıca gelecekte kurulacak ay santrali dahildir açıklamasında bulundu.
1: Nükleer tahrik sistemi ve nükleer savaş başlığına sahip insansız sualtı aracı Poseidon, hem tahrip gücü hem de patlama anında yarattığı tsunami yardımıyla limanları ve deniz üslerini yok etmek üzere tasarlandı. Bir diğer potansiyel hedef de düşman uçak gemisi saldırı grupları.
0: Amerikan dergisi Popular Mechanics'in kıyametin korkunç torpidoları olarak adlandırdığı Poseidon ilk kez 2018 yılında tanıtıldı. Rusya, Ekim 2025'te Poseidon denizaltısını da test etti.
1: Yalnızca bu sualtı aracını taşıyan belirli nükleer denizaltılardan fırlatılabilen Poseidon'u taşıyabilen iki denizaltı denize indirildi. Putin, özellikleri gizli tutulan Poseidon'u önlemenin hiçbir yolu olmadığını söyledi.
0: Düşük gürültü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip Poseidon hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarıyla donatılabiliyor. Sınırsız menzilli nükleer mühimmat fırlatma kapasitesine sahip torpido 1000 metre derinlikte dahi çalışabiliyor.
1: Putin, Poseidon'un gücünün 2 megaton TNT ile eşdeğer olduğunu söyledi. Poseidon da tıpkı Burovestnik gibi sadece yerli malzemeler kullanılarak yapıldı. Rusya'nın en yeni füze sistemi Oreshnik ise orta menzilli bir balistik füze ve hipersonik savaş başlıklarıyla donatıldı.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kez 2024'te duyurulan füze için düşürülme şansı yok dedi. 1 ila 5500 kilometre arasında hıza sahip Oreshnik, 10 Mach hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 1,5 tonluk füzenin savaş başlıklarına sıcaklığı 4000 derece.
1: Uzmanlara göre füze hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarının yanı sıra her biri 150 kiloton gücünde 3 ila 6 termonükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Nükleer versiyonu 45 Hiroşima gücünde savaş başlıkları fırlatabiliyor.
0: Oreshnik, ABD'nin Polonya'daki füze savunma üssünü 11, Almanya'daki hava üssünü 16, NATO'nun Brüksel'deki karargahını ise 17 dakikada vurabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko'nun talebi üzerine 2025 sonunda sistem Belarus'a da kuruldu.
1: Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat'ın da testleri 12 Mayıs 2026'da başarıyla gerçekleştirildi. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlü. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu.
0: İlk kez 2018'de duyurulan Sarmat'ın ismi M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar Dinyester'den Hazar Denizi'nin kuzeyine kadar uzanan bölgede yaşayan İran dilleri konuşan göçebe halklardan geliyor. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması.
1: Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kasım 2025'te Sarmat füze sistemlerinin 2025'te test maksatlı muharebe nöbetine, 2026'da ise muharebe görevini alacağını duyurdu. Rus lider, Sarmat'ın hem şu anda hem de gelecekte herhangi bir füze savunma sistemini kesinlikle aşabileceğini kaydetmişti.
1: Sarmat Batı'nın da ilgisini çekiyor. ABD merkezli The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerini vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menzile sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton.
0: 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı ise 3 metre.

0: bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Rusya Devlet Başkanı, Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor. Bu işletmelerimizin, tasarım bürolarımızın, işçi ve mühendislerimizin, askeri ve sivil uzmanlarımızın muazzam ve uzun vadeli emeğinin sonucudur, dedi.
1: Rusya Buravesnik seyir füzesi, Poseidon insansız su altı aracı, Oreshnik orta menzilli balistik füze ve son olarak Sarmat kıtalar arası balistik füze sistemlerini içeren yeni nesil nükleer ve hipersonik silahları küresel jeopolitik caydırıcılığı artırmak amacıyla test ederek envanterine ekliyor. Kıyamet günü olarak adlandırılan ve savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip bu silahlar, stratejik dengeyi Moskova lehine değiştirebilecek kabiliyetlere sahip.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihin akışını değiştirebilecek bu yeni silah teknolojileri için Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler.
3: Radyo Sputnik.

0: will.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Kar beyaz görünse de aslında yarı saydamdır. Soğuk havayla karşılaşan su buharı birden soğuyarak çok ince buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller de kümelenerek kar tanelerini oluşturur. Güneş ışığı kar tanelerindeki kristallere ulaştığında pek çok kez kırılır ve yansır. Bu da karın tüm renkleri eşit şekilde yansıtmasına neden olur. İşte ışığın bu şekilde dağılması nedeniyle kar beyaz görünür. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Norveç'te yapılan bir araştırma Antarktika'daki dev buz dalgalarının bilinenden daha hızlı eridiğini gösterdi. Bilim insanları bu durumun küresel deniz seviyesi tahminlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi. Araştırma Doğu Antarktika'daki Fimbulüsen bölgesinde yürütüldü. Bilim insanları buzların alt kısmındaki derin kanalların sıcak suyu içeride tuttuğunu ve bunun bazı bölgelerde erimeyi daha fazla hızlandırdığını tespit etti. Araştırmanın başyazarı Thor Hetterman, buzların altındaki yapı pasif değil, sıcaklığı tam erimenin kritik olduğu noktalarda hapsedebiliyor ifadelerini kullandı. Araştırmaya göre küçük sıcaklık değişimleri bile buz tabakalarının beklenenden daha kırılgan hale gelmesine yol açıyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Kim Zhu, normalde daha güvenli kabul edilen bazı soğuk buz tabakaları düşündüğümüzden daha hassas olabilir dedi. Araştırmaya göre buz altındaki kanallar büyüdükçe erime daha da hızlanabiliyor ve bu durum zincirleme etki oluşturabiliyor. Bilim insanları bunun yalnızca buzullar için değil, okyanus akıntıları ve deniz ekosistemi için de risk oluşturabileceğini belirtti. Yapılan yeni bir araştırma, Antarktika'daki dev buz dalgalarının altında hapsolan sıcak suyun erimeyi hızlandırdığını ortaya çıkardı. Bilim insanları bunun deniz seviyesini beklenenden daha hızlı yükseltebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Yaşam savunucusu Esra Işık, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Muğla İkizköy'deki acele kamulaştırmalara direndiği için 31 Mart'ta tutuklanan yaşam savunucusu Esra Işık tahliye edildi. Tahliyenin ardından ilk duygularını Radyo Sputnik'te gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Işık şunları söyledi.
2: Esra Işık tahliye oldu. Alo.
3: Alo.
2: Gözünüz aydın.
3: Hepimizin gözü aydın diyelim. Bütün memlekete selam olsun.
2: Geçmiş olsun.
3: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Aslında şöyle oldu. Hissettiğimi ve gördüklerimi söyleyeyim. Nerede adınız geçse tahliye oldu diye bir sevinç dalgası oluştu. Herhalde bugün en iyi haberi sizin serbest kalmanız.
3: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum inanın. Yani benim için çok, hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Bundan sonra kaldığımız yerden mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra aynı şekilde direnmeye, mücadeleye, toprağımızı savunmaya devam.
2: Şu anda köye mi gidiyorsunuz?
3: Şu an köyüme, anneme kavuşmaya gidiyorum. Annem bana doğru geliyor, ben ona doğru gidiyorum. Önce bir annemin güzel kokusunu içime çekeceğim. Sonra toprağımın, köyümün güzel kokusunu içime çekmeye gideceğim.
2: Valla herkes sizi bekliyor orada. Ama dediğim gibi bütün Türkiye şu anda gördüğümde en sevindirici haber sizin tahliye olmanız oldu. Bizim için de öyle. Tekrar geçmiş olsun. Ben siz sonra konuşuruz
3: ederim.
2: Yine uzun
3: çok
2: uzun. En azından ilk olarak ne duygularınızı öğrenmek istedim.
3: Çok sağ olun. Mücadelenize sahip çıkan bu memleketin tüm güzel yürekli insanlarına selam olsun. İçeride gözüm hiç arkada kalmadı. Mücadelem herkese emanetti. Mücadelemiz herkese emanetti. Aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha güzel günlerde, daha umutlu günlerde görüşmek dileğiyle.
2: Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz.
3: Çok sağ olun.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan yaşam savunucusu Esra Işık, tutukluluğun ardından cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu Radyo Sputnik'te aldı. İlk duygularını gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Esra Işık, "İçeride olduğum süre boyunca aklım hep köylülerimizdeydi, ağaçlarımızdaydı," dedi. Tahliye haberini alınca "gerçekten inanamadım" diyen Işık, "bu bir dayanışmanın zaferidir, haklılığımız tescillenmiş oldu," ifadesini kullandı. "Yapacaklarımız henüz bitmedi" diyerek dayanışma çağrısını devam ettiren Esra Işık, "biz o nöbet alanında olmaya, o ağaçları beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Esra Işık, Muğla İkizköy'deki acele kamulaştırmalara direndiği için 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunuyordu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda insel olarak bilinen istemsiz bekarlık olgusuna dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve şiddet eğilimi taşıyan çevrim içi içeriklerin yayılma riskine işaret edildi. İçişleri Bakanlığı İş Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 38 sayfalık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde okul saldırısı ve kadın cinayetleriyle birlikte gündeme gelen insel yapılanmasına da yer verildi. Raporda karşı cinsle ilişki kuramadığını düşünen bazı bireylerin çevrim içi topluluklar üzerinden kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve ırkçı eğilimlerle radikalleşebildiğine dikkat çekildi. Türkiye'de de bu grupların varlığına işaret edilirken bu çevrelere yönelen kişilerin önemli bir bölümünün 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. İnsel başlığı son olarak Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından tartışma konusu olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı düzenleyen Elliot Roger'a atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı. Benzer tartışma Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürmesinin ardından da kamuoyunun gündemine gelmişti. Hürriyet'in aktardığına göre bakanlık raporunda insel yapılanmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı. Çocuklara yönelik çevrim içi riskler bakımından örnek vaka olarak istemsiz bekarlar öne çıkıyor. Yani karşı cinsle iletişim kuramayan bireyler veya karşı cinsle cinsel veya romantik ilişki yaşayamayanların dijital mecralar üzerinden kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu erkek egemen bir alt kültüre dönüştüğü gözlenmekte. Dijital mecralardaki insel gruplarında erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık gibi söylemler dikkat çekiyor. Tespit edilen 901 grubu, Hulyan grubu, C31K, C7K, İsrail duyurular gibi grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet, dini değerlere, Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınan şahısların çoğu 18 yaşından küçük. Sayıları tam olarak bilinmese de Türkiye'de de azımsanmayacak sayıda insel üyesi var. Kadın düşmanlığı, ırkçı söylemler, şiddeti meşrulaştırma gibi kavramların yanında diğer ülkelerdeki gruplardan farklı olarak yoksulluk da öne çıkarılıyor. Gruplar yoksul ve çirkin olmalarının kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görüyor. İstemsiz bekarlar gruplarına üye olanların intiharlarında yanında birilerini daha götürme düşüncesi olduğu, kendilerini öldürme girişimlerinde kitlesel saldırı eylemlerine başvurduğu gözleniyor. Türkiye'de de kendini istemsiz bekarlar olarak nitelendiren ya da ideolojik ve terminolojik çerçeve içinde birbirleriyle bağlantılı olan topluluklar var. İstanbul'da 2024'te iki kadını öldüren Semih Çelik'in cinayetler sonrası incelenen kişisel eşyalarında insel gruplarının figürlerine yönelik materyaller ele geçirilmişti. Dijital platformlar üzerinden insel gruplarıyla bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde sıkça tartışılan insel yapılanmalarına dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, şiddet eğilimi ve öfke söylemi içeren çevrim içi toplulukların yayılma riskinin arttığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Güneş sisteminin derinliklerinde Plüton'un ötesinde yer alan 2002-1593 adlı küçük gök cisminde ince bir atmosfer olduğu keşfedildi. Japon bilim insanlarının Nature Astronomy dergisinde yayımladığı bu çığır açan bulgu, yerçekimi bu denli zayıf olan küçük buzlu dünyaların sanılandan çok daha dinamik bir yapıya sahip olabileceğini kanıtlıyor. Gökbilimciler, Neptün'ün çok ötesinde yer alan ve yalnızca 470 kilometre genişliğindeki 2002-1593 isimli cismin çevresinde gizemli bir gaz tabakası tespit etti. Japonya Ulusal Astronomi Gözlem Evi'nden astronom Ko Arimatsu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bugüne kadar sadece Plüton gibi büyük gök cisimlerinde görülen atmosferik yapının çok daha küçük kütleli buzlu dünyalarda da bulunabileceğini ortaya koydu. Bu keşif, hareketsiz olduğu varsayılan uzak sistemlerdeki bilimsel yargıları temelinden sarsıyor. Keşif, 10 Ocak 2024 tarihinde Japonya'daki gelişmiş bir teleskop ağı kullanılarak yapılan örtülme gözlemiyle elde edildi. Gök cismi uzak bir yıldızın önünden geçerken ışığın aniden sönmek yerine 1,5 saniye boyunca kademeli olarak azaldığı görüldü. Işıktaki bu yumuşak değişim, yıldız ışığının dünya atmosferinin yaklaşık 10 milyonda biri basınca sahip son derece ince bir tabaka tarafından kırıldığını kanıtlıyor. Genişliği yaklaşık bir kanyon uzunluğunda olan bu cismin, zayıf yerçekimi nedeniyle gazı uzun süre tutamaması gerekiyor. Araştırmacılar, bu ince atmosfer yapısının binlerce yıl içinde dağılacağını tahmin ediyor. Bu durum, iki heyecan verici senaryoyu akıllara getiriyor. Gaz tabakasıya yakın zamanda gerçekleşen bir kuyruklu yıldız çarpması sonucu geçici olarak oluştu ya da cismin içinden buzlu volkanlar aracılığıyla sürekli bir gaz salınımı gerçekleşiyor. 2002-1593 üzerindeki atmosferin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ko Arimatsu, tek bir gözlemin toz bulutu gibi ihtimalleri tamamen dışlamadığını, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni takip gözlemlerinin hayati olduğunu belirtti. Eğer atmosfer kaybolursa çarpma, kalıcı olursa volkanik aktivite teorisi kesinleşecek. Bu keşif, Güneş sistemi dış çeperindeki evrimsel süreci anlamak adına dev bir adım olarak nitelendiriliyor. Gökbilimciler, Güneş sisteminin en dışındaki küçük bir gök cismi olan 2002 X ve 93'ün etrafında ilk kez atmosfer tespit etti. Daha önce bu tür cisimlerin atmosfer barındıramayacağı düşünülürken, keşif mevcut teorileri sarsarken, atmosferin kaynağı olarak çarpışma ya da kriyovolkanik faaliyet ihtimalleri öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında Mehmet ve Fatma isimleri 2025'te de ilk sıradaki yerini korudu. Son 8 yılda bu isimleri taşıyanların sayısında yaklaşık 175 bin kişilik düşüş yaşanırken en yaygın soyadı olan Yılmaz'ı kullananların sayısı ise arttı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre 2025 yılında Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1.177.896 oldu. Soyadı Kaya olanların sayısı 899.722, Demir soyadların sayısı ise 876.934 kişi olarak tespit edildi. Diğer yaygın kullanılan 7 soyadının kullanan kişi sayısına göre sıralamaları ise şöyle: Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Çetin ve Kara. Türkiye genelinde en yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında ise Mehmet ismi 1.271.896 kişiyle listenin başında yer aldı. Bu ismi 1.057.634 kişiyle Mustafa ve 857.105 kişiyle Ahmet takip etti. Ayrıca Ali, Hüseyin ve Hasan isimleri de en yaygın isimler arasında yer aldı. Sıralamada

0: Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de öne çıktı. Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise Fatma oldu. Bu isme sahip 1.152.158 kişi bulunuyor. Bu ismi 906.873 kişinin taşıdığı Ayşe, 776.708 kişiyle de Emine izledi. Bunun yanı sıra Hatice, Zeynep ve Elif isimleri yaygın kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı. İstatistiklere göre son 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde gözlemlendi. Kayıtlara göre Fatma ismindeki düşüş sayısı 83.670 kişi olarak tespit edildi. İsimlerde yaşanan bu niceliksel düşüşün aksine Türkiye'nin en yaygın soyadı olan Yılmaz sayısındaki istikrarlı artışsa dikkat çekti. Verilere göre Yılmaz soyadı 2018'den bu yana 43.453 kişi arttı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de geçen yıl en yaygın soyadı Yılmaz, erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Çoğu hayvan türünde kan, oksijen taşıyıcı pigment olarak hemoglobin içerdiğinden kırmızıdır. Ancak bazı omurgasızlarda farklı pigmentlerin varlığı kanın mavi, yeşil veya mor renkte olmasına yol açar. Örneğin örümcekler, mürekkep balıkları, kalamarlar ve ahtapotların kanları mavidir. Bu canlıların kanlarında bulunan hemosiyanin pigmenti demir yerine bakır içerir. Bakır atomları ise oksijenle birleştiğinde kanın mavi renk almasına neden olur. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma B12 vitamininin yalnızca enerji ve sinir sistemi için değil, yaşlanmayı yavaşlatma ve bağışıklığı destekleme açısından da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar eksikliğin kas kaybından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık problemine yol açabileceği konusunda uyardı. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Farelerde B12 eksikliklerini inceleyen son çalışma, vitaminin metabolizma üzerindeki stresle ve bağışıklık sistemine hedef alan istilacılarla savaşabileceğini buldu. İnsanlar et, tahıllar ve ekmekler gibi takviye edilmiş gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeniyle daha fazla B12 alabilir. Cornell çalışması yeterli B12 almanın spor salonunda da ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini gösterdi. Bunun nedeni belirsiz olsa da B12 eksikliğinin kas ağrısıyla bağlantısı daha önce kurulmuştu. Kas geliştirmek sadece iyi görünmekle ilgili değil, kas gücü ve kütlesi bizi yaralanmalardan korumaya yardımcı olur ve kemik kaybını yavaşlatabilir. Harvard Tıp Fakültesinden Dr. Howard Levin, "İyi haber şu ki araştırmalar güç antrenmanının kemik kaybını yavaşlatmada rol oynayabileceğini ve hatta kemik oluşturabileceğini gösteriyor. Bu, kemik kütlesindeki yaşa bağlı azalmayı dengelemek için son derece faydalı," dedi. Cornell araştırmacıları bulgularının doktorların B12 eksikliği olan hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedavi programları oluşturmasını sağlamasını umuyor. B12 eksikliği yorgunluk, baş dönmesi ve karıncalanmaya, hatta uzun süreli eksikliklerde hafıza kaybına bile neden olabiliyor. Uzmanlar yetişkinlerin günlük beslenmelerinde yaklaşık 2,4 mikrogram B12 vitamini almasını öneriyor. Hamile veya emziren kadınların ise 2,6 mikrograma ihtiyacı var. Çünkü B12 bebek için de önemli. Yale Halk Sağlığı Okulu'na göre düşük B12 seviyelerinin erken doğum riskini artırdığı bile gösterilmiş. Harvard'a göre bu vitamin açısından en zengin besin midye ve 85 gramında 84 mikrogram B12 bulunuyor. Ancak midye sevmiyorsanız 85 gram somonda 4,9 mikrogram, 170 gram yağsız sade yoğurtta 1,3 mikrogram ve büyük bir yumurtada 0,6 mikrogram da alabilirsiniz. Hayvansal ürün tüketmeyenler için bir kase kahvaltılık gevrekte 6 mikrogram ve bir bardak çikolatalı soya sütünde 1,7 mikrogram bulunuyor. Takviyeler de bir seçenek, ancak hiçbiri ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından denetlenmiyor. B12 hapları bu vitaminden 50 ila 5000 mikrogram içeriyor. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Gaziantep'te ücretlerini alamadıklarını söyleyerek eylem yapan Sırma Halı işçilerine destek için katıldığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan Türkmen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla 16 Mart Pazartesi günü cezaevine gönderilmişti. Türkmen 12 Mayıs Salı günü tahliye edildi. Tahliye olan Türkmen cezaevinden çıkar çıkmaz Radyo Sputnik canlı yayınına bağlandı.
2: Bugünün güzel haberi de sendikacı Mehmet Türkmen'in tahliye olması. Az önce tahliye oldu ve şu anda canlı yayınımızda. Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa Hocam.
2: Bunu 58 gün bekledik ama yani ben 58 gün saydım belki yine o...
3: Doğru, o günden sonra her gün dinliyorum. Sayenizde sadece benim değil, haksız yere tutsak olan herkesin hem tutsaklığını hem memleket gündemini takip ettiğimiz en önemli kaynaklardan biri de sizin yaptığınız programdı. İyi ki varsınız. Bu vesileyle teşekkür ederim.
2: Estağfurullah. Hani normalinde şimdi bunu anlatması çok zor. Bir sendikacının patronları eleştirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
3: Evet,
2: ama
3: evet.
2: Siz patronları eleştirdiniz diye daha önce de çok gözaltı oldu. 2 ay yatacak. Bunu anlaması, anlatması da çok zor. Şimdiki duygularınızı bir öğrenmek istiyorum.
3: Öncelikle tabii 8 gün sonunda bu hukuksuzluğun son bulması ve dışarı çıkmış olmam önemli. Sevinçliyim bu yüzden. Ama tabii bugün dışarıda çıkınca da söyleyeyim. Dedim. Ben beraat kararı aldım. Bana yönelik bu hukuksuzluk son buldu ama ne yazık ki yine de insan adalet yerini buldu diyemiyor. Bu ülkede hala adaletsiz bir şekilde yüzlerce insan hala haksız yere tutukluyken insan sadece kendi özgürlüğüne sevinemiyor gerçekten. Ama şunu söyleyeyim, bugünkü duruşma vesilesiyle dayanışma gösteren, bugün onlarca avukat savunmamı yaptı. Türkiye'nin pek çok ilinden, dört bir yanından, barolardan avukatlar, akademisyenler, sendikacılar, milletvekilleri gelmişti. Yani bu dayanışmayı görünce insan gerçekten bu ülkenin, bu halkın, bu ülkedeki mücadelenin geleceğinden umutsuz olma şansı yok. O yüzden enseyi karartmak yok diyorum. Bu ülkede gerçekten adalet gelene kadar mücadele edecek potansiyelimiz de var, gücümüz de var, dostlarımız da var. Ve en önemlisi de böyle durumlarda sesimize ses olan, gerçekleri söylemekten çekinmeyen, ısrarla bunları gündem yapmaya devam eden, konuşmaya devam eden sizin gibi değerli gazeteciler var. Onların bir kısmı hala içeride ama onların sesine de ses oluyorsunuz. O yüzden bu vesileyle bir kere daha size de teşekkür etmek istiyorum.
2: Estağfurullah. Mahkeme olduğu gün oradaki katılanlara baktım ettim ama eskiden haklarını savunduğunuz konunu kaybetmiş işçi de vardı. Zor durumda olan birçok işçiye dokunmuşsunuz, onlar da vardı. Bu
3: evet.
2: Esra Işık'la sizin mahkemenizde şunu da gördüm. Eskiden böyle bir şey daha yalnız olurdunuz. Farklı farklı siyasi görüşten olan insanlar ama ortak bir zeminde, ortak bir coşkuyu, ortak bir direnişi gibi. Gerçekten böyle dipten gelen bir dalga gibi.
3: Bir süredir bunun işaretleri var. Yani örneğin belki biz bugün sendikaların yapısından, sendikaların ana gövdesine hakim olan bürokratik anlayıştan yakınıyoruz haklı olarak. Buna karşı mücadele ediyoruz ama buna rağmen örneğin 1000 tane sendikacı benim tutuklanmama karşı imza topladı, açıklamalar yaptılar. Bugün pek çok sendikacı da vardı duruşmamda. Yani Esra Işık davası öyle, İsmail Arı, Alican Uludağ ve diğer haksız yere tutsak olanlarla ilgili de hafızamız sanki güçleniyor. Yani eskiden dediğiniz gibi belki bir parça böyle şeyler daha kolay unutulurdu, bir süre gündem olurdu. Ama bir süredir herhalde kamuoyunda da özellikle demokratik kamuoyunda, bu ülkede demokrasi, adalet en çok ihtiyacı olanlarda birbirimizi yalnız bırakmamaktan ve dayanışmayı büyütmekten başka bir çare olmadığını bence daha fazla insan anlıyor. O yüzden bu dayanışma gerçekten umut verici gelecek adına.
2: Şimdi ailede sizi bekliyor, özellikle kızınız bekliyordur.
3: Teşekkür ederim.
2: Görüşmek üzere, geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
2: Çok geçmiş olsun.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tarih olmasının ardından ilk konuşmasını Radyo Sputnik frekanslarında yaptı. Bu süreç sadece benim değil, tüm işçilerin mücadelesi diyen Türkmen, işçilerin anayasal hakkını savunduğumuz için hedef haline geldik ifadesini kullandı. Tutuklanma amacının direnişi kırmak ve işçilere gözdağı vermek olduğunu söyleyen Türkmen, tutuklayarak işçilerin birliğini dağıtmak istediler diye konuştu. Bizi dört duvarla korkutamazlar diyen Mehmet Türkmen, içeride de olsak, dışarıda da olsak mücadeleyi durduramadılar ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, sınavların stres kaynağı olduğunu belirterek ebeveynlere sınavlarda çocuklarına baskıyı değil desteği artırması konusunda önerilerde bulundu. Bıkmazer, telefon bağımlılığı ve savaş gibi durumların çocukların psikolojisini daha çok etkilediğini söyledi. Çocuk ve ergenlerin hem nörobiyolojik hem de psikososyal olarak gelişmekte olan bireyler olduğunu söyleyen Bıkmazer, dijital dünya ile birlikte çocukların çok fazla bilgi bombardımanına maruz kaldığını ifade etti. Bağımlılıktan farklı olarak çocukların kontrolsüz, denetimsiz, çok fazla bilgiye maruz kaldığına dikkat çeken Bıkmazer şöyle konuştu.
2: Tabii o bilgiyi süzgeçten geçirme, bilgiyi işleme kapasitemiz de 30 sene önce nasılsa aslında şimdiki bireylerde de aynı şekilde. Bizim beyin yapımızda dramatik bir değişiklik yok. Bu kadar yoğun bilgi olumlu sonuçlar oluşturabiliyor tabii ki ama çocuklar bazen bunalabiliyor.
1: Bıkmazer, ebeveynlerin çocuklarına yönelik denetiminin önemli olduğunu ve çocukların nerede, kimlerle zaman geçirdiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Çocukları korumanın önemine işaret eden Bıkmazer,
2: dijital mecra bir tür kara delik. Çocukları, çocukların zihinlerini o kara deliğe kaptırmamak, kara deliğin o zihinleri yutmaması adına daha dikkatli olmak gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarını daha çok denetlemeleri önemli,
1: dedi. Bıkmazer sınavlarında başlı başına stres kaynağı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı.
2: Sınav tabii ki başlı başına bir stres kaynağı. Aynı zamanda ne yazık ki bir yarışma da söz konusu. Sınavın zaten kendi bir zorluğu var. Bir de o yarışmanın getirdiği zorluk var. Sadece belli sayıda bilgiye sahip olmanız yetmiyor. O bilgiyi belli bir süre içerisinde işlemeniz, doğru yanıt vermeniz gerekiyor. Onun için çocukların ellerinden geldikçe sakin kalmalarını öneriyoruz. Zaten çocuklar kendilerini baskı altında hissediyorlar. Ebeveynlerin daha çok destekleyici olmalarını, çocukların hissettiği o baskıyı artırmamalarını öneriyoruz.
1: Sınavların çocuklar için önemli bir stres kaynağı olduğunu belirten Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, ebeveynlerin baskıyı artırmak yerine destekleyici olmaları gerektiğini vurguladı. Dijital dünyanın ve kontrolsüz bilgi akışının çocuk psikolojisini zorladığını ifade eden Bıkmazer, ailelerin denetim ve ilgisinin büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Let me tell you.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Emekli albay Orkun Özeller, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Türkiye hakkında hadsiz açıklamaları bulunan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak için istenmeyen insan ilan edilmesi yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün organizasyonunu yürüten emekli albay Orkun Özeller, Kızılca Günü platformu kurduklarını ve 19 Mayıs'taki yürüyüşe herkesin katılması gerektiğini anlattı.
2: Gerçekten bir pervasızlık, bir hadsizlik, boyunu aşan konuşmalar. Buna aslında tüm Türkiye, buna siyasi partilerin genel başkanları, özellikle muhalefet partilerin genel başkanlarıyla hemfikir olduğumuz bir konu. Ve yapılan açıklamalara da baktığımız zaman geçmiş dönemden bugüne kadar Tom Barak'ın yapmış olduğu açıklamalarda efendim işte en son söylediği demokratik toplumların değil de güçlü liderlerin Orta Doğu'da daha başarılı olduklarını, tutundukları monarşi rejiminin daha etkili olacağını tavsiye eden bir forumda söylüyor üstelik bunları. Ha, burada hemen parantez açarak ifade etmek gerekiyor. Tom Barak şunu bilsin ki hani çok methettiği Osmanlı bir Orta Doğu ülkesi değil, Avrupa ülkesidir. Avrupa'da daha İstanbul fethedilmeden önce Osmanlı Avrupa topraklarındaydı. Dolayısıyla eğer Osmanlı örnek alınıyorsa, Osmanlı üzerinden gidiyorsa, Tom Barak da önce Türkiye'nin de bir Avrupa ülkesi olacağı, Orta Doğu değil Avrupa ülkesi olacağı gerçeğini görmesi gerekiyor. Ha, bizim topraklarımızı işte Suriye'de, Irak'da sen yönet tarzındaki konuşmaların da efendim biz orada duralım. Neden Yunanistan'a, Bulgaristan'a da sen yönet diye söylemiyor diye Tom Barak'a sürelim. Hoş, biz kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bizi Orta Doğu'ya sürükleyen, Orta Doğu'ya iten bu anlayışa itirazımız var. Tom Barak'ın haddine düşmez Türkiye'nin rejimiyle veyahut da nereye yöneleceğiyle ilgili fikrini beyan etmek.
3: Şimdi böyle bir durumda, şimdi bu Tom Barak'la ilgili 19 Mayıs'ta
2: evet,
3: anlamlı bir günde bir yürüyüş yapılacak. Nasıl bir şey?
2: Şimdi şöyle, Kızılca Gün platformu oluşturmuştuk. Biz 27 Aralık'ta herkes demeydi, bazıları İmralı'ya koşarken biz dedik ki bizim yerimiz belli, biz Anıtkabir'e gidiyoruz. Ve 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde, bu anlamlı günde bu süreci karşı duranların, kabul etmeyenlerin hepsi Anıtkabir'e toplanalım dedik ve orada bir başlangıçtı. O gün bir Kızılca Gün dedik ve bu Kızılca Gün platformu aynı zamanda çeşitli şehirlerde de çeşitli panellerde bulunuyoruz. En son 19 Mayıs'ta bu hadsiz açıklamaları veren, yapan ve birçok siyasi partinin genel başkanında, buna CHP de dahil olmak üzere, açıkladığı gibi bu tür konuşmalar, hassas açıklama kabul edilemez, istenmeyen adam ilan edilmesidir düşüncesini de ifade etmelerinden dolayı yani bir genel kanı var ve biz bu kanıyı eyleme dökelim. Çünkü mevcut iktidar bu açıklamalara gerekli cevabı vermiyor. Mevcut iktidar kardeşim sen kimsin diyemiyor. Kapaçeneni diyemiyor. Dolayısıyla biz milletin iradesi olarak, Türk milletinin iradesi olarak, Türk milleti bu açıklamalardan son derece rahatsız ve bu iktidarın yapamadığını Türk milleti olarak yapmak istedik.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu olan emekli albay Orkun Özeller, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak için istenmeyen insan ilan edilmesi yürüyüşü düzenleneceğini açıkladı. Barak'ın hadsiz açıklamalarına iktidarın sessiz kaldığını da söyleyen Özeller, Tom Barak'ın açıklamaları büyük bir hadsizlik ve pervasızlık. Türkiye'nin rejimi hakkında fikir beyan etmek onun haddine değil, dedi. İktidar gerekli tepkiyi vermiyor diyen Özeller, iktidar Barak'a sen kimsin ya da kapa çeneni diyemiyor ifadesini kullandı. 19 Mayıs'ta Tom Barak'ın istenmeyen adam ilan edilmesi için yürüyeceğiz diyen Orkun Özeller, Türk milletinin rahatsızlığını eyleme dönüştürmek istiyoruz açıklamasını yaptı ve vatandaşların yürüyüşe katılması için çağrıda bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyada yapılan yeni bir araştırma, şehirlerdeki ağaçların sıcaklığı düşündüğümüzden çok daha fazla düşürdüğünü ortaya koydu. Yaklaşık 9000 şehirde yapılan incelemeye göre kentlerde oluşan ısı adası etkisi ağaçlar sayesinde neredeyse %50 azalıyor. Uzmanlara göre şehirler asfalt, beton ve binaların güneşten gelen ısıyı emip uzun süre tutması nedeniyle kırsal bölgelere göre ortalama 1 ila 3 derece daha sıcak oluyor. Bazı kentlerde bu fark 7 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu durum kentsel ısı adası etkisi olarak adlandırılıyor. Sonuçlara göre şehirlerdeki ağaçlar hava sıcaklığını ortalama 0,5 ila 1,5 derece düşürüyor. Araştırma 200 milyondan fazla insan için ağaçların en az 0,5 derecelik serinleme sağladığını ortaya koydu. Uzmanlar bunun özellikle aşırı sıcak hava dalgalarında hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ağaçlar gölge sağlayarak asfalt ve binaların aşırı ısınmasını engelliyor. Aynı zamanda yapraklarından su buharı salarak çevredeki havayı serinletiyor. Bu etki özellikle yaz aylarında daha belirgin hissediliyor. Araştırmada sıcak ve kurak şehirlerde ağaçların etkisinin daha güçlü olduğu belirtildi. Örneğin ABD'deki Phoenix kentinde ağaç yoğunluğu sıcaklık farkını belirgin şekilde değiştirirken, Portekiz'in başkenti Lisbon veya İsveç'in Göteborg kentinde etkinin daha sınırlı ama yine de önemli olduğu ifade edildi. Çalışma şehirlerde ağaçların eşit dağılmadığını da ortaya koydu. Ağaçların daha çok zengin mahallelerde ve banliyölerde bulunduğu, düşük gelirli bölgelerde ise yeşil alanların yetersiz kaldığı belirtildi. ABD verilerine göre düşük gelirli mahallelerde ağaç oranı zengin bölgelere kıyasla %15 daha az. Bu bölgelerde sıcaklık da ortalama 1,5 derece daha yüksek ölçülüyor. Uzmanlar şehirlerde daha fazla ağaç dikmenin önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söylüyor. Araştırmaya göre mevcut şehir ağaçları

0: İklim değişikliği nedeniyle yüzyıl ortasına kadar beklenen ek sıcaklığın yalnızca %10'unu dengeleyebiliyor. Yoğun ağaçlandırmayla bu oran %20'ye çıkabiliyor. Araştırmacılar şehirlerin aşırı sıcaklarla mücadele edebilmesi için yansıtıcı yapı malzemeleri, yeşil çatılar, gölgelikli sokaklar ve hava akışını arttıran şehir planlamalarında devreye alınması gerektiğini belirtiyor. Bilim insanları iklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha şiddetli hale geleceği uyarısında bulunuyor. Araştırmacılar dünya genelinde 3,6 milyar insanın yaşadığı yaklaşık 9 bin şehirde hava sıcaklığı ve ağaç yoğunluğu verilerini analiz etti. Yapılan incelemeye göre kentlerde oluşan ısı adası etkisi ağaçlar sayesinde neredeyse %50 azalıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus lider Putin, Xi Jinping'in davetlisi olarak Çin'e resmi ziyarette bulunacak. İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. ABD ordusundan Nijerya'da IŞİD operasyonu, ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in daveti üzerine 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilerin gündemde olacağı görüşmelerin ardından ortak bildiri ve ikili belgelerin imzalanması da planlanıyor. Devlet başkanları Putin ve Xi daha sonra Rusya-Çin eğitim yıllarının açılış törenine katılacak. Rus lider ayrıca Çin Başbakanı Li Qiang'la da görüşecek. ABD Başkanı Donald Trump, Çin gezisinin ardından yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Aralık 2026'da Florida'da düzenlenecek G20 zirvesine katılmak istediğini söyledi. Trump ayrıca yaptığı açıklamada İran petrolü satın alan Çinli şirketlerini hedef alan ABD yaptırımlarının kaldırılmasını da ihtimal dışı bırakmadı. Trump konuyla ilgili olarak bunu konuştuk ve bir karar vereceğim dedi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Tayvan'ın liderliğiyle görüştükten sonra ülkeye silah satışları konusunda yakında bir karar vereceğini de ifade etti. Washington'daki görüşmeler sonucunda İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott, İsrail-Lübnan arasındaki 3. tur doğrudan müzakerelerin ise 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını belirtti. İsrail ordusu ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin merkezine hava saldırısı düzenledi. İsrail'in hedef aldığı bölgede 2 bina için daha önceye saldırı tehdidinde bulunduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan güçleriyle Nijerya ordusunun Afrika'da IŞİD'e yönelik ortak operasyon düzenlendiğini duyurdu. IŞİD'in küresel ölçekte 2 numaralı ismi olarak tanımladığı Abu Bilal el-Minoki'nin öldürüldüğü açıklandı. Trump, operasyonun kendi talimatıyla düzenlendiğini belirterek dünyanın en aktif teröristi savaş alanından silindi, dedi. Spor. Şampiyon Kupası'na kavuştu. Galatasaray 26. Süper Lig şampiyonluğunu dün Rams Park'ta düzenlenen görkemli bir törenle kutladı. İlk olarak İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi'nde bir araya gelen Galatasaray teknik ekibi ve futbolcuları üstü açık bir otobüsle şampiyonluk turu attı İstanbul'da ve 3 saatlik yolculuğun ardından Rams Park'a gelen sarı kırmızılı takım 4-4'lük şampiyon sloganıyla düzenlenen kutlama için statta buluştu. Tribünler tamamen dolarken yaklaşık 54.527 taraftarda bu coşkuya ortak oldu. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarının isimleri tek tek anons edilerek sahada kurulan dev sahnede buluşuldu. Icardi'ye tribünler büyük destek verdi, gitme diye bağırdı. Osimhen alkışların en büyüğünü alırken 10 dakika boyunca tüm tribünlere tezahürat yaptırıp öğle arkadaşlarına katılabildi Osimhen. Rams Park'taki kutlama etkinliğinde futbolcuların anonsunun ardından da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve takım kaptanları kupayı kaldırdı. Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Çaykur Rizespor'la Beşiktaş dün karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Alisov'un golleriyle 2-0 geride kapatan Beşiktaş ikinci yarıda Jota Silva ve Çerni'nin golleriyle geri dönerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar geceye damga vurdu. Deneyimli çalıştırıcı hem takımın performansını sert dille eleştirdi hem de geleceğiyle ilgili kritik mesajlar verdi. Görevine devam edip etmeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız ifadelerini kullandı.
2: Hava durumu.
1: Mayıs ayının ortasına gelinmesiyle birlikte hava sıcaklığı yaz değerlerine doğru yaklaşıyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Ancak bugün öğleden sonra ve geceye doğru sağanak bekleniyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara çok bulutlu 22, İstanbul parçalı bulutlu 25, Çanakkale 23, Bursa 27, İzmir 29, Antalya çok bulutlu 26, Konya 24, Sivas 16, Malatya 21, Adana 25, Hatay ve Gaziantep'te 23 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
2: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Ruhsatsız merkezlerde yapılan saç ekimleri, sahte botoks ve dolgu ürünleriyle birleşince hem hasta sağlığı hem de Türkiye'nin sağlık turizmi itibarı ciddi risk altına giriyor. Uzmanlar bu alan için uyarıda bulunuyor. Radyo Sputnik'te yayınlanan Ankara Farkı programında konuyla ilgili İsmet Özçelik'in sorularını yanıtlayan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, Türkiye'nin saç ekiminde dünya lideri konumunda olduğunu vurgulayarak medikal estetik sektörünün hızla büyüdüğünü ancak gerekli düzenlemeler yapılmazsa bu avantajın kaybedilebileceği uyarısında bulundu.
2: Önümüzdeki 10 yılda bu sektörün iki kat daha büyüyeceği öngörülüyor. Yani 10 milyar dolarlara erişeceği öngörülüyor. Eğer sistem iyi kurgulanmazsa, bir takım önlemler zamanında alınmazsa ciddi anlamda Türkiye için bindi dalı kesmek olacak.
3: Bu önlem alınmak diye kastettiğiniz, şimdi vatandaşlarımız da anlayacağı şekilde yaparsak, yani burada sahtekarlık mı yapılıyor?
2: Kısmen.
3: Yani nedir bu iş?
2: Saç ekimi yeni teknolojilerin gelişmesiyle 15 yılda revaçta olan bir konu ve giderek yaygınlaşıyor. Her şeyden önce saç ekimi bir kozmetik işlem değil. İnvaziv cerrahi bir işlem. İnvaziv cerrahi bir işlem olduğu için bir kere hekim kontrolünde ve hekim sorumluluğunda, hekimin liderliğinde bir ekiple yapılması gerekiyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla zaten Türkiye son yıllarda bununla ilgili gerekli altyapıyı, mevzuatı, yönetmelikleri gayet güzel çıkardı. Şimdi saç ekim 7-8 saat süren bir işlem. 7-8 saat süren işlemde hekim ve beraberinde yardımcı saç ekim destek personel olması gerekiyor. 3-4 kişilik bir ekiple ekiliyor. Bu ekimin Sağlık Bakanlığı tarafından altyapı standartları belirlenmiş ve yetki verilmiş, bununla ilgili mevzuat da var, yerlerde yapılması gerekiyor. Bu yerler işte HEPA filtreleriyle, havalandırma sistemleriyle, enfeksiyon kontrol önlemleriyle, sterilizasyon yöntemleriyle gerçekten bu işin ideal plan sağlık kuruluşları. Ve buralar düzenli olarak denetleniyor. Gayet güzel bu anlamda Türkiye'nin altyapısı var, ruhsatlandırma mekanizması var. Buradaki yapılan saç ekimlerinde herhangi bir sıkıntı, problem yok. Ama 2 milyar dolarlık bir pazar olunca denetlenemeyen yerler türüyor.
3: Çünkü haberleri de görüyoruz bunda. Yabancılara özellikle geliyorlar, kandırıyorlar.
2: Tabii yani sosyal medyadaki reklamlar, işte algı operasyonları, mesela sağlık alanında şu var. Öncesi sonrası reklam yasak. Sadece hastayı bilgilendirme anlamında bir işlem yapabiliyorsunuz. Ama sosyal medyada çoğunluğu sağlık personeli bile olmayan.
3: Evet.
2: Yani hekim demiyorum, personel olmayan insanlar öncesi sonrası şeylerle kendilerini saç ekim uzmanı olarak tanıtıyorlar, lanse ediyorlar. Tabi hasta bu anlamda çok bilmediği için onu saç ekim uzmanı olarak değerlendiriyor ve onun olduğu yere gidip saçını ektiriyor. Sonuç alınabiliyor ama belli oranda komplikasyon riski ruhsatlı yerlere göre çok yüksek.
3: Evet.
2: Her şeyden önce yasal değil. Bu sefer ne oluyor? Bir enfeksiyon oluyor. İşte greft alınan yerde insan hayatında bir kere saçını ektirebilir. Düzgün yapılmadıysa ikinci şansını kaybediyor. Veya işte çim adam dediğimiz düzgün şekilde saç ekimi gerçekleşmiyor. Sonuçta olumsuz bir tabloya doğru gidiyor. Dolayısıyla buradaki olay, yani toparlayacak olursam, ruhsatsız yerlerde yapılan saç ekimleri sıkıntı. Nereler evet. Buralar? İşte apartmanlarda yapılıyor, kaçak dairelerde. Otel odalarında yapılıyor. Biraz daha ileri gidersek kaçak villalarda yapılıyor. Güvenlikli plazalarda yapılıyor. Güvenlik plazaların seçilmesi, işte aşağıdan bir denetim vesaire gelirse o binanın sistem gereği yukarıya haber veriliyor, yukarıda da önlem alınıyor. Yani dolayısıyla çok ciddi anlamda komplikasyonlarla karşı karşıya kalma ihtimali yüksek. Ve bu sefer bu kişiler ülkelerine döndüklerinde enfeksiyon 72 saatten sonra ortaya çıkıyor. Ülkelerinde enfeksiyon tedavileri görmeye başlıyorlar ve bu sefer ülke aleyhine olumsuz reklam oluyor.
1: Doktor Soydal, Türkiye'de botoks uygulama sayısının milyonlara ulaştığını ancak bu işlemlerin önemli bir bölümünün kayıt dışı gerçekleştiğini belirtti. Kaçak ve sahte ürün kullanımının hem sağlık risklerini artırdığını hem de ciddi bir ekonomik kayba yol açtığını vurgulayan Soydal, sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Buradaki temel faktör toplumun da yanlış bir algı var. Yani yanlış algı da şu, dolgu ve botoks yaptırma estetik bir işlem değil.
3: Evet.
2: Tıbbi bir işlem.
3: Yani bunları şöyle görmeyelim. İşte dışarıda ya fark etmez, güzel olayım da nasıl olsa olayım diyeceğimiz bir konu değil.
2: Konu değil. Yani
3: tamamen sağlıkla ilgili.
2: tıbbi bir işlem. Niye tıbbi işlem? Çünkü dolgu ve botoksu ikiye ayırırsak, dolgu bir vücuda implante eden, yani bir boşluğu dolduran implant maddesi. Yani evet, bunun sağlık mevzuatındaki yeri de tıbbi cihaz.
3: Yani yanağımız kırışıyor, buraya bir şey enjekte ediyorsunuz ve orayı şişiriyorsunuz.
2: Orayı şişiriyorsunuz, yani şekil veriyorsunuz. Evet. Evet. Yani sonuçta tıbbi karşılığı sizin kemik eklemine bir protez takmanız da implant.
3: Evet.
2: Dolgu da implant.
3: Evet, evet.
2: Sonuçta vücudun olmayan bir yabancı maddesini enjekte ediyorsunuz.
3: Evet.
2: Yani bu enjekte etme işlemini yapan kişinin vücudun anatomisini bilen bir kişi olması lazım.
3: Yani kalfa yapamaz bu işi.
2: Yani eğer kalfaya diz protez ameliyatı yaptırıyorsanız,
3: evet,
2: yaptırabilirsiniz. Bir enjektörü aldınız. Sonuçta birkaç milimlik içerisine bir şeyi enjekte ediyorsunuz. Şimdi enjekte ettiğiniz bölgede bir damar olabilir. Ve o damarın içerisine siz enjekte edebilirsiniz. O damar içerisine enjekte ettiğiniz madde nekroza yol açabilir. Yani vücudun verdiği şey. Bu göze yakın bölgede ise körlüğe kadar gider. Veya nekrotik dokunun getirdiği işte göz düşmeleri vesaireye kadar gidebilir. Enfeksiyon riski vardır. Damar tıkanıklığı yapabilir. Veya asimetri oluşur. Yani çok fazla vermiştir, az vermiştir. Bir de kaçak dolgu kullandıysa şayet, hepsinden daha şey.
3: Bu kaçak dolgu nedir bu? Bu iş, yani bunun kaçağı nasıl oluyor?
2: Pazar çok büyük olunca ve fiyatta rekabet olunca o ürünlerin taklitleri çıkıyor. Kutunun orijinalliğini aynı yapıyorlar, taklidini aynı yapıyorlar. Dolayısıyla eğer yetkili bir sağlık kuruluşuysa ve bir hekimse bu riske girmiyor. Ama kaçak yapan kişi zaten kaçak yapıyor. Onun en büyük elindeki koz ucuz yapması.
3: Evet.
2: Süründen kazanması, ister istemez kaçak ürünü ön plana. Botoks biraz daha farklı. Botoks sonuçta bir toksin, antitoksin. Yani botulinum antitoksini. Esas tıbbi olarak kullanılan bir etken maddesi olan, ilaç ruhsatlı bir şey. Bunun kasları felç etme etkisi kozmetiğe kaymış ve ciltlerin işte kırışmasını, çizgilerin oluşmasını önlemek amacıyla kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla botulinum toksinin ilaç ruhsatıyla ithal edildiği için Sağlık Bakanlığı'nın ülkeye ithal izni verdiği ürünlerin ve kayıtlı kullanılması gerekiyor. Onun haricindekilerin hepsi kaçak yolla giriyor. Orada ciddi anlamda ölüm olayları meydana geliyor. Çok ciddi bir pazar.
3: Ben baktığımda yüz felci benzeri tablolar ortaya çıkabilir. Solunum güçlüğü olabilir deniyor. Damar tıkanıklığına gidebilir diyor. Doku nekrozu olabilir. Görme kaybına yol açabilir diyor. Yani bütün bunlar çok ciddi şeyler.
2: Tabii
3: yani.
2: Veya hiç etki etmeyebilir, paranız boşa gitmiş olabilir. Ve buradaki sayı da şöyle bir çarpıcı örnek vereyim. Sağlık Bakanlığı'ndan ithal izni olan botoksun ürünleri, yani muadil ürünlerin geçen yıl yaklaşık 500 bin civarında ithal edilmiş. Ama dönüp son 5 yıllık veriye baktığınız zaman ithal ürünlerin rakamında ciddi anlamda azalma var. Pazar büyüyor. İthal ürünlerde
3: botoks ve dolguda.
2: Dolguda. Bu da şunu gösteriyor ki kaçak ürünlerin yayılımı giderek artıyor. Toplam Türkiye'de 2 milyona yakın botoks yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü yılda bir kişi iki sefer yaptırıyor. 6 ay civarında etkisi, evet, oluyor. Dolayısıyla yani %100'e yakın bir kaçak botoks olayı var. Ve bunun da ekonomik karşılığını baktığınız zaman ithalattaki 300-400 milyon dolarlık bir kaçak pazardan söz, evet, ediyoruz. Şimdi bu sahte veya da kaçak botoksta şöyle bir risk var. Aynı aşılarda olduğu gibi soğuk zincirle gitmesi gerekiyor. Şimdi sizin kaçak olarak aldığınız ürün orijinal bile olsa
3: bozulabilir.
2: Soğuk zincir olmadığı için zaten bozuluyor. Şimdi bir de şu vatandaşların konuya dikkat etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın ilaç takip sistemi var. Eczanelerde biliyorsunuz.
3: Hangi ilaç hangi eczanede biliniyor, satılıyor.
2: Artı kime verildi takip ediliyor. Ve ilaç kutularının üstünde QR kodları var.
3: Evet.
2: Botoks ilaç olduğu için QR kodu var. Eczane deposunda sonuçta botoksu sadece Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği yerlerdeki hekimlere çıkışını yapıyor. Takip edildiği için.
3: Evet.
2: Dolayısıyla size hekim dahi yapsa, eğer bir güzellik salonunda maalesef bazı meslektaşlarımız yapıyor veya sağlık kuruluşu dışında yapılıyorsa o hekimin de resmi botoks alma şansı yok.
3: O zaman şöyle diyelim, kaçak olan yerlerde yapılan botoksların
2: hepsi kaçak
3: demektir bu.
2: Kaçak. He. Bu kaçağı ikiye ayırıyoruz. Bir orijinal kaçak, sahte kaçak ama sonuçta etki etmiyor.
3: Yani izni olmayan yerde yapılan.
2: İzni olmayan yerde. Yani izni olmayan yerlerde maalesef çok yaygın şekilde bu uygulamalar yapılıyor. Gene maalesef diyorum, bazı meslektaşlarımız, bundan hicap duyarak telaffuz ediyorum, gidip bir takım yerlerde bu işlemleri ekonomik kaygılarla yapmak zorunda kalıyorlar veya yapıyorlar. Ama bunun kabul edilecek bir yönü yok. Çünkü Türk Ceza Kanunu'na göre ve Sağlık Bakanlığı'nın kanunlarına göre bu suç. Yani siz hekim de olsanız eğer yetkisiz yerde bir sağlık işlemi gerçekleştiriyorsanız 3 yıla kadar hapis cezası var. 2023 yılında yapılan bir düzenlemeyle. Hekimin sadece acil durumlarda sağlık kuruluşu dışında işlem yapma yetkisi var. Yani ben gelip sizin evinizde size botoks yapmış olsam, bir komplikasyon olsa veya bir şikayet olsa idari ve adli cezayla karşı karşıyayım. Ayrıca gene Türk Ceza Kanunu'na göre botoks işleminin ve dolgu işleminin hekimler tarafından yapılması gereken bir işlem, hekim olmayan kişiler tarafından sağlık personeli dahi olsa, hekim dışı sağlık personeli yapılıyorsa, Türk Ceza Kanunu'na göre yetkisiz işlem yapma yetkisi olmadığından dolayı 5 yıla kadar hapis cezası var.
3: Yani botoks ve dolguyu sadece hekimler yapabiliyor.
2: Sadece hekimler yapabiliyor. Hekimler de sadece muayenehane ya da yetkili Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı sağlık kuruluşlarında yapabiliyor.
1: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Öte yandan botoks ve dolgu pazarında büyüme sürerken ithalatın düşmesi kaçak ve sahte ürün riskini artırıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, kayıt dışı uygulamaların hem ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını hem de sağlık turizmi itibarını tehdit ettiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın birçok bölgesinde süren savaşlar ve çatışmalar ülkelerin savunmaya ayırdığı payı önemli ölçüde arttırdı. Jeopolitik tehditlere karşı caydırıcı saldırı ve savunma sistemleri daha önemli hale geldi.
2: ABD-İran savaşından dolayı mühimmat sıkıntısı yaşanırken ABD'nin desteğini çektiği Avrupa savunmasız kaldı. Rusya ise nükleer güçlüsünü yeni silahlarla genişletti.
1: Moskova'nın jeopolitik meydan okumaya yanıtı sınırsız menzile sahip yeni seyir füzesi Buravestnik, nükleer enerji motorlu insansız sualtı aracı Poseidon, yörünge altı uçuş imkanına sahip kıtalar arası balistik füze Sarmat ve en yeni orta menzilli balistik füze sistemi Oreshnik oldu. Vladimir Putin yeni silahların hiç kimseyi tehdit etmediğini ve diğer ülkelerle karşılıklı yarara dayalı yeni temaslara her zaman açık olduğunu vurguladı.
2: Tek bir darbeyle tarihin akışını değiştirebilecek bu silahlar kıyamet günü silahı olarak adlandırıldı. Nükleer enerji tarihte bir kıtalar arası seyir füzesi Buravestnik, hava ve füze savunma sistemlerini aşarak nükleer savaş başlığını uzun mesafeleri taşımak üzere tasarlandı.
1: 2025 yılının Ekim ayında başarılı bir şekilde test edilen füze 15 saatte 14 bin kilometre kat etti. Rus lider Putin 2018'de füzeyle ilgili çalışmaları duyururken hem mevcut hem de gelecekteki füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı dayanıklı olduğunu belirtti.
2: Nükleer motordan aldığı güçle neredeyse sınırsız uçuş yapabilen füze, rotayı değiştirebilme ve her yönden saldırabilme olanağına sahip. Putin, füzenin yapımında kullanılan yerli malzemelerin bir kısmının Arktik bölgesinde ve uzayda sivil alanlarda da kullanılabileceğini söyledi. Rus lider, Arktik bölgesi için enerji santrallerinin kurulması ve uzay nakliye gemisinin güç kaynağı da dahil olmak üzere derin ve yakın uzayın keşfi, ayrıca gelecekte kurulacak ay santrali dahildir açıklamasında bulundu.
1: Nükleer tahrik sistemi ve nükleer savaş başlığına sahip insansız sualtı aracı Poseidon, hem tahrip gücü hem de patlama anında yarattığı tsunami yardımıyla limanları ve deniz üslerini yok etmek üzere tasarlandı. Bir diğer potansiyel hedef de düşman uçak gemisi saldırı grupları.
2: Amerikan dergisi Popular Mechanics'in kıyametin korkunç torpidoları olarak adlandırdığı Poseidon ilk kez 2018 yılında tanıtıldı. Rusya, Ekim 2025'te Poseidon denizaltısını da test etti.
1: Yalnızca bu sualtı aracını taşıyan belirli nükleer denizaltılardan fırlatılabilen Poseidon'u taşıyabilen iki denizaltı denize indirildi. Putin, özellikleri gizli tutulan Poseidon'u önlemenin hiçbir yolu olmadığını söyledi.
2: Düşük gürültü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip Poseidon hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarıyla donatılabiliyor. Sınırsız menzilli nükleer mühimmat fırlatma kapasitesine sahip torpido 1000 metre derinlikte dahi çalışabiliyor.
1: Putin, Poseidon'un gücünün 2 megaton TNT ile eşdeğer olduğunu söyledi. Poseidon da tıpkı Buravestnik gibi sadece yerli malzemeler kullanılarak yapıldı. Rusya'nın en yeni füze sistemi Oreshnik ise orta menzilli bir balistik füze ve hipersonik savaş başlıklarıyla donatıldı.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez 2024'te duyurulan füze için düşürülme şansı yok dedi. 1 ila 5500 kilometre arasında hıza sahip Oreshnik 10 Mach hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 1,5 tonluk füzenin savaş başlıklarının sıcaklığı 4000 derece.
1: Uzmanlara göre füze hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarının yanı sıra her biri 150 kiloton gücünde 3 ila 6 termonükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Nükleer versiyonu 45 Hiroşima gücünde savaş başlıkları fırlatabiliyor.
2: Oreshnik, ABD'nin Polonya'daki füze savunma üssünü 11, Almanya'daki hava üssünü 16, NATO'nun Brüksel'deki karargahını ise 17 dakikada vurabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko'nun talebi üzerine 2025 sonunda sistem Belarus'a da kuruldu.
1: Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat'ın da testleri 12 Mayıs 2026'da başarıyla gerçekleştirildi. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlü. bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu.
2: İlk kez 2018'de duyurulan Sarmat'ın ismi M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar Dinyester'den Hazar Denizi'nin kuzeyine kadar uzanan bölgede yaşayan İran dilleri konuşan göçebe halklardan geliyor. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması.
1: Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kasım 2025'te Sarmat füze sistemlerinin 2025'te test maksatlı muharebe nöbetine, 2026'da ise muharebe görevine alınacağını duyurdu. Rus lider, Sarmat'ın hem şu anda hem de gelecekte herhangi bir füze savunma sistemini kesinlikle aşabileceğini kaydetmişti.
1: Sarmat Batı'nın da ilgisini çekiyor. ABD merkezli The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerini vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menzile sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton.
2: 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı ise 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Rusya Devlet Başkanı, Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor. Bu işletmelerimizin, tasarım bürolarımızın, işçi ve mühendislerimizin, askeri ve sivil uzmanlarımızın muazzam ve uzun vadeli emeğinin sonucudur, dedi.
1: Rusya Buravestnik seyir füzesi, Poseidon insansız sualtı aracı, Oreshnik orta menzilli balistik füze ve son olarak Sarmat kıtalar arası balistik füze sistemlerini içeren yeni nesil nükleer ve hipersonik silahları küresel jeopolitik caydırıcılığı artırmak amacıyla test ederek envanterine ekliyor. Kıyamet günü olarak adlandırılan ve savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip bu silahlar, stratejik dengeyi Moskova lehine değiştirebilecek kabiliyetlere sahip.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihin akışını değiştirebilecek bu yeni silah teknolojileri için Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Melis Elmen'le çalışma hayatım bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayınlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
2: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
1: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
2: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1'den 2025'te %3,3'e yükseldi.
1: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili %30,8'de Tunceli ve %30,5'de Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu ise %11,5'le Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ili %12,4'le Diyarbakır'la Van takip etti.
2: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il %70,5'te Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6 ile Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı ise %49,9'la Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5'le Gümüşhane ve %53,4'le Artvin izledi.
1: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'inin ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
2: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
1: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu

0: Samanı olarak kayıtlara geçti.
1: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehir ise %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'er ile Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
0: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
1: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
0: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
1: Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanların sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanların ise 79.214 olduğu hesaplandı.
0: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
0: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
1: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
0: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
1: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyen

0: ölenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
1: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
0: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'e gidiyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'tan Meriç Nehri kıyısında provokasyon. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yine tehdit. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in daveti üzerine 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilerin gündemde olacağı görüşmelerin ardından da ortak bildiri ve ikili belgelerin imzalanması planlanıyor. Çin ziyaretinin yansımaları sürerken ABD Başkanı Donald Trump Fox News kanalında İran gündemini değerlendirdi. İran'ın müzakerelerde güvenilmez olduğunu savunarak sert mesajlar verdi. Tahran'ın direncini hafife almadığını belirten Donald Trump, istemeleri halinde ülkenin tüm altyapısını 2 gün içinde yok edebileceklerini iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'nin İran'a yönelik politikalarının ekonomik maliyetinin Amerikan halkına yansıdığını savundu. Arakçı artan benzin fiyatları, yükselen mortgage faizleri ve otomobil kredilerindeki gecikmiş borçlara dikkati çekti. Bunların hepsi önlenebilirdi dedi. Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan sınırda provokasyon. Ege ve Akdeniz'de tansiyonu yükselten Yunanistan'da bu kez Cumhurbaşkanı Tasulas sahneye çıktı. Türkiye'nin Mavi Vatan hamlesinden duyulan rahatsızlığın zirve yaptığı Atina'da Cumhurbaşkanı Tasulas, Bahçeköy-İpsala gümrük kapısı arasındaki köprüye kadar geldi, sınır hattında provokatif açıklamalara imza attı. Nöbet tutan askerleri selamlayan Tasulas, Türkiye ile kara veya deniz sınırları müzakere edilemez, mutlaka koruruz dedi. Atina yönetiminin bu hamlesi bölgedeki siyasi ve diplomatik gerilimi ise yeniden tırmandırdı.
2: Ekonomi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni vergi artışı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışı olmadığını açıklayan Şimşek, yönetilen yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyredeceğini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %26'ya yükseltmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yönelik zam hesapları da yeniden değişti. Yeni senaryoya göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zamı %17,4, memur ve memur emeklilerinin zamının da %13,2 olması öngörülüyor. En düşük emekli maaşının ise 23.360 liraya yükselmesi bekleniyor. SGK yemek bedeli uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. 17 Nisan'da yürürlüğe giren düzenleme ile iş yerinde verilmeyen günlük yemek yardımı için SGK prim istisnası 158 liradan 300 liraya çıkarıldı. Yeni sistemde sadece fiilen çalışılan günler dikkate alınacak, usulsüz uygulamalara ise ceza uygulanacak.
2: Spor.
1: Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray dün kupasına kavuştu. Merakla beklenen 26. şampiyonluk kupası Galatasaraylı taraftarların büyük coşkusuyla kaldırıldı. Kutlamalar Galatasaray Lisesi'nden başlayan şehir turunun ardından stadyuma ulaşmasıyla birlikte başladı. Rams Park'ta gerçekleştirilen ve 4-4'lük gece adı verilen kutlamalarda tribünler tamamen dolarken saha içine kurulan 5 yıldızlı platform dikkatlerden kaçmadı. Stadyum üzerinde gerçekleştirilen drone gösterileri ise geceye damga vurdu. Kupa seremonisi öncesinde futbolcuların adı tek tek anons edildi. Teknik direktör Okan Buruk taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşırken Icardi'ye tribünler büyük destek verdi, gitme diye bağırdı. Victor Osimhen sahneye çıktığında tribünler adeta ayağa kalkarken kutlamaya çıkan Lucas Torreira ise gözyaşlarına hakim olamadı. Rams Park'taki kutlama etkinliğinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiçbir yetkili katılmazken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve takım kaptanları kupayı kaldırdı. Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşanırken bir yandan da iç transferde hareketli günlerde yaşanıyor. Arjantinli golcü Icardi'nin sözleşmesinin uzatılacağı ve 1+1 yıllık yeni bir sözleşme önerileceği ileri sürüldü. Ancak Icardi'nin 10 milyon euro olan sözleşmesinde en az %50 indirime gidilmesi talep edilecek. Süper Lig'in 34. ve son haftasına bugün oynanacak 3 maçla devam edilecek. Saat 17'de Fatih Karagümrük'te Alanya Spor, saat 20'de ise 2 maç var. Gaziantep ve Başakşehir Samsun Spor'la Göztepe karşı karşıya gelecek. OTA'da normal sezon bugün sona eriyor. Basketbol Süper Lig'inde 30. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 15.30'da karşı karşıya gelecek. Bu maçla beraber ligde ilk 2 sırada şekillenmiş olacak. Sarı lacivertliler bu maçı kazanması halinde sezonu averajla lider tamamlayacak ve Beşiktaş ikinci olacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
3: Ne diyeceksin Orkun Kökçü'ye?
4: Orkun Bey ne yapıyorsunuz diyeceğim. Yani saçma sapan şeyler yaptı gerçekten de. Ya attığı gol de çok saçmaydı, verdiği pas da çok saçmaydı yani.
3: Nesi saçmaydı?
4: Gerçekten çok, çok acayip. Çok acayip şeyler
3: çok
4: yaptı.
3: Acayip.
4: Yani normalde
3: insanın düşünmemesi
4: gereken şeyleri düşünerek pas veriyor. Normal bir insanın vurmaması gereken şekilde vuruyor. Çünkü normal bir insan değil. O iyi bir futbolcu, çok iyi bir futbolcu yani.
5: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri. Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma, egzersiz sırasında sevilen müzikleri dinleyen kişilerin tükenmeden önce yaklaşık %20 daha uzun süre performans gösterebildiğini ortaya koydu. Araştırmada 29 yetişkin yüksek tempolu bisiklet testine iki farklı şekilde katıldı. Bir test sessiz ortamda yapılırken diğerinde katılımcılar kendi seçtikleri müzikleri dinledi. Sonuçlara göre müzik dinleyen kişiler ortalama 35.6 dakika, sessiz ortamda egzersiz yapanlarsa yaklaşık 29.8 dakika dayanabildi. Bilim insanları bunun yaklaşık %20'lik performans artışı anlamına geldiğini belirtti. Araştırmanın başyazarı Andrew Danso, doğru müzik listesi zor antrenmanları daha katlanabilir ve keyifli hale getirebilir dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise katılımcıların daha uzun süre egzersiz yapmasına rağmen kalp ritmi ve fiziksel zorlanma seviyelerinde büyük fark görülmemesi oldu. Bilim insanları müziğin egzersizi fiziksel olarak kolaylaştırmadığını ancak kişilerin yorgunluğa daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Danso, insanlar zor antrenmanları çok çabuk yorucu bulduğu için devam etmekte zorlanıyor ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Psychology of Sport Exercise dergisinde yayımlandı. Jibleskaya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, spor sırasında dinlenen müziğin dayanıklılığı ciddi şekilde artırabileceğini gösterdi. Araştırmada katılımcıların kendi seçtikleri müziklerle daha uzun süre egzersiz yapabildiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu Kartalkaya mağduru Eray Bağcı oldu. Bağcı, Kartalkaya ailelerinin Başkent Kayak Kulübü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Otelin eksikliklerle dolu olduğunu bildikleri halde kayak kulübünün etkinlik düzenlemeye devam ettiğini belirten Eray Bağcı şöyle konuştu.
2: MG ifadesinde şunu söylüyor. Ben odamdan dışarı çıkmadığım gibi hiç kimseyi aramadım, hiç kimseyi uyandırmadım. Hatta ya bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum, bana da çok acı geliyor ama ifadesinin bir yerinde şunu söylüyor. YA ve EA odama geldiğinde ben onlara Eren'in ömrün nerede olduğunu sormadım. Yani düşünün, bizim yıllardır devam ettiğimiz bir kulüpten bahsediyorum. Eren kayak yapmayı burada öğrendi. Sonrasında da Eren'i yardımcı eğitmen ve sonrasında da eğitmen olarak kadrosuna kattı. Sistematiği bu şekilde ilerliyor. Ve biz bu beyefendinin bir antrenörlük belgesi olduğunu düşünüyoruz buraya gönderirken. Devam ediyorum. Bir kulüp olarak tüm gerekli yasal izinleri alıp bu tip eğitimler düzenlediğini düşünüyoruz. Ama yine ifadelerde anlıyoruz ve öğreniyoruz ki ne bir ortada antrenörlük belgesi var, ne böyle bir eğitim kampı düzenlenmesi için gerekli izinler alınmış vesaire vesaire. Yani siz dosyayı çok iyi bilen biri olduğunuz için Güçlü Bey... Nereden baksanız tutarsızlık dediğimiz şeyin başka bir boyutu aslında. Güçlü Bey, biz tabii ki her şeyden önce buranın bir spor kulübü olması, yani bu Spor Bakanlığı nezdinde kayıtlı bir spor kulübü, yasal bir kişilik, tüzel bir kişilik. Burada bir tane beyefendi var. Bu beyefendi size kendini antrenör gibi lanse ediyor. Yani aynı şeye geri döneceğiz aslında. Siz nasıl bir otele giderken ya acaba oraya bakıyorsunuz, Turizm Bakanlığı bu otele yıldız vermiş. Tabelanın altında ne yazıyor? Bu otel Turizm Bakanlığı denetimindedir yazıyor. Siz nasıl ona güveniyorsanız, burada da aynı durum söz konusu. Yani biz çocuğumuzu bir kampa gönderirken acaba bu kampın başındaki kişilerin belgeleri tam mıdır?
3: Tabii,
2: bu kamp
3: tabii.
2: izin almış mıdır? Bu etkinlik düzenlenirken tüm yasal vecibeler yerine getirilmiş midir şeklinde bir araştırmaya girmiyorsunuz. Orada ne yapıyorsunuz artık? Kendinizi devlet babaya, devlet anaya bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada bir resmi olarak kurulmuş tüzel kişilik var. Bu kişilik denetleniyor. Bu kişilik sorumluluklarını yerine getiriyor ki devam ediyor. Anladım. Hayatına.
3: Burada
2: şekilde düşünüyorsunuz.
3: Anladım. Burada benim dikkatimi çeken, yine ifadelere baktığım zaman otelle kulüp arasındaki mali ilişki. O enteresan bir tablo ortaya koyuyor. Bunu da bir özetleyebilir misiniz?
2: Ya tabii ki Güçlü Bey, çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Şimdi her şeyden önce bu kayak kulübüyle otelin organik bir bağ var. Aslında bir bütünler, tıpkı ilk dosya kapsamında değerlendirilen kafe gibi. Şimdi bu otel kayak kulübünün pazarlamasını yapıyor. Kayak kulübü otelin pazarlamasını yapıyor. Çünkü bu kayak kulübüne dahil olup çocuğunuz kayak eğitimi alsın isterseniz bu otelde kalmak zorundasınız. Bu otelde kalıyorsanız ve bir kayak kulübünde çocuğunuz eğitim almak istiyorsanız o zaman da bu kayak kulübüne yönlendiriliyorsunuz. Şimdi bir matematikçi ve finansçı olarak ben size sayılarla bunu açıklayayım. Organik bağı. Birincisi, az önce siz söylediniz. Otelde o gece kalan kişilerin 44 tanesi bu kulüple beraber otele gitmiş. Yani 250 kişiden 44. Maalesef 78 canımızın 9 tanesi bu kayak kulübüyle beraber bu otele gitmiş. Sayılar çok çarpıcı. Devam ediyorum. En az yılda 20 gün kayak kampı yapılıyor bu kulüp tarafından. Şimdi ortalama 40-45 kişi katılıyor desek, 40-50 kişi katılıyor desek, 800 ile 1000 arası konaklama bedeli ediyor. Bu otelin konaklama fiyatını hepimiz biliyoruz artık. Binle çarptığınızda inanılmaz sayılar ortaya çıkıyor. Çift taneli milyon TL'lerden bahsediyoruz. Yani otelin gelirleri arasında Başkent Kayak Kulübü çok ciddi bir kalem aslında.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programına konuğu Kartalkaya mağduru Eray Bağcı oldu. Bağcı, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı kayak eğitmeni MG ve eğitmenler hakkında neden suç duyurusunda bulunduklarını ve bu kişilerin nasıl sorunlu olduğunu anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Myanmar'da 11 bin karatlık dev bir yakut bulunduğu açıklandı. Yakutun küçük bir servet değerinde olduğu belirtildi. Myanmar'da değerli taş madenciliğinin merkezi olarak bilinen Mogok Vadisi'nde 11 bin karatlık dev bir yakut bulundu. Devlet medyası yakutun ülkede bugüne kadar çıkarılan en büyük yakutlardan biri olduğunu vurguladı. Devlet medyası Global New Light of Myanmar gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda ülkenin askeri lideri ve devlet başkanı Hlaing'in yaklaşık 2.2 kilogram ağırlığındaki taşı incelediği görüldü. Hükümetin açıklamasına göre yakut Myanmar'ın dünyaca ünlü Mogok bölgesinden çıkarıldı. Yetkililer taşı olağanüstü büyüklükte, nadir ve bulunması son derece zor ifadeleriyle tanımladı. Açıklamada ayrıca taşın morumsu kırmızı renge sahip olduğu, sarımsı alt tonlar taşıdığı ve yüksek kalite derecesine ulaştığı belirtildi. Uzmanlara göre özellikle renk tonu, yakutun değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yeni keşfedilen taş aynı bölgede 1996 yılında bulunan 21.450 karatlık yakuttan daha küçük olsa da hükümet bu yeni yakutun renk, berraklık ve genel kalite açısından daha üstün olduğunu savundu. Taşın piyasa değerine ilişkinse resmi bir rakam paylaşılmadı. Yüzyıllardır dünyanın en değerli yakutlarının çıkarıldığı Mogok Vadisi, özellikle güvercin kanı olarak adlandırılan koyu kırmızı tonlu taşlarıyla biliniyor. Dünyanın en pahalı yakutları Myanmar'da çıkartılıyor. Myanmar'da madenciler 2.2 kilogram ağırlığında 11 bin karatlık dev yakut ortaya çıkardı. Myanmar'da madenciler ülkedeki değerli taş bölgesinde şimdiye kadar bulunan en büyük ikinci yakutu keşfetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Oh, I leave quite an impression.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüs pandemiye yol açar mı sorusunu yanıtladı. Kamunun asıl bilmesi gerekenin hantavirüsün pandemi yaratmayacağı bilgisi olduğunun altını çizen Şenol şöyle konuştu.
2: Ciddiye alınılacak, dikkat verilecek ama insanları panikletmeyecek bilgiler paylaşılacak. Asla pandemi yapmaz. Bu cümle sizi rahatlatıyorsa bence kamunun bilmesi gereken bu kadar. Ama bizim sahada koordine ve organize olmamız gerektiren çok ciddi işler var. O gemiden dönen 3 kişi, bir tane influencer hariç, o ciddiye almadı, düğünlere falan katıldı.
3: Okudum burada onu, soracaktım. Evet.
2: Burada da şunu görüyorsunuz. Öbür 3 kişi kuş gözlemcisi, son derece aklı başında, ortak sorumluluk ve çevre bilinci olan kişiler. Onlar gittiler testlerini yaptırdılar falan. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim. Ben şey demiştim pandemi zamanında. Pandemiden daha ölümcül bir şeyle karşı karşıyayız. Aptallık ve küstahlık demiştin. Yani gerçekten yani, ölümcül bu da. Onu söyleyeyim.
3: O bahsettiğiniz influencer da şöyle bir ifade kullanmış. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı'yla iletişim halindeyim ve karantinadayım ifadesini kullandı. Ama sonradan da bir düğüne gittiğini öğrendik. Enteresan.
2: Hayır, Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir telefonu yok ki. Yani ciddi alacak bir şey söylemediğini zaten ben not koydum üzerine, nasıl bir iletişim bir anlatsın diye. Bakın ben akademisyenim, Sağlık Bakanlığı'yla sürekli işi olan, idari tabii görevleri falan da olan bir insan. Tabii. Öyle bir hattı yok Sağlık Bakanlığı'nın. Ne bu yani? Çok komik.
3: Olmayan hat üzerinden iletişim sağlıyor. Salgınlarla mücadele şeklimiz de enteresan. Hocam, eklemek istediğiniz başlık var mı? Çünkü ben sizde de, özellikle sizde konuşmak istedim. Aklıma gelen ilk isim de siz oldunuz. Çünkü hani doğru bilgilendirme ve panikten kaçınma konusundaki açıklamalarınızı ben hep dikkate almışımdır sizin. O yüzden sizde de özellikle konuşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin.
2: Dürüstlük bir zeka göstergesidir. Dürüst olmanın bu salgınlarda ne kadar önemli olduğunu, insanların kendilerini işte saklamaması, bulgularını saklamaması, ben bakanlıkla iletişim kuruyorum falan cümleleri, bunların hepsi zeka göstergesi. Tavsiyem şu, yani kendinizi böyle ele vermeyin.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüsle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Rodriguez, Venezuela'nın bağımsızlığını ve egemenliğini savunmayı sürdüreceklerini söyledi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne ilişkin sözlerine sert yanıt verdi. Komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Essegovia bölgesine ilişkin davayı takip etmek üzere Lahey'e giden Rodriguez, yaptığı açıklamada Venezuela'nın bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı. Rodriguez, böyle bir şey asla kabul edilemez çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz dedi. Trump yönetimiyle diplomatik temaslarını sürdürdüklerini belirten Rodriguez, Venezuela tarihinin bir koloni değil özgür bir ülke olmak için mücadele eden insanların zaferleriyle yazıldığını söyledi. Trump, Amerikan televizyonu Fox News muhabiri John Roberts'a telefonla verdiği röportajda Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü söylemiş, Venezuela Trump'ı seviyor ifadesini kullanmıştı. Trump yönetimi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ocak ayında Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından Caracas yönetimiyle petrol alanında anlaşmalar yapmıştı. Trump daha önce de Venezuela'nın ABD'ye bağlı bir eyalet olması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Rodriguez, Uluslararası Adalet Divanı'nda Essegovia bölgesine ilişkin davada yetkili olmadığını savunarak Venezuela'nın mahkeme kararlarını tanımayacağını söyledi. Rodriguez, Guyana'nın 2018 yılında tek taraflı şekilde mahkemeye başvurduğunu öne sürerek, çözüm için tek geçerli mekanizmanın 1966 tarihli Cenevre Anlaşması olduğunu ifade etti. Venezuela'yı tarihçe ülkenin tezini desteklemek amacıyla sömürge dönemine ait haritalar ve tarihi belgelerden oluşan 3000'den fazla sayfalık arşivi mahkemeye sundu. Essegovia doğal kaynaklar açısından oldukça zengin bir bölge olarak biliniyor. Venezuela, Guyana arasındaki anlaşmazlıksa 19. yüzyıldaki sınır tahkim kararlarına kadar uzanıyor. 1899'daki tahkim kararında bölgenin sınırları belirlenmiş olsa da Venezuela bu kararı geçersiz sayıyor. Taraflar arasındaki gerilim son yıllarda bölgede keşfedilen petrol rezervleri nedeniyle yeniden yükselmiş durumda. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rodriguez, Venezuela'nın bağımsızlık mücadelesiyle kurulduğunu belirterek ülkesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmayı sürdüreceklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Donald Trump'tan İran'ı iki günde yok ederiz tehdidi. IŞİD'in ikinci adamı etkisiz hale getirildi. MHP'de fesih dalgası devam ediyor. Ayrıntılar bültenimizde. Çin ziyaretinin yansımaları sürerken Donald Trump ABD basınına konuştu. İran gündemini değerlendirdi. İran'ın müzakerelerde güvenilmez olduğunu savunarak sert mesajlar veren ABD Başkanı, Tahran'ın direncini hafife almadığını kaydetti. İstemeleri halinde ise ülkenin tüm altyapısını iki gün içinde yok edebileceklerini iddia etti. Donald Trump'ın İran'ı iki günde yok ederiz sözleriyle yaptığı tehdidin ardından ABD basınında dikkat çeken iddialar da ortaya atıldı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı için kapsamlı hazırlık yaptığı öne sürülürken operasyonların gelecek hafta başlayabileceği iddia edildi. Haberlere göre 7000 ABD askeri talimat bekliyor. Masada ise hava bombardımanı, nükleer tesislere, kara operasyonu ve Hark Adası'nın ele geçirilmesi gibi seçenekler bulunuyor. IŞİD'in ikinci adamı etkisiz hale getirildi. ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'in küresel ölçekte iki numaralı ismi olarak nitelendirdiği Abu Bilal el-Minoki'nin ABD ve Nijerya güçlerinin ortak operasyonuyla öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonun kendi talimatıyla gerçekleştirildiğini kaydeden ABD Başkanı Trump, operasyonu titizlikle planlanmış ve çok karmaşık bir görev olarak nitelendirdi. Washington'daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Pigott ise İsrail-Lübnan arasındaki 3. tur doğrudan müzakerelerin 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını belirtti. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.757'ye yükseldi. İsraillilerin farklı inançlara ait kutsal değerlere yönelik provokatif eylemlerine bir yenisi daha eklendi. İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Deir Seyran beldesinde bulunan Hazreti İsa heykelini balyoz ve baltayla parçaladığı görüntülerin ardından şimdi de Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgalini kutlamak için düzenlenen bayrak yürüyüşü sırasında skandal bir olay yaşandı. Provokatif yürüyüşe katılan bir İsraillinin Hristiyanlığın kutsal sembollerinden Meryem Ana heykeline tükürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Yurda dönelim. CHP lideri Özgür Özel dün İzmir'de açılış töreninde konuştu. Gündeminde erken seçim vardı.
2: Biz hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz. Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Hani diyorsunuz ya, CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Korkmayın, çıkın karşımıza.
1: MHP'de fesih dalgası devam ediyor. MHP İstanbul İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları feshedildi. Milliyetçi Hareket Partisi Sparta İl Başkanlığı görevine Osman Güle atandı. İstanbul merkezi 35 ilde siber polis tarafından düzenlenen ve 110 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda 98 kişi tutuklandı. Yapay zeka destekli programlar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 6 kişiye ev hapsi, 6 şüpheliye de yurt dışına çıkış yasağı kondu. 5000 siteye de erişim engeli getirildi. İstanbul Planlama Ajansı gündem araştırmalarının Nisan ayı raporu açıklandı. Nisan ayının en önemli gündemi Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları oldu. Araştırmada okul saldırılarına ayrı bir başlık açılarak İstanbulluların güvenlik algısı ve toplumsal beklentileri ölçüldü. Katılımcıların %89'a yakını okullarda yaşanan olaylar nedeniyle çok endişeli olduğunu ifade etti. Okullarda yaşanan şiddet olaylarının aile içi iletişim eksikliğinden kaynaklandığını ifade edenlerin oranı %63,2 çıktı. Katılımcıların %57,6'sı ise dijital içeriklerin ve sosyal medyanın bu tür saldırıları tetiklemede etkili olduğunu kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026-2027 birinci dönem umre turları için başvuruların başladığını duyurdu. Kutsal yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlar başvurularını il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Sağlık tedbirleri kapsamında aşı uyarısı da yapıldı. Umre yolcularının banka dekontuyla birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen merkezlere giderek menenjit aşısını yaptırmaları ve aşı kartlarını seyahat süresince yanında bulundurmaları gerektiği vurgulandı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Birine şöyle dendiğini duymuşsunuzdur. Hem kemankeş hem çilekeş. Peki bu deyim ne anlatır? Sadece ok atan birini mi kasteder? Yoksa sabırla sınanmış, hayatla boğuşmuş birini mi? Bugün hem tasavvufun hem de eski savaş meydanlarının izini süreceğiz. Ve bir kelimenin nasıl iki farklı dünyada aynı sabrı anlattığını göreceğiz. Önce kelimenin kökenine bakalım. Kemankeş yani okçu demektir. Çilekeş ise çile çeken, sıkıntıya göğüs geren kişi. Ama buradaki çile yalnızca mecaz değil, gerçek bir nesne. Yayın kirişi. Evet, tüfekten önce ok ve yay vardı. Yayın kavisli kısmına keman, onu geren ipe de çile denirdi. Çilek genellikle hayvan bağırsağından yapılır, inceliği ve esnekliğiyle özenle seçilirdi. İşte okçu yani kemankeş o yayı germek için her seferinde çileye asılırdı. Savaş meydanında sabırla, kararlılıkla, dikkatle. Ve bu zahmetli iş zamanla bir deyime dönüştü. Çok çile çektik vesselam. Yani hem gerçekten kirşi çektik hem de hayatın yükünü. Ama çile sadece savaş meydanlarında değil dergahlarda da vardı. Tasavvufta çile 40 günlük bir inziva anlamına gelir. Mürit nefsiyle baş başa kalır. Açlıkla, suskunlukla, sabırla sınanır. O yüzden biz hala deriz ya, çileye girdi, çilesi doldu, çileden çıktı. Bunların hepsi tasavvufi bir arka plan taşır. İşte bu iki dünya, okçuluk ve tasavvuf bir deyimde buluşur. Hem kemankeş hem çilekeş. Yani hem yayı çeken hem sabrı taşıyan. Hem bedeniyle savaşan hem ruhuyla. Bazen bir kelime bir çağın hafızasını taşır. Çile de öyle. Kimi zaman bir kirişte gerilir, kimi zaman bir gönülde çekilir. Bugün bir deyimin gölgesinde hem okçunun direncini hem dervişin sükunetini dinledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk asıllı Alman sporcu Arda Saatçi, ABD'de 5 Mayıs'ta Ölüm Vadisi'nden başladığı 600 kilometrelik koşuyu 11 Mayıs'ta tamamladı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'ndaki Badwater Havzası'ndan koşmaya başlayan Arda Saatçi, Santa Monica iskelesine uzanan 600 kilometrelik ekstrem ultra maraton denemesiyle sınırları zorladı. 28 yaşındaki sporcu ABD'nin en sıcak çölünden Pasifik kıyısına ulaşacağı 600 kilometrelik parkuru hedeflediği 96 saatte bitiremedi. Ancak 123 saat 21 dakikada tamamlayarak finişe ulaştı. Rota ise sapmalar nedeniyle 604,5 kilometreye uzadı. Saatçi çöldeki koşusunun son bölümünde zaman zaman kilometre başına yaklaşık 6 dakikalık tempoya çıktı. Ortalama temposu ise kilometre başına 12 dakikanın üzerindeydi. Parkur boyunca çok sayıda kişi yol kenarında ona destek verdi. Saatçi 96 saatlik hedef süresi dolduğunda yaklaşık 458 kilometreyi geride bırakmıştı. Bu noktada hayal kırıklığı yaşasa da yarışı bırakmayacağını söyledi. Bitiş çizgisinde annesinin kendisini beklediğini belirten Saatçi, anneler günü için ona verdiği sözü tutmak istediğini anlattı. Saatçi annesiyle dondurma yemeye gideceğine söz verdiğini ve bunu yapacağını söyledi. Saatçi 2024'te Berlin'den New York'a 3000 kilometre, 2025'te ise Japonya'yı baştan sona 43 günde koşmuştu. Saatçinin koşusu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Canlı yayını yüz binlerce kişi takip etti. YouTube'da yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan koşucunun Instagram'da da yaklaşık 2 milyon takipçisi var. Koşu sırasında büyük bir ekip görev yaptı. Bazı kişiler vardiyalı olarak saatçiye eşlik etti ve onu görüntüledi. Bir fizyoterapist koşu boyunca yıpranan bedenine müdahale etti. Arkadaşları ve yakın çevresi de moral desteği verdi. Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, bitiş çizgisinde karşıladığı Arda Saatçi'ye Kenan Yıldız'ın imzalı milli takım formasını hediye etti. A milli futbol takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise maraton sırasında görüntülü konuşma yaptığı Arda Saatçi'ye destek verdi. Arda Saatçi maratonu tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Burada bu kadar çok insanın olması gerçekten inanılmaz. Hem çevrim içi takip eden hem de burada yanımda olan herkese destekleri için çok teşekkür ederim. Herkese söylemek istediğim şu, her şey her zaman mükemmel gitmeyebilir ama yine de hayallerinizin peşinden gidin. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Önemli olan kendi yolunuzu çizmek ve o yolda ilerlemek. Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı. Türk asıllı Alman sporcu Arda Saatçi 600 kilometrelik ultra maratonu 123 saatte tamamladı. Hamit Altıntop bitiş çizgisinde karşıladığı Arda Saatçi, Kenan Yıldız'ın imzalı milli takım formasını hediye ederken A milli futbol takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise maraton sırasında yaptığı görüntülü konuşmayla Saatçi'ye destek verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: NASA'nın Artemis 2 göreviyle Ay'ın karanlık yüzünü ziyaret eden astronotlar, Dünya'ya döndükten sonra Ay yüzeyinin sanılandan çok daha renkli olduğunu açıkladı. Görev öncesinde mürettebatın, NASA bünyesindeki jeologlar ve volkanologlar tarafından hazırlanan yaklaşık 90 sayfalık özel bir Ay pasaportu ile eğitildiği belirtildi. Bu eğitim kapsamında astronotlara, Ay yüzeyindeki renk değişimlerini ve jeolojik yapıları insan gözünün algısal avantajıyla değerlendirme teknikleri öğretildi. Astronotların özellikle Aristarchus platosu üzerinde gözlemlediği yeşil tonlu minerallerin, Ay'ın derinliklerinden gelen magmatik yapılar hakkında önemli bilgiler verebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu minerallerin, olivin veya piroksen benzeri yapılar olabileceği düşünülüyor. Söz konusu mineraller, Ay'ın erken dönem volkanik geçmişine ışık tutabilecek ipuçları taşıyor. Uzmanlar, uydu ve robotik araçlardan gelen verilerde zaman zaman kalibrasyon hataları veya görüntü karmaşası oluşabildiğini, buna karşılık insan gözlemlerinin daha doğal karşılaştırmalar sunduğunu ifade etti. Araştırmacılar, Ay yüzeyindeki renk farklılıklarının yalnızca görsel bir ayrıntı olmadığını, aynı zamanda Dünya'nın ve Güneş Sistemi'nin oluşum süreçlerini anlamak açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, Ay yüzeyinde korunmuş dev kraterler ve lav akıntılarının, milyarlarca yıl önce yaşanan büyük çarpışmaların ve jeolojik dönüşümlerin izlerini taşıdığı belirtti. NASA'nın Nisan ayı başında gerçekleştirdiği Artemis 2 görevde, Ay'ın karanlık yüzünü ziyaret eden 4 astronot, dönüş sonrası yaptıkları açıklamalarda Ay yüzeyinin yalnızca gri tonlardan oluşmadığını, farklı renk ve dokular içerdiğini söyledi. Astronotların özellikle kahverengi ve yeşil tonlarını fark ettikleri, bazı bölgelerdeki mineral yapılarının çıplak gözle belirgin şekilde seçilebildiği ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştıkları kaza oranları ve kaza neticesinde ortaya çıkan maliyet bazında istatistikler belli oldu. Otosigortalarında hasar frekansı genç yaş gruplarında, hasar maliyeti ise özellikle orta yaş segmentinde farklılaşıyor. 2025 yılıyla 2026'nın ilk 3 ayına ait veriler, hasar görünümünde ilk ayrışmanın genç yaş gruplarında ortaya çıktığını gösteriyor. Özellikle 18-25 yaş grubu hem kasko hem trafik tarafında hasar frekansında öne çıkıyor. Bu yaş grubunda hasar frekansı kaskoda %15,1'den %17'ye, trafik sigortasında %5,2'den %6,4'e yükseliyor. Yaş grubunun içine inildiğinde kadın ve erkek sigortalılar arasında da dikkat çekici farklar görülüyor. 2026'nın ilk 3 ayında 18-25 yaşta hasar frekansı kaskoda kadınlarda %17,1, erkeklerde %16,9, trafik sigortasında kadınlarda %6,5, erkeklerde %6,4 oldu. Asıl ayrışma ise 26 yaş sonrasında daha belirgin hale geliyor. Kaskoda 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %14,5, erkeklerde %13,6, 31-35 yaşta kadınlarda %13,6, erkeklerde %12,5, 36-40 yaşta kadınlarda %14,2, erkeklerde %12,5, 41-45 yaşta ise kadınlarda %14,5, erkeklerde ise %13 olarak gerçekleşti. Trafik sigortasında 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %5,1, erkeklerde %4,3, 31-35 yaşta kadınlarda %4,7, erkeklerde %3,7, 36-40 yaşta kadınlarda %4,8, erkeklerde %3,6, 41-45 yaşta ise kadınlarda %5,2, erkeklerde %3,8 oldu. Birçok yaş grubunda kadın sigortalılar frekansa daha yüksek olurken maliyet tarafında tablo değişiyor. Trafik sigortasında dosya başı toplam maliyet 18-25 yaş erkeklerde 202,2 bin TL, kadınlarda 176,2 bin TL, 26-30 yaşta erkeklerde 200,7 bin TL, kadınlarda 177 bin TL, 31-35 yaşta erkeklerde 191 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 36-40 yaşta erkeklerde 189 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 41-45 yaşta erkeklerde 191,8 bin TL, kadınlarda 175,2 bin TL olarak gerçekleşti. 2025 ve 2026 yıllarının ilk çeyreğini kapsayan sigorta verileri trafikteki ezberleri bozdu. Kadın sürücüler özellikle 26 yaşından sonra erkeklere göre çok daha sık kazaya karışarak hasar frekansını yükseltirken, erkek sürücülerse neden oldukları kazaların devasa maliyetleriyle bütçeleri sarsıyor. En büyük tehlike ise 18-25 yaş arası gençler oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ortaya çıkan Metiner kendisine "Sanki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı aldım. Tepkinin sebebini anlayamıyorum." sözleriyle savundu. Ülkeden kaçacağı iddialarını da yanıtlayan Metiner canlı yayında şunları söyledi.
2: "Bizim gibi insanların böylesine magazinel konularla uğraşması, bu tür sorulara cevap vermesi bile doğru değil. Öncelikle onu belirteyim. Ülkemizin çok önemli meseleleri var. Yani bunları konuşmak varken yok Amerika vizesi, yok efendim Kıbrıs vatandaşlığı falan. Bunlar niye bu kadar çok önemseniyor onu anlamadım. Amerika'ya vize için başvurduk, Amerika'da kabul etmedi. Sadece bana değil, daha önce de pek çok insana, içlerinde milletvekili arkadaşlarımızın da olduğu pek çok insana zaten vize vermemişlerdi. Sadece bana özgü bir uygulama değil. Yani ben Amerika'ya niye kaçayım? Sabah akşam Amerikan emperyalizmine karşı çıkan, İsrail terör devletine karşı çıkan, Filistin'den yana, İran'dan yana olan bir insan olarak hani Rusya'ya kaçsam, yani niye kaçacaksam onu da anlamıyorum da anlaşılabilir de Amerika'ya niye kaçayım yani? Amerika'ya kaçmak için niye vize başvurusunda bulunayım?"
3: Bu vatandaşlık doğru mu öncelikle?
2: Doğru tabii ki. Yani ben ya vatandaşlık için başvuruda bulundum. Kıbrıs bizim yürek coğrafyamızın en aziz parçalarından biridir. Kendimize ait bir parçamızdır. Biz de Kıbrıs'a aitiz. Dolayısıyla ha Türkiye'nin vatandaşıyım, ha olmuşum, ha Azerbaycan'ın vatandaşı olmuşum, ha Kıbrıs'ın vatandaşı olmuşum. Bu yani çok konuşulacak bir konu değil yani. Eski bir milletvekili olarak da Kıbrıs davasına gönül vermiş bir insan olarak da bir acatta bulundum. Onları da kabul ettiler. Mesele bundan ibaret. Binlerce insana bu şekilde vatandaşlık verilmiş. Yani o listede vatandaşlık verilen insanların pek çoğunu biz tanımayız bile. Bu niye sorun teşkil ediyor onu anlayabilmiş değilim yani.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu olan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesini canlı yayında yorumladı. "Sanki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı aldım" diyen Metiner, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı almam neden bu kadar büyütülüyor anlamıyorum" diye konuştu. Kıbrıs bizim yürek coğrafyamızın en aziz parçalarından biridir iddiasında bulunan Metiner, "Türkiye, Azerbaycan ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak arasında fark görmüyorum. Kıbrıs davasına gönül vermiş biri olarak vatandaşlık başvurusu yaptım" ifadesini kullandı. Kaçma iddialarını da yanıtlayan Metiner, "Neden kaçayım anlamıyorum. Kaçsam Rusya'ya kaçarım, ABD'ye kaçmam" dedi ve sözlerini, "Binlerce kişiye vatandaşlık verildi, bunun neden sorun edildiğini anlamıyorum" ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bilim insanları yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltacak bir yöntem geliştirdi. Yapay zeka modellerinin bilgi eksikliklerini kabul etmek yerine tahminlerde bulunmaya teşvik edildikleri için tıp gibi insan yaşamında kritik bir konuda gerçekleri uydurdukları basına yansımıştı. Araştırmacılar, yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bilim insanları bu sistem sayesinde yapay zekanın her soruya kesin cevap vermek yerine emin değilim veya bilmiyorum diyebilmeyi öğrenebileceğini açıkladı. Uzmanlara göre günümüzde yapay zeka sistemlerinin en kritik problemlerinden biri aşırı özgüvenli yanıtlar vermesi. Özellikle sağlık, hukuk ve otonom sürüş gibi alanlarda kullanılan sistemler yanlış olsa bile kesin ifadelerle cevap üretebiliyor. Daha önce yapılan çalışmalarda bazı yapay zeka modellerinin gerçekte var olmayan bilgileri doğruymuş gibi sunabildiği ortaya konmuştu. Teknoloji dünyasında bu durum halüsinasyon olarak adlandırılıyor. Güney Koreli araştırmacılar ise bu sorunu çözmek için insan beyninin çalışma biçiminden ilham aldı. Bilim insanları insan beyninin daha doğmadan önce bile bazı sinyaller üretebildiğini ve belirsizlikle baş etmeyi zamanla öğrendiğini belirtiyor. Bu yaklaşımdan hareket eden ekip, yapay zeka modellerini gerçek verilerle eğitmeden önce kısa süreli bir gürültü verisi aşamasından geçirdi. Uzmanlara göre yeni sistem, özellikle hata payının çok düşük olması gereken alanlarda önemli katkı sağlayabilir. Araştırmacılar, otonom araçlar, tıbbi teşhis sistemleri ve karar destek teknolojilerinde bu yaklaşımın güvenilirliği artırabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, yapay zekanın henüz bunu bilmiyorum yaklaşımını öğrenmesine yardımcı oluyor. Sonuç olarak sistem, daha önce görmediği konularda yanlış cevap vermek yerine daha temkinli davranıyor. Çalışmanın yazarlarından Sebum Paik'se yaptığı açıklamada, bu çalışma yapay zekanın kendi bilgi durumunu insanlara daha benzer şekilde tanıyabileceğini gösteriyor ifadelerini kullandı. Araştırma ekibi hedeflerine yalnızca daha fazla doğru cevap veren değil, aynı zamanda neyi bilmediğinin de farkında olan yapay zeka sistemleri geliştirmek olduğunu belirtti. Güney Koreli araştırmacılar, yapay zeka modellerinin bilmediği konularda aşırı özgüvenli yanıtlar vermesini azaltabilecek yeni bir eğitim yöntemi geliştirdi. Rastgele gürültüyle yapılan ısınma eğitimi, modellerin belirsizliği daha doğru tanımasını sağlayıp halüsinasyon riskini düşürmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı. Mansur Yavaş, tarihi kentler birliği başkanı seçildi. Otobüs bileti iadesinde sistem değişti. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için kararlı adımlar attıklarını ve sürecin ilerlediğini belirten Erdoğan, silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor dedi. F-35 konusunda taleplerimiz ortada diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor, müspet bir netice almayı umuyoruz diye konuştu. 15 yaş altına sosyal medya sınırı konusunda da dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz, ek tedbirler planlayarak çocuklarımızı korumak için seferberlik ruhuyla hareket etmeye mecburuz ifadelerini kullandı. CHP'deki iç kavgaların partiyi zayıflattığını ve bu nedenle bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katıldığını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişinin ardından yeni transferlerinde olabileceğinin sinyalini verdi. CHP lideri Özgür Özel dün İzmir'de açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde erken seçim vardı.
2: Biz hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz. Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Hani diyorsunuz ya, CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Korkmayın, çıkın karşımıza.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tarihi kentler birliğinde yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Tek aday olarak seçime giren Mansur Yavaş görevine devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelikle şehirler arası otobüslerde yolculara önemli haklar getirildi. Buna göre hareket saatine 12 saat kalana kadar bilet iptalinde tam ücret iadesi zorunlu olacak. Sefer başlayana kadarsa açık bilet düzenlemesi gerekecek. Yönetmelik ayrıca kurye taşımacılığı, yetki belgeleri ve denetim sistemlerinde de kapsamlı değişiklikler içeriyor. Bakan Uğraroğlu yaptığı açıklamada SRC kurye ve kurye faaliyet belgelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine imkan tanıdıklarını ifade etti. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İstanbul'daki otogarlarda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Öyle ki şimdiden otobüs biletleri tükenirken firmalar ek sefer satışlarına başladı. Ulaştırma Bakanlığı da 2 Haziran'a kadar firmalara ek sefer müsaadesi verdi. Bu bayramda sefer sayılarının 1800 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Dünya ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, Türkiye'nin en iyi 10 içeceğini sıraladı. Zirvenin sahibi 4.2 puanla salep oldu. Türkiye'de en çok tüketilen ve ülkeyle özdeşleştiren içeceklerden biri olan Türk kahvesi ikinci sırada yer alırken, misafirperverliğin sembollerinden Rize çayı ise listede 5. oldu. Spor. Dün İstanbul'da sarı kırmızı şölen vardı. Galatasaray 26. Şampiyonluk Kupası'nı dün büyük bir coşku içinde taraftarı önünde aldı. Galatasaray Lisesi'nde başlayan kutlamalar takımın üstü açık otobüse stada ulaşmasıyla tavan yaptı. Dört dörtlük şampiyonluk temasıyla taraftarlarına görsel şölen sunuldu. Tüm stadı dolduran sarı kırmızı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Başkanından futbolcusuna kadar herkes 27'yi ve üst üste 5. kupayı işaret etti. 26. şampiyonluğu simgeleyen logo ise gökyüzünde canlandırıldı. Gösterinin dikkat çeken anlarından biri ise hedef 2027 yazısı oldu. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin yer almamasıysa dikkatlerden kaçmadı. Başkan Dursun Özbek, "Bekledik, gelmediler" sözleriyle tepki gösterirken Mario Icardi ile de yeni bir sözleşme görüşmesi yapılacağını açıkladı. Fenerbahçe'de bir kez daha başkanlığa talip olan Aziz Yıldırım net konuştu. Kulübü 20 yıl yöneten efsane başkan, "Şampiyonu olamazsak bizi büyük tehlikeler bekliyor. Başarabilecek bir camiayız. Bunu geçmişte gösterdik" dedi. Sosyal medyada seçimden çekileceği iddialarının ortaya atılmasından da rahatsız olduğunu dile getiren Aziz Yıldırım, "2024'te şartlar uygundu. Biz seçilmiş olsak başarılı olurduk. Bugün de genç arkadaş burayı toparlayacağına inansam aday olmazdım" sözleriyle adaylığa mecbur hissettiğini belirtti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de bir yıl daha kalmak için sembolik ücret talep ettiği öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun 1907 liraya bir sezon oynamaya hazırım diyerek kulübe bağlılığını gösterdiği iddia edildi. 2024 yılında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma imzalamayan deneyimli teknik adam Abdullah Avcı, Fenerbahçe'de çalışmak istediğini açıkladı. Fenerbahçe camiası başkanlık seçimine kilitlenirken mevcut yönetimde bir yandan transfer görüşmelerini sürdürüyor. Borussia Dortmund forması giyen Seru Girasi ile bireysel şartlarda prensip anlaşmasına varıldı. Saadettin Saran 29 yaşındaki Gineli oyuncuyla bizzat görüştü. Transfer kararını yeni yönetim verecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
3: Süleyman Demirel bir söyleşisinde ifade ediyor. Diyor ki, "Eğer paranız varsa yapın, paranız yoksa borç alarak altyapı yatırımı yapmayınız. Borç alarak altyapı yatırımı yaparsanız borçlanırsınız. Borçlandığınız zaman da borcunuz boyunuzu aşınca ödeyemez duruma gelirsiniz. Düğünü umumiye benzeri bir durum yaşarsınız ve buna engel olamazsınız. Bir süre sonra her şeyi ipotek etmek zorunda kalırsınız."
4: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Futbol kim için sadece bir spor, kim için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihe geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
5: Halfback, stoperlere destek verip top çıkaran. Futbolun taktik evrimi içinde bazı roller vardır ki bir dönemde gözden düşer ama sonra yeniden yıldızlaşır. İşte halfback rolü de tam olarak böyle bir roldür. İlk kez 1930'larda ortaya çıkan bu oyuncu tipi zamanla yerini klasik ön liberolara bırakmış gibi görünse de günümüz futbolunda yeniden hayat buldu. Çünkü halfback modern oyunun ihtiyaç duyduğu hem defansif güvenceyi hem oyun kurulumunu bir arada sağlayan hibrit bir karakterdir. Halfback'in sahadaki konumu çok özeldir. Bu oyuncu top takımındayken klasik bir ön libero gibi değil, neredeyse üçüncü bir stoper gibi oynar. Top rakipteyken orta sahaya çıkar, pres yapar, alan kapatır. Ama top kendi takımına geçtiğinde genellikle defansın ortasına ya da iki stoperin arasına girerek geriden oyun kurulumunu başlatır. Bu sayede savunma bloğu genişler, bekler daha rahat ileri çıkar ve takım hücuma daha dengeli bir biçimde geçer. Halfback özellikle 3-2-5 ya da 4-1-4-1 gibi sistemlerde çok etkili bir roldür. Guardiola'nın Manchester City'sinde bunu sıklıkla görürüz. Takım topa sahip olduğunda ön libero'nun stoperlerin arasına indiğini ve beklerin orta sahaya kaydığını fark edersiniz. Bu geçici yapı, yani top takımdayken savunmanın üçlüye dönmesi, halfback'in katkısıyla mümkün olur. Aynı durum Bayern Münih'in ve zaman zaman Liverpool'un da oyun kurgusunda karşımıza çıkar. Bu geçişi sağlayan oyuncuysa işte o görünmeyen halfback'tir. Bu rolü oynayan futbolcunun fiziksel dayanıklılığının yüksek, pozisyon alma becerisinin güçlü olması gerekir. Aynı zamanda top kontrolü, pas isabeti ve baskı altındayken karar verme hızı da çok önemlidir. Çünkü bu oyuncular hem rakip presinden çıkmakla hem de savunma arkasına atılabilecek tehlikeli topları kesmekle sorumludur. Bir anlamda hem oyun aklı hem sigorta hattıdırlar. Halfback'in asıl fark yarattığı nokta geriden oyun kurulumunun çok daha kontrollü ve güvenli hale gelmesidir. Onun defans hattına inmesiyle birlikte stoperler kanatları açılır, bekler, ileri çıkar ve orta saha pres altında ezilmeden topu çıkarabilir. Bu özellikle pres yapan takımlara karşı oynamakta büyük avantaj sağlar. Ancak bu rolün dezavantajı da vardır. Eğer halfback pres altında topu kaybederse takım savunma hattını geçici olarak üçlediği için büyük boşluklar bırakabilir. Bu nedenle bu rolü oynayan oyuncunun hem teknik hem taktik zekası üst düzey olmalıdır. Bu rolü modern futbolda başarıyla icra eden en önemli isimlerin başında Fernandinho gelir. Manchester City'de Pep Guardiola yönetiminde defansif orta saha oynarken sık sık stoperlerin arasına girerek oyun kurulumuna katkı sağladı. Bir başka örnek yine Guardiola döneminde Philipp Lahm'dır. Aslen bir bek olmasına rağmen Bayern Münih'te orta sahaya geçtikten sonra bu rolün kitabını adeta yeniden yazdı. Top takımındayken savunmanın içine girer, top rakibe geçtiğinde ise klasik orta saha gibi pres yapardı. Bir diğer modern halfback örneği ise Joshua Kimmich. Hem Almanya milli takımında hem Bayern Münih'te bu rolde oynarken taktik esnekliği, pas isabeti ve oyun vizyonuyla bu hibrit rolün ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Türkiye'den örnek vermek gerekirse bu rolü saf haliyle çok sık görmesek de zaman zaman Joseph Dos Souza bu role yakın şekilde oynamıştır. Özellikle Beşiktaş'ın topa sahip olduğu bölümlerde savunmaya inerek pas istasyonu olmuştur. Sonuç olarak halfback sahadaki bir köprü gibidir. Savunmayla orta saha arasını bağlar, oyun kurar ama aynı zamanda savunmayı da sağlamlaştırır. Görünmez gibi oynar ama sistemin kalbidir. Rakip farkına bile varmadan pozisyonunu değiştirir ve takımını oyuna sokar. Bir halfback'in iyi oynadığı bir maçta takım hem savunmada dengeli olur hem hücumda rahatlar. İşte bu yüzden futbolun geçmişinden gelen bu rol geleceğin oyununun da vazgeçilmesi olmaya adaydır. Futbolun ansiklopedisine bugün futbolun vazgeçilmesi halfback yani stoperlere destek verip top çıkaran oyuncuları konuk ettik. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
4: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda insel olarak bilinen istemsiz bekarlık olgusuna dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve şiddet eğilimi taşıyan çevrim içi içeriklerin yayılma riskine işaret edildi. İçişleri Bakanlığı İş Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 38 sayfalık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde okul saldırısı ve kadın cinayetleriyle birlikte gündeme gelen insel yapılanmasına da yer verildi. Raporda karşı cinsle ilişki kuramadığını düşünen bazı bireylerin çevrim içi topluluklar üzerinden kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve ırkçı eğilimlerle radikalleşebildiğine dikkat çekildi. Türkiye'de de bu grupların varlığına işaret edilirken bu çevrelere yönelen kişilerin önemli bir bölümünün 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. İnsel başlığı son olarak Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından tartışma konusu olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı düzenleyen Elliot Roger'a atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı. Benzer tartışma Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürmesinin ardından da kamuoyunun gündemine gelmişti. Hürriyet'in aktardığına göre bakanlık raporunda insel yapılanmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı. Çocuklara yönelik çevrim içi riskler bakımından örnek vaka olarak istemsiz bekarlar öne çıkıyor. Yani karşı cinsle iletişim kuramayan bireyler veya karşı cinsle cinsel veya romantik ilişki yaşayamayanların dijital mecralar üzerinden kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu erkek egemen bir alt kültüre dönüştüğü gözlenmekte. Dijital mecralardaki insel gruplarında erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık gibi söylemler dikkat çekiyor. Tespit edilen 901 grubu, Hulyan grubu, C31K, C7K, İsrail duyurular gibi grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet, dini değerlere, Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınan şahısların çoğu 18 yaşından küçük. Sayıları tam olarak bilinmese de Türkiye'de de azımsanmayacak sayıda insel üyesi var. Kadın düşmanlığı, ırkçı söylemler, şiddeti meşrulaştırma gibi kavramların yanında diğer ülkelerdeki gruplardan farklı olarak yoksulluk da öne çıkarılıyor. Gruplar yoksul ve çirkin olmalarının kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görüyor. İstemsiz bekarlar gruplarına üye olanların intiharlarında yanında birilerini daha götürme düşüncesi olduğu, kendilerini öldürme girişimlerinde kitlesel saldırı eylemlerine başvurduğu gözleniyor. Türkiye'de de kendini istemsiz bekarlar olarak nitelendiren ya da ideolojik ve terminolojik çerçeve içinde birbirleriyle bağlantılı olan topluluklar var. İstanbul'da 2024'te iki kadın öldüren Semih Çelik'in cinayetler sonrası incelenen kişisel eşyalarında insel gruplarının figürlerine yönelik materyaller ele geçirilmişti. Dijital platformlar üzerinden insel gruplarıyla bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde sıkça tartışılan insel yapılanmalarına dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, şiddet eğilimi ve öfke söylemi içeren çevrim içi toplulukların yayılma riskinin arttığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ, trenlerde unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırmayla satışa sunmaya hazırlanıyor. Telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesinin yanı sıra borcam, tencere, mutfak robotu ve drone takımı gibi dikkat çeken ürünler de ihalede yer alacak. Yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerle Marmaray, Başkent Ray ve Sirkeci Kazlıçeşme hattına unutulan binlerce eşya için açık artırma düzenlenecek. Sahipleri tarafından bir yıl boyunca teslim alınmayan ürünler 20, 21, 22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda satışa çıkarılacak. Açık artırma kapsamında satışa sunulacak ürünlerin listesi bugün ile 14-15 Mayıs tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İhaleye çıkarılacak eşyalar kategorilerine göre sergilenecek ve vatandaşlar ürünleri inceleyebilecek. İhale sürecinde elektronik, karma eşya ile kıyafet ve tekstil olmak üzere 3 ayrı kategoride satış yapılacak. Elektronik kategorisinde cep telefonu, tablet, kulaklık, fotoğraf makinesi ve çeşitli teknolojik ürünler yer alırken karma eşya bölümünde şemsiye, kitap, saat, mutfak gereçleri ve günlük kullanım ürünleri satışa sunulacak. Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise temiz durumda olan ya da kullanılmamış ürünler alıcı bulacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü verilerine göre trenlerde en fazla unutulan eşya 1066 adetle gözlük oldu. Gözlüğü 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı ve 294 kulaklık takip etti. Ayrıca yolcuların trenlerde 78 şemsiye ve 21 şeker ölçme cihazını da unuttuğu kaydedildi. Listede yer alan bazı ürünler ise dikkat çekti. Unutulan eşyalar arasında 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 drone takımı ve 1 mutfak robotunun bulunması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle mutfak eşyaları ve elektronik cihazların satış listesine yer alması sosyal medyada da gündem oldu. Yetkililer, kayıp eşya uygulamasına belirlenen sürenin dolmasının ardından teslim alınmayan ürünlerin mevzuat kapsamında satışa çıkarıldığını belirtti. Açık artırmadan elde edilen gelir ise kurum kayıtlarına işlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenecek açık artırmada bir yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan binlerce eşya satışa sunulacak. Eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda gerçekleştirilecek ihalede telefon, tablet ve kulaklık gibi elektronik ürünlerin yanı sıra borcam, tencere, mutfak robotu ve drone takımı gibi dikkat çeken eşyalar da alıcılarını bekleyecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu doçent doktor Mehmet Perinçek oldu. Programda 9 Mayıs Zafer Günü'nün önemi üzerine değerlendirmelerde bulunan Perinçek, tarihsel arka planı şöyle anlattı.
2: 9 Mayıs Rusya açısından birkaç sebeple önemli. Yani bir toplumsal açıdan bakıldığında da tabii çok ciddi bir anlamı var. Çünkü Rusya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan etkilenmemiş neredeyse hiçbir aile yoktur. Yani ya aileden birini kaybetmemiş olan veya savaştan dolayı başka yere göç etmek zorunda kalan veya savaş gazisi birileri olan veya işgal altındaki topraklarda yaşamış, yaşamamış olan. Yani savaşın neresinden olursa olsun mutlaka bir şekilde tabii önceki kuşaklar ama o kuşaklardan da kuşaklara bu tecrübeler aktarılıyor. Dolayısıyla bu Rusya'nın en aslında Rusya'nın da değil Sovyet coğrafyasının en önemli bayramı olarak da evet. Ve en önemli günlerinden biri olarak da değerlendirebiliriz. Tabii tarihsel açıdan bakıldığında da yani Alman faşizmine karşı zafer sadece Sovyetler Birliği açısından değil, bütün dünyayı düzlüğe çıkartan, bütün dünyada barışın ve istikrarın sağlanmasına yol açan bir zafer oldu. O bakımdan da düşündüğümüzde dünya çapında etkileri ve önemi olan bir zafer tarihsel açıdan baktığımızda.
3: 9 Mayıs zaferi olmasaydı ne olurdu dünya veyahut da bölgemiz?
2: Efendim 9 Mayıs olmasaydı dünya Nazi.
3: Evet.
2: Olurdu yani Alman Hitler'in çizmeleri altında kalırdı. Yani bunun başka bir tarifini yapmak evet. Mümkün değil. Yani 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği işte farklı tabii sayılar veriliyor. 21, 23 milyon, 27 milyon, 28 milyona evet. kadar farklı sayılar var. Yeni araştırmalarla bunun daha da yükseldiğini de görebiliyoruz. Ama ne olursa olsun 20 milyonlarda hatta 20 milyonların sonuna kadar da 28 milyona kadar da çıkan bir insan kaybından.
3: Yani
2: insan kaybı.
3: O dönemde Türkiye nüfusundan fazla. O dönemde Türkiye nüfusunu düşünürse Türkiye'den nüfusundan fazla bir kayıp yaşanıyor.
2: Tabii o zaman Türkiye nüfusu 20 milyon bile değil zannedersem.
3: Evet, evet o civarlarda evet 19 o civarlarda.
2: Ve bu işte 20 milyonun çok ciddi bir kısmı yani Komünist Parti üyesi ve yöneticisi. Bunların içerisinde Komünist Partisi'nin en üst düzeydeki yöneticilerinin çocukları da var. Yani Stalin'in oğlu bile İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybediyor. Sadece Stalin'in oğlu değil, politbüroda hayatını kaybetmiş çok sayıda politbüronun çocukları da hayatını kaybetmiş çok sayıda insan var. Hatta bazı politbüro üyeleri birkaç çocuğunu birden evet. savaşta kaybediyor.
3: Stalin'in çocuğuyla ilgili bir olay mı? Almanlara esir mi düşüyor? Bir olay var galiba değil mi orada?
2: Yakov birinci eşinden olan oğlu esir düşüyor. Denir ki işte onu Almanlar takas etmek istemişlerdir. Onbaşı rütbesinde. Diyorlar ki şeylen bir generalle bir Alman generali o sıra Rusların Sovyetlerin elinde. Hani siz bize bizim generali verin. Karşılığında da Yakov'u alın. Bunu tabii Stalin ben bir onbaşıya la generali değişmem diyor ve reddediyor. Onun üzerine de Yakov esir kampında infaz ediliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir yani insan kaybı var. Sadece insan kaybı değil, çok büyük topraklar zarar görüyor. Çok fazla insan sakatlanıyor, yaralanıyor. Şehirler dümdüz ediliyor, yerle bir oluyor vesaire. Ve bu da tabii aslında İkinci Dünya Savaşı'nın bütün insanlığın lehine sonuçlanmasına yol açıyor. Şimdi diğer ülkelerle, diğer büyük ülkelerle kıyasladığımız zaman Şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri savaşa en son katılan, evet, ikinci cepheyi, batıdan cepheyi çok geç açan ülkelerden bir tanesi.
3: Hatta Hitler'in işte yenileceğini anladıktan sonra da geliyor biraz da sanki.
2: Tabii, Hitler'in kaybedeceğini görüyorlar. Sovyetlerin ilerlediğini ve Avrupa'yı hakimiyeti altına alabileceğini görüyorlar. Onun üzerine aslında biraz buraları Sovyetlere kaptırmayalım,
3: evet,
2: bakışıyla ikinci cepheyi açtıklarını söyleyebiliriz. Fransa'sına vesairesine bakıyorsunuz. Türk tek kurşun atmadan ülkeyi teslim ediyorlar. Kurşun atanlar varsa da, direnenler varsa da onlar Fransız komünistleri. İtalya'da vesairede durum keza öyle. Şeyleri falan hiç saymıyorum.
3: Hatta anlaşmaya çalışıyorlar değil mi? Hitler'le anlaşıp Hitler'i Rusya üzerine sürmeye çalışıyorlar. Yani bugün için de bir ders.
2: Aslında o en baştaki politikalardan bir tanesi. Yani ilk başta bunu zaten o Münih komplosu olarak nitelendirilen Münih konferansı var. O Münih konferansında Hitler'e ciddi tavizler veriyor Fransa'sı, İngiltere'si vesaire ve bu tavizleri vererek Hitler'i de durdurabileceklerini düşünüyorlar ve bu tavizleri vererek aslında Hitler'i de Sovyetlerin üzerine sürmeye çalışıyorlar. Tabii bu Hitler'i durdurmak yerine iştahını çok daha fazla aslında kabartıyor ve çok daha pervasız adımlar atmasına, çok daha saldırganlaşmasına sebep oluyor. Şimdi bu daha sonra Hitler'in savaşı kaybetmeye başlamasıyla birlikte de yine bu tür diyelim fikirler Batı'da yer alıyor, bulunuyor, düşünülüyor hem İngiltere'de, Amerika'da. O zaman da şöyle bir fikir geliştiriyorlar. Hitler kaybediyor. Hitler'i biz içeriden bir darbeyle yıkalım. Almanya içerisindeki Nazilerden belirli bir kuvvetle anlaşalım. Onlarla da bir barış yapalım. Diyelim ki siz sadece, biz burayı sizin batı cephenize güvenlik altına alıyoruz. Siz işte Fransa'yı bilmem neye, orayı burayı biraz boşaltın. Ama Sovyetlere ne yapıyorsanız yapın, hem de bizle de savaşmayacağınız için çok daha rahat bir şekilde güçlerinizi Doğu cephesine, Sovyet cephesine yığarsınız. Siz orayla devam edin şeklinde pazarlıklar ve görüşmeler de yapılıyor. Ki şeyi de söyleyelim, yani Sovyetler Birliği İngilizlere, Fransızlara, Amerikalılara öncesinde Nazilere karşı işbirliği teklif ediyor. Bunları reddediyorlar. Tam tersine Münih'te Sovyetlere karşı bir işbirliği içerisine giriyorlar. Söylediğimiz gibi Nazilerle. Onun üzerine tabii Ribbentrop-Molotov paktıyla aslında Sovyetler buna bir cevap veriyor ve Nazi saldırganlığını durdurmaya ve ertelemeye çalışıyor. Ama sonuç olarak 41'den itibaren tabii Rusya'nın, Sovyetlerin direnişi bütün dünyanın kurtuluşunda önemli bir rol oynuyor.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu doçent doktor Mehmet Perinçek oldu. Perinçek, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin tüm insanlık için dönüm noktası olduğunu söyledi. Batılı ülkelerin Hitler'e verdiği tavizlerin Nazi Almanya'sını daha saldırgan hale getirdiğini belirten Perinçek, Sovyet direnişinin ise faşizmin yenilgisinde belirleyici rol oynadığını ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmalarında daha önce bilim dünyasında kaydı bulunmayan 8 yeni örümcek türü keşfedildi. Bilim insanları keşfin Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlayacağını belirtti. Uluslararası saha araştırmaları kapsamında daha önce literatürde yer almayan 8 yeni örümcek türü tespit edildi. Çalışmanın sonuçları uluslararası bilim dergilerinde yayımlandı. Araştırma, Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmaya Kırıkkale Üniversitesi'nden Dr. Tarık Danışman'la Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Ersen Aydın Yağmur da katıldı. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ve Balıkesir'de gerçekleştirilen saha çalışmalarında Harpaktea ve Dasumia cinslerine ait yeni türler belirlendi. Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Kadir Boğaçkunt, Akdeniz Havzası'ndaki biyolojik geçmişin anlaşılmasında uluslararası işbirliklerinin önemli rol oynadığını söyledi. Kunt, keşfedilen türlerin artık dünya biyolojik mirasının bir parçası haline geldiğini ifade etti. Araştırma kapsamında İzmir'in Niftağı, Buca ve Urla çevresinde tespit edilen Harpaktea Ataturi türünün merhum Profesör Doktor Mehmet Kutsay Atatürk'ün anısına ithaf edildiği belirtildi. Aydın'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda keşfedilen Harpaktea Budaki türüne Profesör Doktor Abidin Budağ'ın adı verildi. Balıkesir Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan Harpaktea Saki türü ise arazi çalışmalarına katkı sunan Doktor Serdar Sak'a ithaf edildi. Türkiye'ye endemik olması nedeniyle Dasumia turcica adı verilen türün yalnızca Türkiye'de yaşadığı belirtildi. Araştırmacılar bu türün Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği açısından önemli örneklerden biri olduğuna dikkat çekti. Batı Anadolu'da yaşayan Dasumia efe türü Ege'nin simgesi efelere ithaf edilirken Dasumia saruhan türüne ise Saruhan Oğulları Beyliği'nin kurucusu Saruhan Bey'in adı verildi. Bilim insanları yeni tür keşiflerinin yalnızca bilimsel kayıt niteliği taşımadığını, aynı zamanda doğa koruma politikalarına katkı sağlayacak önemli veriler sunduğunu belirtti. Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmalarında keşfedilen 8 yeni örümcek türü, uluslararası bilim dergilerinde yayımlanarak bilim dünyasına kazandırıldı. Araştırmacılar, çalışmaların Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin kayıt altına alınması ve Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel altyapının güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılımların olabileceğini açıkladı. MİT, uluslararası ajan ağını çökertti. Mecliste torba teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi ve ikili temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, iç ve dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, bu isimlerin CHP'de tehdit, baskı ve hakaret de karşılaştığını savunarak huzuru AK Parti'de bulmuşlardır dedi. Partisine önümüzdeki dönemde de yeni katılımların olabileceğini söyledi. MİT, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen uluslararası ajan ağını çökertti. Operasyonda 7 şüpheli tutuklandı, ikisinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi. Şüpheli 7 kişinin Türkiye'deki STK'lar, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri iki farklı yabancı servise aktardığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 64 ilde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bir açıklama yapıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 1021 şüpheliden 319'unun tutuklandığı, 48 milyar 16 milyon liraya da el konulduğu bildirildi. YÖK eğitimini yarıda bırakan binlerce öğrenci için yeni bir düzenleme hazırlandı. 27 maddeden oluşan kanun teklifi taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletilirken aftan yararlanamayacak suçlar da netleştirildi. Düzenleme ile birlikte yüksek lisans ve doktora eğitimini yarıda bırakanlara da üniversiteye dönüş hakkı verilmesi planlanıyor. Taslağa göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından ceza alanlar öğrenci affı kapsamına dahil edilmeyecek. Bir önceki öğrenci afflarından yararlanamayanlarla 1 Temmuz 2022 sonrası kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanlar haftan faydalanabilecek.
0: Ekonomi.
1: Meclis Genel Kurulu'nda kamuya borcu olan 15 milyon vatandaşa 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getiren ve yabancı yatırımcıya da yatırım kolaylığı sağlayan torba teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Yeni binalarda düşük karbon dönemi başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2053 net sıfır emisyon vizyonu doğrultusunda binalara yönelik yeni bir dönemi devreye alıyor. Yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare yaşan yeni yapılarda enerji kimlik belgesinin yanı sıra bina yaşam döngüsü analizi belgesi de zorunlu olacak. Bill Gates'in vakıf fonu elindeki son Microsoft hisselerini satarak şirkette kalan doğrudan yatırım bağını kopardı. 7 milyon 700 bin adet hisse elden çıkarıldı. Satışın büyüklüğü 3 milyar 200 milyon dolar olarak açıklandı. Bill Ackman'ın yönetim şirketi Pershing Square ise satılan hisselerin alıcısı oldu. Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü Nicholas Bloom'dan ezber bozan bir çıkış geldi. ABD ekonomisinde son 5 yıldır yaşanan tarihi verimlilik patlamasının arkasındaki asıl gizli kahramanın uzaktan çalışma modeli olduğunu belirtti. Bloom, yöneticilerin hala küçümsediği evden çalışma modelinin ABD ekonomisindeki toplam çıktıyı zirveye taşıyan ana motor olduğunu savunuyor. Bloom'a göre evdeki çalışma ortamı bitmek bilmeyen yol stratejisini ortadan kaldırıyor, ofis ortamındaki dikkat dağıtıcı gürültü ve unsurları da bertaraf ediyor. Geniş çaplı ekonomik verilerinde kendisini de doğruladığını aktaran profesör, uzaktan çalışmanın iş gücü piyasasına erişimi genişlettiğini, girişimcilik önündeki bariyerleri yıktığını ve neticede üretkenliği körüklediğini vurguluyor. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar Türkiye'nin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri, yeni konuları, teknolojiye ve hayatımıza dokunan her şeyi konuşmak için. Evet, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden dedikten sonra hemen konularımıza giriş yapalım isterseniz. Konularımıza bir konukla giriş yapacağız. İlk konuğumuz SER Danışmanlık Kurucusu Akademisyen Doktor Ömer Özdinç. Merhabalar Ömer Bey.
3: Merhabalar.
2: Merhabalar. Efendim tekrar sizi programımıza konuk olarak görmek çok güzel ama dinleyicilerimize bir sizi en baştan hatırlatalım mı?
3: Tabii ki. Memnuniyetle. Ben yaklaşık 20 senedir Ar-Ge inovasyon ve strateji konularında çalışmalar yapıyorum. Hem danışmanlık firması olarak hem de akademide bir takım araştırmalar, bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda bir takım yapay zeka projelerinde içindeyim.
2: Vallahi süpersiniz. Sizinle bugün enteresan bir konuyu konuşacağız. Şimdi Ar-Ge ve inovasyon konularında siz özellikle önemli raporlar hazırlıyor ve bu raporları bizlerle paylaşıyorsunuz. Bunun için de çok teşekkür ediyorum size. Bugün biraz küresel ticareti sizlerle konuşalım istiyorum. Çünkü bu konuda da raporunuzda önemli parçalar, pasajlar vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
3: Tabii yani biz hem Türkiye'deki sanayi politikalarının güncel durumunu hem de dünyada bu sanayi politikalarının içinde oluştuğu bağlamı da analiz ediyoruz. Sürekli bununla ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapıyoruz.
2: Süper. Şimdi hep küreselleşmekten bahsediyorduk. Küresel ticaretten tabii bahsediyoruz. Bu ikisi birbirinden ayrılmayacak şeyler. Ama öyle bir dünyaya girdik ki dünya öylesine kendi içinde çalkalanıyor ki sanki ortaya çıkan özellikle son gelişmelerden, son iki aylık gelişmelerden sonra ortaya çıkan şeyler sanki küreselleşme ölüyor gibi bir yere doğru gidiyoruz ama diğer taraftan da insanlar küreselleşme ölmüyor, şekil değiştiriyor diyorlar. Siz bu bakış açısının neresindesiniz?
3: Yani mutlaka tabii bir adlandırma bulunmamız gerekirse aslında şöyle diyebiliriz. Yani eski küreselleşme ölüyor, yeni daha sınırlı bir küreselleşme doğuyor diyebiliriz. Yani burada 1980'lerden itibaren, daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada yayılması, bir takım kurumlar aracılığıyla yayılması ve 1991 Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra tamamen dünyada hakim hale gelmesi dünyayı böyle bir tek devletvari bir konuma sokmuştu. Bu küreselleşmenin bu kadar rahat olması, işte firmaların başka yerde üretip başka yerde satıp başka yerde tasarlatıp başka yerde işte Ar-Ge'sini yaptırıp gibi, hani bu imkanlara kavuşması biraz bu dünyanın bize mirasıydı. Ama şöyle bir konuma geldik. Özellikle 2008 Mordkış krizinden sonra dünyada bu küreselleşmenin getirdiği finansallaşmanın artık Amerika'nın da zararına olduğu ortaya çıkmaya başladı. Ve o yıllardan itibaren Amerika'da bir politika değişikliği gözlemliyoruz. Buna karşılık bunun paralelinde işte başta Çin olmak üzere bir takım farklı büyük güçlerin, farklı bölgelerde büyük güçlerin, bunların içinde böyle Çin gibi süper güç haline dönenleri var. İşte biraz daha bölgesel odakta olanlar var. Bunların da güçlenmeye başladı ve kendi hinterland'ını oluşturmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla artık bu tek devlet ve tamamen sınırsızlık, sınırsızlaşma eğilimi, yani bir hudut sınır olmama eğilimi şu an tersine döndüğünü, herkesin özellikle pandemiden sonra bu eğilim daha da güçlenerek arttı. Ama dediğim gibi bunun ilk kökeni 2008 ve son Ukrayna-Rusya savaşı, İran-Amerika-İsrail savaşı ile birlikte artık hani şu pekişmiş oldu. Bundan sonra herkes yakın bölgesi, mümkünse kendi kendine yetmesi lazım. Kendi kendine yetemiyorsa yakın bölgesiyle daha fazla alışveriş içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bunu yeniden bir bölgeselleşme diyebiliriz. Yani bu aslında dünya tarihinin doğasında olan bir şey. Dünya tarihi bugüne kadar hep böyle oldu. Yani daha bölgesel ilişkilerin daha ağırlıklı olduğu bir yer oldu. Sadece son 40-50 yılda biz bunun tersini görmüştük. Bu kadar sınırsız bir küreselleşme eğilimi. Aslında tekrardan normale döndüğümüzü söyleyebiliriz. Ama tabii bu normal aynı normal olmayacaktır. Çünkü bu sefer internetin getirdiği imkanlar var. Hani bugüne kadar oluşmuş bir iş anlayışı var. Dolayısıyla mutlaka bu yeni bölgeselleşme, lokalleşme, küreselleşmeden bir takım izler de barındıracaktır içerisinde. Dolayısıyla daha hibrit vari bir yapının oluşacağını öngörebiliriz.
2: Bir de efendim dünyaya şöyle baktığımızda dünyada bazı şeylerin de yanlış algılandığını görüyoruz. Mesela insanlar bir Amerika-İran arası sürtüşme görüyorlar ama bunun aslında dünyanın her tarafını nasıl etkileyeceğini anlayamıyorlar. Mesela Amerika-İran'la Hürmüz Boğazı konusunda itişip kakışmaya başladıktan sonra Tayvan'daki yapay zeka çiplerinin üretilmesi gibi sorunlar ortaya çıktı. Dolayısıyla bir tedarik zinciri diye bildiğimiz şeyin aslında ne kadar kırılgan olduğu bence ortaya çıktı. Dolayısıyla artık her şeyi yeni baştan düşünmemiz gerekiyor, değil mi?
3: Kesinlikle. Yani bu dediğim gibi daha önce Amerika'nın ana hegemon olduğu ve her yerde askerini bulundurduğu, her yere gücünü yaydığı bir ortamda bu yönetilebilir bir şeydi. Yani Amerika rahatlıkla müdahaleleriyle vesaire bu süreci yönetebiliyordu. Dolayısıyla küresel tedarik zincirlerinde önemli bir bozulma olmuyordu. Ama bugünkü yeni dünyada bölgesel istikrarsızlıklar arttıkça bunun kontrol edilmesi de imkansızlaşıyor. Bir süper bir dünyayı yöneten bir güç tarafından şu an kontrol edilemiyor bunlar. Ve dolayısıyla artık bu kadar riskli bir tedarik zincirine sahip olmak anlamsız hale geliyor. Dediğimiz gibi bu aslında pandemide de bunu gördük. Rusya-Ukrayna savaşında hatırlarsanız işte buğday krizi, doğalgaz kriziyle bunu gördük. Şimdi İran savaşında çift yönlü bir kriz var. Hem enerji tarafında bir kriz var, petrokimya ürünlerinde bir kriz var. Alüminyumdan tutun birçok ham madde, yani enerji yoğun ham maddenin tedariğinde önemli bir kriz yaşanıyor. Bununla paralel olarak dış ticaret yollarında bir kriz var. Hürmüz Boğazı, diğer taraftan Kızıldeniz, Babel Mendeb tarafı, orada da yine İran'la bağlantılı gruplar var ve orada da yine bir tehlike arz ediyor. Burası da dünya dış ticaretinin %50'sinden yakın civarında döndüğü bir yer. Dolayısıyla hani bu kadar geniş bir tedarik zinciri ağına, bu kadar uzun coğrafi olarak yayılmış bir tedarik zincirinin ne kadar dediğiniz gibi kırılgan olduğu, ne kadar sürdürülebilir olduğu şu an herkes tarafından tartışılıyor. Ve biz bunun sonucunda tedarik zincirlerinin mesafelerinin kısaldığını, yani tedarik zinciri döngüleri. Ben buna simbiyotik sanayi havzaları ismini verdim. Yani birbiriyle ilişkili olan ve birbirini tamamlayan coğrafi olarak yakın bölgelerin, aktörlerin işbirliğine dayalı yeni bir sistemi göreceğiz. Simbiyotik sanayi havzalarıyla kastettiğim buydu. Dolayısıyla dünyanın yavaş yavaş oraya doğru yöneleceğini öngörebiliriz.
2: Şimdi bunu söyleyince tabii enteresan bir şekilde Türkiye'nin ön plana çıktığını görüyoruz. En azından ben öyle bir çıkarım yapıyorum. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, bunu size soracağız ama. Yani bir şekilde insanlar kendilerine yakın olan bölgelerde üretim yaptırmak istiyorlar. Eskiden hani içinde yaptırırız, oradan buraya getiririz gibi bir bakış açısı vardı ama hani o simbiyotik biraz bunu getiriyor mudur efendim?
3: Bununla alakalı evet bir takım işaretler görüyoruz. Yani aslında potansiyelimiz çok daha yüksek. Yani şu an bu az önce bahsettiğimiz trendin etkisi aslında çok daha yüksek olması lazımdı. Kendi biz bir takım içsel kendi kırılganlıklarımızdan dolayı enflasyon gibi işte faiz evet. gibi vesaire hani bir takım kırılganlıklarımızdan dolayı bu potansiyeli kullanamıyoruz. Ama kesinlikle dediğinize katılıyorum. Şöyle bir durum var. Türkiye sanayisinin şöyle bir özelliği var. Birincisi çok çeşitli bir sanayi. Yani dünyada mesela evet bir takım ülkeler var ama örnek veriyorum işte biraz daha elektronik sektöründe odaklanmış ülkeler var. İşte biraz
2: Tayvan gibi mesela.
3: Evet, Tayvan gibi. Biraz daha gıda tarıma odaklanmış ülkeler var. Biraz daha farklı ülkeler var. Ama Türkiye'de biz mesela çok ciddi bir çeşitlilik görüyoruz. Dünyada çok fazla örneği olmayan. Yani burada otomotiv yan sanayiden tutun işte son yıllarda savunma sanayi, havacılık işte her ne kadar şu an düşüşte olsa da tekstil, gıda, işte mobilya, kimya, makine gibi birçok sektörde aslında Türkiye'de önemli bir üretim, evet ölçek olarak belki çok büyük olmasa da bir yetenek ve yetkinlik görüyoruz. Yani böyle bir kapasite niteliksel olarak.
2: Ama ölçeğin küçük olması potansiyelin de güçlü olduğunun göstergesi bence.
3: Evet yani bu çeşitliliği zaten biz bu ölçek küçüklüğü de sağlıyoruz. Yani bir yerde zaten ölçeğimiz büyük olmuş olsaydı her alanda mesafe kat etmemiz biraz zor olurdu. Bununla birlikte tabii ki hani sürekli yıllardır dillendirdiğimiz coğrafi yakınlık, birçok bölgeye coğrafi yakınlığımız var. İş gücümüzün ve girişimci havuzumuzun yüksek bir motivasyona sahip olması, dinamik olması var. Bu gerçekten anlamlı bir şey. İşte geçen hafta ben Almanya'da Berlin'deydim. Şimdi saat 6'da startupların olduğu bir bölgeye girdim ve hiç saat 6'dan sonra kalan bir startup çalışanı görmedim. Yani normalde startuplar dediğiniz hani bunlar son derece dinamik olması gerekiyor. Uzun saatler çalışması çünkü daha ilk zamanları kendilerini ispatlaması lazım, ürününü başarması lazım vesaire. Dolayısıyla bu dinamizm bizde var başka bazı ülkelerin aksine. Bunlar çok önemli avantajlar. Tabii son yıllarda şöyle de bir avantajımız var. Bu savunma sanayi giderek önem kazanmaya başlıyor. Hem işte NATO tarafındaki yeni eğilimler, işte NATO üyelerinin savunma harcamalarını arttırmaya sevk edilmesi, diğer ülkelerin savunma harcamalarını arttırmaları. Şimdi son mesela İran ve Körfez ülkeler arasındaki ilişkide şunu gördük. Körfez eskiden diyordu ya nasıl olsa bizi Amerika Birleşik Devletleri ile olan ittifakımız bizi birçok şeyden koruyor. Ama şimdi korunmadığı görülce bununla ilgili savunma sanayi yatırımları yapılması lazım. Harcamaları küçüldükçe yani şu an büyük bir uçak savar teknolojiye sahip olmanıza karşılık mesela bir drone veya büyük bir füze sanayisine sahip olmakla drone sürüsüne sahip olmak birbirine yakın avantajlar göstermeye evet. başladı. Dolayısıyla evet. fakir ülkelerin, yani düşük gelirli ülkelerin bu konuda harcamalar yapması, yatırımlar yapması, insansız hava araçları konusunda başka alanlarda anlamlı hale geldi. Bu da yine bu aslında savunma sanayi pazarını oldukça büyüten bir faktör. Şimdi tüm bunlara baktığımızda yani Türkiye'nin aslında çok avantajlı bir pozisyonda olduğunu görebiliyoruz. Yeter ki biz kendi iç problemlerimizi, o fırsatlara önünde engel oluşturan bir takım unsurları hızlı bir şekilde rehabilite edelim. Hızlı geliştireceğimiz politikalarla bunları tersine çevirelim.
2: Vallahi süper. Peki küresel o ticaretin değişimi, yani o daralma ya da genişleme her ne olursa bizim ihracatçımıza yansıyacak bir şey olur mu efendim? Yani bizde bir şeyler değişir mi dünyadaki bu değişimler sonucunda?
3: Tabii şunu görebiliyoruz. Yani şu an bazı ülkelerin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yani Çin'e alternatif tedarik kanalları oluşturma eğilimlerinde olduğunu görüyoruz. Ve evet. bunun da bize bazı olumlu yansımaları oluyor. Tabii bazı olumsuz yansımalarda şöyle bir durum var. Yani Çin, Hindistan gibi ülkelerle biz şu an son yıllardaki maliyetlerimizin dolar bazında artışı sebebiyle çok rekabet edemiyoruz. Dolayısıyla emek evet. yoğun sektörler, düşük katma değerli sektörler ve ölçeğe dayalı sektörlerde şu an bir dezavantajımız var. Bu evet. sektör küçülürken biraz daha orta yüksek teknoloji, yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde bir büyüme olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Örneğin elimizde şöyle bir veri var. Yani bizim ilk 3 ayda gerçekleşen, işte 3-4 ayda gerçekleşen ihracatımızın yine de şey olarak değiştiğini görüyoruz. Yapısal olarak değiştiğini görüyoruz. Yani işte giyim gibi, mobilya gibi, gıda gibi veya biraz daha düşük katma değerli sektörlerdeki ihracat küçülürken orta yüksek teknolojideki, yüksek teknolojideki sektörlerde bir artış görüyoruz. Örneğin savunma sanayiye dayalı ihracatta bir %160'lık bir şey gördük. Bir artış evet, gördük. Evet. Bunlar çok yüksek oranlar. Bunu istihdam istatistiklerine baktığınızda da bunun yansımasını görüyorsunuz. Yani imalat sektöründe şu an çalışan sayısı olarak toplam bir artış yok. Hatta düşüş var. Ama bu düşüşün neredeyse %90-95'inin tekstil, giyim ve deri sektöründen kaynaklandığını görüyoruz. Diğer sektörlerde daha sınırlı, istikrarlı durumun veya küçük de artışların olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla ihracat yapımızda aslında bir değişiklik yaşanıyor. Yani düşük teknoloji, evet. orta düşük teknoloji daha yüzdesel olarak daralırken yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji biraz daha yüzdesel olarak artıyor. Aslında karşılaştığımız durum bu.
2: Peki son olarak size şöyle bir şey sormak istiyorum efendim. Bu soru benim kafamda o kadar fazla dönüyor, o kadar çok şey oluyor ki. Yani mesela baktığımızda biz hangi konularda öne çıkmışız diye sizin de çok güzel işaret ettiğiniz gibi ve hepimizin gördüğü gibi mesela savunma sanayinde ülkemizin bir anda müthiş bir zıplama yaptığını görüyoruz. Şimdi buradaki inovasyonu biz acaba başka sektörlere nasıl taşıyabiliriz diye ben düşünürken, oradaki inovasyonun nasıl ortaya çıktığını düşünürken biraz devlet katkısı, devlet teşviği görüyorum orada. Acaba mesela yapay zeka gibi sektörlerin öne çıkması için bizim böylesi devlet teşviklerine mi ihtiyacımız var? Ya da ne bileyim biz oradaki yapılmış şeyi neden diğer sektörlere çoklayamıyoruz? Bu soruların içinde ben kayboluyorum. Siz tam bu soruların cevabı olan insansınız aslında.
3: Estağfurullah. Şimdi şöyle, yani bu tabloyu şöyle okumak lazım. Savunma sanayinde tabii birçok faktörü sayabiliriz. Ama birinci evet. sırada sayabileceğimiz faktör şu. Devletin müşteri olması. Yani burada evet. Türkiye'de savunma sanayi sektörünün müşterisi devlet. Şimdi evet. diğer sektörleri devlet desteklerken dolaylı yollardan destekliyor. Yani evet teşvik veriyor ama diyor ki işte Ar-Ge yaparsanız şöyle veya yatırım yaparsanız şöyle. Ama evet. satın alma desteği veremiyor. Ya yani bu zaten hiçbir verilebilecek bir destek değil kolay
2: tabii
3: kolay
2: canım.
3: Dünyada.
2: Tabii.
3: Ama savunma sanayinde direkt müşteri olarak işin içinde olduğu için orada doğrudan bir yönlendirmesi söz konusu olabiliyor. Ama diğer sektörlerde artık biraz piyasanın insafına kalmış. Burada hem yurt dışı talep belirleyici, yurt içi talep belirleyici, o sektörün insan kaynağı belirleyici, yani o sektörün çekebildiği insan kaynağı, çalıştırabildiği insan kaynağı belirleyici. Şimdi savunma sanayinde ise tam tersine büyük firmalar da devletin elinde. Yani Aselsan gibi, işte Havelsan gibi, TUSAŞ gibi, doğru, mesela doğru. Bunlar firmalar, hem büyük ölçekte firmalar. Burada devlet kendisi bir disiplin yaratabiliyor, bir iş kültürü yaratabiliyor. Ve zaten savunma sanayi firmalarına bakarsanız hani genelde orada çalışıp oradan ayrılanlar başka firmalar kuruyorlar ve o şekilde büyüyorlar. Dolayısıyla aslında yine o disiplinden, o iş kültüründen yetişiyorlar. Dolayısıyla işin iki tarafı var. Yani bir, müşteri olması, iki, sektörü, disiplinini, iş kültürünü, iş yapış biçimini kendisinin oluşturması. Bunu yaparken de tabii aslında uluslararası taraflara da yaslanıyor. Çünkü bugün Aselsan dediğimizde aslında NATO üyesi olmamız sebebiyle bizim zamanında girdiğimiz projelerden edindiğimiz, oluşturduğumuz bir iş yapma kültürü.
2: Süper tespit.
3: Kalite standartları var. Bunların burada dolayısıyla savunma sanayi biraz daha şekillendirici olabiliyor. Çok rahat bir şekilde şekillendirici olabildi devlet. Ama diğer sektörlerin kapasitesinin artmasında sadece devletin bir teşvik verici olarak yer alması yetmiyor. Burada ara yüz kurumlarının işin içinde olması lazım. Eğitim kurumlarının, üniversitenin, özel sektörün kendisinin kendi entelektüel kapasitesini, iş yapış kapasitesini arttıracak çözümler bulması gerekiyor. Bunlar da ne yazık ki, yani bu kadar geniş bir koordinasyon isteyen, geniş bir sivil inisiyatif, sivil girişim isteyen alanda biz henüz yeterince mesafe kat edemiyoruz. Yani teşvik tarafında bir sıkıntımız yok. Şu an Türkiye dünyada en fazla teşvik veren ülkelerden bir tanesi. Yani bu, biz bunu her sene yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda görüyoruz. Yani şu an Türkiye'nin üstünde bu kadar Ar-Ge teşviği veren, bu kadar geniş yatırım teşviği veren dünyada 3-5 tane ülke arasındayızdır yani biz. Hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama mesele teşvikle bitmiyor. Yani mesele burada stratejiler oluşturması, politik geliştirmesi, kapasite oluşturma, burada özel sektörün de bu işin içerisinde bu konuda niyetli olması lazım. Yani sadece reaksiyoner olmaması lazım. Pazarın o anki ihtiyaçlarına cevap veren bir konumda olmaması lazım. 10-20 yıllık planlamalar yapıp bunu gerek üniversitelerle, gerek kendi oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürütmesi lazım. Devletin biraz daha bölgesel ayrışmayı, bölgesel iş bölümünü daha etkin planlaması gerekiyor. Daha yakın markacı alıp sonuçlarını yakından izleyip daha yakından bunu geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla o noktalarda epey daha alacağımız mesafeler var. Yani diğer sektörler kendi kendilerine bir yere geldi ama bundan sonra verimliliğin artması için bu kadar maliyetimiz arttıktan sonra verimliliğimiz artması gerekiyor. Bu faktör verimliliğini arttırmamız için bütün bunları detaylı bir şekilde irdelememiz gerekiyor.
2: Yani ben son dedim ama şunu da sormak istiyorum size. Yani mesela evet, Türkiye'nin devletin ihtiyacı olduğu için savunma sanayinde devlet ciddi bir alıcı oldu ve sizin de belirttiğiniz gibi bu da bu sektörün gelişmesine yardımcı oldu. Ama mesela yapay zekada da devletin bir sürü bir şeylere ihtiyacı var. Burada da alım yapabilir. Hatta yapması gerekiyor gibi gözüküyor ortaya çıkan şeylerden, eğitimden şeye kadar. Bir de Amerika örneklerine bakıyoruz mesela. Amerika'nın Palantir'e yaptıkları inanılmaz tabii, bu şey gibi ortada. Evet. Ya da ne bileyim, Anthropic'le mesela yap deyip Anthropic'in yapmadıktan sonraki o yaşanan karşılıklı düellolar yine herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Yani yapay zekayı satın alma konusunda devletin bir takım şeylere ihtiyacı var dünyada. Türkiye'de de bunu yapsak yapay zeka sektörü savunma gibi bir zıplama yapabilir miydi sorusu kafamda dönüp duruyor. Son dedim ama bunu da sormuş olayım size, ne olur.
3: Tabii. Ben aslında yapay zeka ile ilgili birinci fikrinize katılıyorum. Yani devlet bu savunma sanayi, devlet çünkü önemli bir alıcı Türkiye'de. Evet. Yani sadece yapay zeka alanında da değil. Mesela sağlık alanında, medikal alanda vesaire birçok alanda aslında devlet ilgili kurumlarının kapasitesini hızlı bir şekilde geliştirip Bu noktada satın alıcı olarak bazı roller oynayabilir. Orada alınacak mesafeler var, bir takım fırsatlar var. Biz onları henüz tam anlamıyla o potansiyeli tüketmedik. Orada yapmamız gerekenler var. Ama ben yapay zeka ile ilgili aslında stratejiyi biraz Türkiye'nin şu yönde yapabileceğini düşünüyorum. Şu an şimdi genel yapay zeka ile ilgili çözümler çıktı. İşte üretken yapay zeka araçları, LLM'ler, bunlar her şeye hitap eden çözümler. Ama biz yapay zekanın bundan sonra daha lokal çözümlerininle ilgili bir pazarın olur. Ne demek istiyorum lokalden? Sektörel olarak lokalikat. Yani sektör sektör bu geniş yapay zeka çözümlerinin her sektöre özelleşeceği bir dönemi yaşamaya başlayacağız. Yani işte örnek veriyorum, otomotiv endüstrisine şöyle, işte mimarlık sektöründe şöyle bir çözüm, tarım sektöründe şöyle bir çözüm. Şimdi bizim de bu en başta konuştuğumuz bu üretim kapasitenizin çeşitliliği burada önemli bir avantaj. Yani biz çok hızlı davranırsak yapay zekayı sektörlere özelleştirme konusunda elimizdeki sektör çeşitliliği, kapasitesi, gençliği ne de kullanarak hızlı bir şekilde sektörel çözümler geliştirebiliriz. Ve bu sektörel çözümleri de dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaştırabiliriz. Yani böyle sürekli milyarlarca dolar, işte unicornlar falan hayal edeceğimizde daha milyonlarca dolar veya yüz milyonlarca dolar ciro yapabilecek sektöre özgü, özelleşmiş yapay zekalar için bizim şu an çok elverişli bir ortamımız var. Hem bu konuda çok iyi bir insan kaynağımız var, bu konuda yetenekli bir insan kaynağımız var. Yapay zeka konusunda hiç farklı kişilerle yani rahatlıkla boy ölçüşebilecek bir insan kaynağımız var. Aynı zamanda bunu uygulayacak firmalar var. Çünkü yazılım çözümlerinde, yapay zeka çözümlerinde en önemli şey uygulamacı bulmak, ustasını bulmak. Kesinlikle. Yani uygulamacı bulmadıkça siz yazılımı geliştirmenizin bir anlamı yok. Dolayısıyla bu sektörel çeşitliliğimizi yapay zeka yeteneğimizle birleştirip hızlı bir şekilde bu konuda dünyada sektörel uyarlamalarda çok önde olan bir ülke olabiliriz. Bunu becerirsek zaten bu tek başına çok büyük bir atılım olacaktır.
2: Vallahi Ömer Bey, gerçekten inanılmaz bir şey verdiniz bize. Her zamanki gibi kapılar açtınız, pencereler açtınız. Bayağı bir eşikten atlattınız bizi. Önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmeleri ben yine sizinle konuşmayı çok isterim. Sizi çok yorduk. Çok sağ olun efendim.
3: Memnuniyetle. Estağfurullah. Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum davetiniz için de. Çok keyifli oldu.
2: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun, saygılar sunuyorum. Evet, SER Danışmanlık Kurucusu Akademisyen Doktor Ömer Özdinç ile konuştuk. Yani bu Ar-Ge ve inovasyon konuları, dünya ticareti falan, yani bayağı bir yere yelken açtık kendisiyle beraber. Çok da yorduk kendisini, çok sağ olsun. Efendim, o zaman bir minik müzik arasına gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

0: cheetahs need to eat. Run antelope. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, güzel bir müzik arasının ardından şimdi yavaş yavaş haberlere geçelim programımızın ikinci yarısında. İkinci yarısındaki haberler, enteresan haberler topladım size. Gene dediğim gibi bayağı bir haftalık haberler silsilesi oldu. Bunlara bakalım. Şimdi ilk haberimiz şu. Elon Musk'la OpenAI arasındaki dava, biliyorsunuz ben bu davayı sık sık gündeme getiriyorum. Burada hatta başlangıcında da ne olduk ne bittiğini bir program boyunca size anlatmıştım. Şimdi bu davada araya bir gizli günlük tartışması girdi. OpenAI'ın başkanı ve kurucu ortaklarından Greg Brockman'ın kişisel günlüğü Elon Musk'ın OpenAI Sam Altman'ı Brockman'a karşı açtığı davada beklenmedik bir biçimde önemli bir delile dönüştü. Şimdi şöyle düşünün, evinizde oturuyorsunuz, günlük tutuyorsunuz, sonra birisi geliyor günlüğünüzü okumak istiyor. Günlüğünüzü okumak isteyen birisi bunu bütün dünyaya okumaya başlıyor. Yani bunun hayatınızın en stresli dönemlerinden birine ait olduğunu, mahkeme salonunda okunduğunu ve dünyanın en zengin insanı tarafından dava edildiğiniz için herkesin bunu izlediğini hayal edin. Acayip bir şey. Brockman için olan olay da tam olarak bu. İki gün boyunca OpenAI'nin başkanı ve kurucu ortağı Brockman'ın günlük notları mahkemede okundu da okundu, okundu da okundu. Habere göre Musk'ın açtığı davada OpenAI'nin kuruluş yıllarını ve şirketin geleceğini belirleyen o kritik tartışmalara ait çok sayıdaki belge gün yüzüne çıkarıldı. E-postalar, mesajlaşmalar, toplantı notları ve tabii en önemlisi Brockman'ın o kişisel günlüğü. Şimdi normal hayatta birinin günlüğünü karıştırmak mahremiyet ihlali sayılır ya, mahkemede buna discovery, yani delil toplama süreci deniyor efendim. Yani normalde mahremiyet ihlali olan şey mahkemede tam mahremiyet ihlali değil. Hukuk bazen böyle medeni barbarlıklar yapıyor. Neyse. Şimdi Brockman'ın günlük tuttuğu davanın delil toplama sürecinde ortaya çıkıyor. Musk'ın avukatları Ocak ayında Brockman'ın o yüzlerce sayfalık günlük notlarına sahip olduklarını açıklıyorlar. Ve onu bu notlardaki ifadeler yüzünden de sorguluyorlar. İşte OpenAI tarafı diyor ki bu notların bağlamından koparılıp böyle cımbızlanarak seçildiğini söylüyor. Ama yargıç davanın yargılamaya taşınmasına yol açan kararında bu pasajlardan bazılarını da alıntılamak durumunda kalıyor. Böylece günlük davada tanık haline geliyor. Davanın özü şu. Elon Musk, Sam Altman ve Greg Brockman'ı bir hayır kurumunu çalmakla suçluyor. Yani OpenAI aslında bir hayır kurumu olarak kuruldu. Onu çalıyorlar filan diye suçluyor. Musk'a göre OpenAI başlangıçta insanlık yararına çalışan, karın kar amacı gütmeyen bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Musk da bu yapıyı finanse etmeye ikna ediliyor. Ama daha sonra şirket kar amaçlı bir yapıya dönüyor. Musk, Altman ve Brockman'ın yönetiminden alınmasını, milyarlarca dolarlık tazminatı ve OpenAI'nin dönüşümünün geri alınmasını istiyor. OpenAI tarafı Musk'ın bu planı desteklediğini kontrol alamayınca ayrıldığını ve şimdi rakip bir yapay zeka laboratuvarı olduğu için dava açtığını savunuyor. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Şimdi yazının bir sonraki bölümünde ortaya şunlar çıkıyor, bu haberi aldığım yazının. İşte Brockman 2017'deki günlük notlarının OpenAI'nin kar amacı güden bir yapıya geçişi sırasında şirket içindeki zihinsel ve ahlaki gerilimi gösterdiği söyleniyor. Şimdi Ağustos 2017'de günlüğüne düştüğü bir not var Brockman'ın. Parayla insanlığa fayda misyonu arasında gidip geliyormuş. Kendisi söylemiş. Eylül başında başka bir not var. Musk'la yaşanan durumu çözmeye çalışan dağınık bir zihin akışı gibi duruyormuş bu da. Sonra Kasım ayında bir şey var. Musk'la kritik toplantıdan önce de yazdığı yazıda notlar mahkemede Exhibit 161, yani 161 numaralı delil olarak çıkıyor. Yani Brockman'ın yazılarında belirsizlik, hırs, içe bakış, ham duygu, öz farkındalık, kendinden şüphe, yani o mahkemede adamı kötü gösterecek her şey var. Ya arkadaş, sen de bir günlüğü acaba başka bir şey mi yapsaymışsın? Brockman'a böyle demek lazım aslında. Şimdi yazıdaki en güçlü yorumlardan bir tanesi şu, bu metinler bir yapay zeka tarafından yazılmadığını anlamak için yapay zeka direktörüne bile gerek kalmamış. Tamamıyla insan işiymiş. O Brockman'ın kendi yazma tarzını, yani o düşünce zinciri olarak tanımlanıyormuş. Yani Brockman günlükleri kimin için yazıldığı sorulduğunda tek kelimelik bir cevap veriyormuş. Kendim. Kendisi için yazmış bunları. Bu önemli çünkü Musk'ın avukatları bu notları günlük diye, OpenAI avukatları daha mesafeli bir ifadeyle journal diye adlandırıyormuş. Yani bu adlandırma bile davanın ruhunu gösteriyor diyor uzmanlar efendim. Bunun yanında hani şöyle bir şey de var tabii. Bir podcast'te işte şeyler bir yorumlanmış, bu podcast'te doğrudan bir şaşkınlık ifadesi söz konusu. Yani sevdiği bir insan olsa bile böyle bir günlük tutmanın ne kadar riskli olduğunu kimse anlayamıyor. Herkes bunu söylüyor. Yani Silikon Vadisi'nde herkes geleceği, veriyi ve kontrolü konuşuyor ama oradan birisi Brogman kalkıp düşüncelerini bu kadar çıplak bir halde kayda geçirince sistem bir anda panikliyor. Panik oluyor herkes. Bu arada işte hani şey diyorlar, only the paranoid survive, yani yalnızca paranoidler hayatta kalır, paranoyaklar hayatta kalır cümlesini de herkes hatırlatıyor. Brockman bu arada şey demiş, orada utanacağım bir şey yok demiş. Yani adam kendi kendine notlar almış. Yani kendi kendine aldığı notları böyle ortaya çıkartmak da ne kadar doğru bilmiyorum. Neyse geçelim şimdi. Az önce Ömer Bey'le de konuştuk. Çin'i de konuştuk mesela. O ticaretin, küresel ticaretin, küresel dünyanın nasıl değiştiğini konuştuk. Şimdi Çin yapay zekası bir tsunami gibi bütün batının kıyılarına doğru yaklaşıyor diyor bir haber. Enteresan bir haber bu. Yazının ana fikri şu: Amerika'nın Çin'i yapay zeka yarışında yavaşlatmak için uyguladığı çip ve yarı iletken ihracat kontrolleri artık ters tepmeye başladı diyor. Bunu ben ne zaman söyledim bakayım? Yaklaşık 1,5 yıl önce söyledim ve 1,5 yıldır da sizlerle paylaşıyorum. O yüzden rahatım. Yani Amerika Çin'i durdurmaya çalışırken farkında olmadan Çin'in yerli yapay zeka sanayisini sübvanse etmiş olabilir diyor yazı. Bunu da söyledik biz. Yani hatta şu cümleyle söylemiştim. Belki hatırlayanlar vardır, bizi düzenli dinleyenlerden. Kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar derler. Türkçe'de güzel bir deyimdir bu. Yani ev sahibiniz kötüyse artık oraya kira vermeyi bırakıp kendi evinizi almaya doğru yönelirsiniz. İşte Çin'de bunu yaptı. Kötü ev sahibi Amerika'nın altında gitti kendine yeni bir ev yapmaya başladı. Şimdi ihracat kontrolleri var. Askeri gerekçelerle bunlar savunuluyor tabii. Yani Çin gelişmiş çipler edişirse askeri yapay zeka kapasitesi artar deniyor filan falan. Ama birçok askeri yapay zeka uygulaması aslında dev veri merkezlerinde çalışan o büyük modelleri değil, daha küçük modelleri ve özelleştirilmiş donanımları kullanıyor. Yani insanlar yapay zeka ile savaşı bir veri merkezi üstünden yürütmüyorlar. Mesela tankların üstüne, mesela uçakların üstüne ya da gemilerin üstüne koydukları o minik yapay zeka modülleriyle yöneltiyorlar, yönlendiriyorlar aslında. Şimdi büyük ölçekli hesaplama gerektiği anlarda bile Çin'in artık nitelik olarak karşılaştırılabilir yerli alternatifler geliştirildiği dile getiriliyor. Şimdi bu sistemler Amerika'nın en iyileri kadar verimli olmayabilir, evet. Ama Çin ordusu için maliyet ve eğitim süresi her zaman belirleyici bir kısıtta olmayabilir. Yani soru şu, soru artık Amerika Çin'i ne kadar yavaşlatabilir değil. Amerika yapay zekayı dünyaya kuran, satan ve standartlarını belirleyen bir ülke olarak kalabilir mi? Soru bu. Yani çünkü Çin o kendi kiracı şeyden, ev sahibinden bıkan kiracı olarak artık ev üretmeye başladı. Yani mesela Trump yönetiminin yapay zeka o AI Action Plan'da Amerikan yapay zeka sistemlerinin, donanımının ve standartlarının dünyaya benimsenmesine vurgu yapılmasını bu nedenle önemli görüyor. Yani bakın bizim yapay zekamız süperdir, aslanız biz kaplanız diyor ya Trump. Evet, çünkü neden? Yani Çin'in askeri olarak üstlerinden geçmesinden korktuğundan değil, Çin'in ticari olarak yapay zekayı dünyaya daha fazla satmasından korkuyorlar. Bunu hiç atlamayalım efendim. Şimdi Çin'in açık kaynak yapay zeka modellerinin dünyanın en güçleri arasında olduğunu herkes konuşuyor artık. Ve Amerika'nın ücretli kapalı modellerinin sadece birkaç ay gerisinden geldiği savunuluyor. Yani Çin böyle biz aslanız, Amerika biz aslanız kaplanız şöyleyiz diyor ama yani aradığında aylar var. Çin şöyle iki omuz atsa hepsinin önüne geçer gibi duruyor. Ucuza çalışıyorlar. ucuz çiplerinle beraber çalışılabiliyor. Yani mesela atıyorum işte diğerleri gibi milyon dolarlık çiplerle değil, daha ucuz çiplerle çalışabiliyor. Ve fine tune dediğimiz o ayarlamaları da çok kolay yapılabiliyor diğerlerine kıyasla. Çünkü açık kaynak kodlu. Yani Çin sadece kendi iç pazarında değil, Batı girişim ekosisteminden de taban kazanıyor. Ve herkes bundan korkuyor. Şimdi mesela Çin'in yaptığı model neydi? DeepSeek'ti. DeepSeek 4 çıktı. Versiyon 4 çıktı. Şimdi 24 Nisan'da duyurdu bu modeli. Yani bundan işte 2-3 hafta önce duyurdu. Ve teknik benchmarklarda Amerika'nın en iyi kapalı modellerinin hemen gerisinde yer alıyor. Ama işte bazı kullanımlarda performans farkı hissedilmeyecek kadar da azalmış. Toplam sahip olma maliyeti ve token başına maliyette dramatik bir şekilde düşüyor. Neden? Çünkü açık kaynakla, çünkü daha ucuz çiplerle çalışabiliyor. Yani mesele sadece zeka seviyesi değil, aynı işi kaç paraya yaptınız ve satıp satamadınız. Şimdi Çin modelleri yeterince iyi, çok daha ucuz olursa küresel pazar mükemmel Amerikan modelinden çok ucuz Çin modeline çok hızlı kayar diyor herkes. Uzmanlar bunu söylüyorlar. Yani DeepSeek örneği donanım meselesine de bağlanmıyor yani. Yani Amerika işte yaptığı işlerle DeepSeek 3 ile DeepSeek 4'ü karşılaştırdığımızda arada ciddi bir zıplama var ve aynı zıplamayı mesela biz Amerika'nın kapalı yapay zeka modellerinde göremiyoruz. Yani Çin dev adımlar arkadan geliyor ama dev adımlarla böyle lap lap lap lap diye koşarak geliyor. Öndekiler biraz daha yavaş yürüyerek kaçmaya çalışıyorlar bunun içinden. Çok başka şeyler olacak. Yani çok yeni şeyler konuşacağız. Şimdi bir başka başlığa geçelim. Yine bu başlıktan da kopmadan bir başka başlığa geçelim isterseniz. Trump Çin'le yapay zeka görüşmelerine nasıl yaklaşmalı diye bir şey. Yani yazının fikri şu: Trump'la Xi, Çin Devlet Başkanı Xi görüşmesinde yapay zeka konuşulmalı ama Amerika Çin'le geniş kapsamlı ve iyi niyete dayalı bir yapay zeka güvenliği anlaşması hayaline kapılmamalı diyor uzmanlar. Çin yapay zeka güvenliği diyaloglarını gerçekten tehlikeli modelleri sınırlamak için değil, Amerika'nın ihracat kontrollerini gevşetmek ve kendi yapay zeka kapasite açığını kapatmak için kullanmaya çalışıyor. Diyalog olacaksa yalnızca yapay zeka güvenliğiyle sınırlı olmamalı diyor uzmanlar. Buna paralel olarak Amerika Çin'e yönelik çip ve yapay zeka teknolojisini ihracat kontrollerini sertleştiren bir maksimum baskı kampanyası yürütmeli diyorlar. Amerika'nın sağ tarafından konuşuyoruz şu anda. Yani Çin hükümeti yapay zeka güvenliği konusunda sağlam ve uygulanabilir uluslararası taahhütlere girmeye hazır değil diyor. Ama bunu zaten biz İran'dan gördük, oradan buradan gördük. Yani mesela İran dedi ki tamam gelin, atom üretiyor muyum, atom bombası yapacak kapasiteye sahip miyim değil miyim, gelin bakın. Herkes tamam dedi. Amerika dedi ki tamam, bak ne güzel oldu. Sonra Amerika hemen iki gün sonra langır lungur füzeler, bombalar atmaya başladı filan. Yani burada acaba güvenilmez olan hep Amerika'nın karşısındakiler midir yoksa Amerika mıdır? Oturup bunu sabaha kadar tartışalım efendim. Hadi bir başka habere geçelim o zaman buradan. Çünkü yani gitmemiz gereken çok yol var gerçekten. Şimdi Meta neydi? Mark Zuckerberg'tü. Meta neydi? Instagram'dı, WhatsApp'tı, Facebook'tu falan. Şimdi Meta bir ölüm sarmalına mı girdi diye soruyor. Futurizm yayını bunu soruyor. Meta o eski internet devlerinin yaşadığı uzun, yavaş ve aşağı doğru giden zombi şirket dönemine girmiş olabilir diyor yazı. Yazı Facebook'un 2004'teki o havalı, seçkin, neredeyse kültürel prestij taşıyan başlangıcını hatırlatıyor. Harvard öğrencileriyle başlayan, sonra başka seçkin üniversitelere açılan, 2026'da genele yayılan, 2012'de büyük halka arzla zirveye çıkan Facebook artık bambaşka bir yere savrulmuş gözüküyor. Bugün Facebook deneyimi arkadaşların hayatını gördüğün canlı bir sosyal ağdan çok, reklam çöplüğü, yapay zeka çöplüğü, etkileşim tuzağı, gevşek dezenformasyon akışı haline geldi diyor fütürizm. En sert iddia da şu: Meta'nın gerilemesi yalnızca Facebook eskidi meselesi değil, şirketin kültürel çekiciliğini kaybetmesinden bahsediliyor burada. Kullanıcı güveninin aşınmasından bahsediliyor. Pahalı stratejik kumarların üst üste gelmesinden bahsediliyor. Yani dolayısıyla herkes bir şekilde meta ölüyor mu diye soruyordu eskiden.

Hiç kullanmıyorum. E işte Meta da buna doğru koşar adımlarla gidiyor diyor. Şimdi bu arada bunun kaynağı da, yani bu zombileşiyor şirket fikrinin kaynağı da çeyrek sonuçları. Meta'nın 2026 ilk çeyrek sonuçları. Şimdi şirket açıklamalar yaptı. Diyor ki Meta uygulama ailesinde günlük aktif kişi sayısı Mart ayında 3,56 milyar oldu diyor. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %4 artış anlamına geliyor. Ama bir önceki çeyreğe göre, yani 2025'in son çeyreğine göre düşüş var diyor. Yani bir düşüş trendi başladı. Bunu bir sene içinde daha net göreceğiz. Şimdi bir çeyrekte yaşanan düşüş trendiyle bunlar düşüyor batıyor demek yanlış olabilir. Ama böyle bir trend var, bunu zaten herkes görüyor. Şimdi Meta'daki bu düşüşü İran'daki internet kesintileri, Rusya'daki işte WhatsApp erişimine getirilen kısıtlama falan, bunlarla açıklayabilirsiniz belki. Ama buna rağmen başka bir şeyler de var. Yani aşağı yönlü kullanıcı metriği deniyor buna. İnsanlar giderek daha az kullanıyorları anlatıyor bu. Şimdi mesela finansal olarak çökmüş bir şirket değil Meta. Şimdi bunu kimse söyleyemez. Yani tam tersine mesela 2026'nın ilk çeyreğinde geliri yıllık bazda %33 artmış ve 56 milyar dolara çıkmış. Az buz değil bu. %33 artış da bayağı artış gibi artış yani. Reklam gelir gösterimleri %19 artmış. Ortalama reklam fiyatı %12 yükselmiş. Yani para basma makinesi çatır çatır çalışıyor. Hala çalışıyor ama şöyle bir şey var. Bir şirket para kazanmaya devam ederken de kültürel olarak çöküş ve ölüm sürecine girmiş olabilir diyor uzmanlar. Gerçekten de böyle bir şey var. Yani platformun kullanıcı yararından kopup giderek reklam, spam ve dolandırıcılık, yapay içerik, algoritmik çöplükle dolması artık onun o çöküşünün de bir göstergesi olabilir diyor uzmanlar. Facebook artık insanların gerçekten görmek istediği sosyal içerikten çok yapay zeka ile üretilmiş düşük kaliteli gönderiler, sahte görseller, tıklama tuzakları ve reklamlarla dolu bir akışa dönüşmüş durumda. Bu eleştiri bu arada bir estetik bir eleştiri değil. Sosyal ağın ruhu öldüğünde geriye trafik sömüren bir reklam katmanı kalıyor. Bu kadar basit. Şimdi Meta'nın Metaverse hamlesi mesela. Ne yaptılar? Dediler, biz Metaverse yapacağız. İleride dünyalar, böyle ekranın üstüne himini himini karakterler koydular. Neymiş efendim? Orada birisi basın toplantısı düzenliyor. Siz himini karakterinizi götürüp basın toplantısına oturtuyorsunuz ve orada elinizi himini karaktere elini kaldırtıp soru sordurtuyorsun. Hadi be sende. Hadi be sende. Tutmayacağını o zaman da söylemiştim. 2021'de de söylemiştim ben. Şimdi tutmayacağını daha sonra karar verdiler. Ha ne oldu? Biz geleceğimizi Metaverse yapıyoruz. Ne oldu o gelecek? Kayboldu. Yani şu anda mesela Metaverse'den çıktı, yapay zeka yarışına çok para döküyor. Ama işte OpenAI, Google, Anthropic, şu bu filan. Şimdi onların kat be kat gerisinde kaldığı çok bariz. Döktüğü onca paraya rağmen. Yani ben OpenAI kullanacaktım ama Anthropic de bana biraz şey geldi, onun için Meta kullanıyorum diyen birini gördünüz mü etrafınızda? Meta'nın yapay zeka ile ilgili bir şeyler yaptığını biliyor musunuz bile? Size bunu sorayım. Ha ne oldu? Ortaya şöyle bir şey çıktı. Facebook yapay zeka çöplüğüne dönüştü. Yani Meta 2026 sermaye harcaması beklentisini 125 ila 145 milyar dolar aralığına yükseltti. Yani Reuters şey diyor, bu artış yapay zeka altyapısı ve veri merkez yatırımlarının ihtiyaç duyduğu büyüme için gerekli diyor. Ve biraz da tedirgin olmuş Reuters bundan. Meta yeni büyük gelecek anlatısını satın almak için çok pahalı bir yarışa girdi ve bu yarışın kesin kazananı olduğu da tam belli değil diyorlar. Evet, katılıyorum yani. Efendim, o zaman son bir habere doğru gidelim hadi. Son bir haber, daha enteresan bir haber. Biraz daha hayatın içinden size bir haber getireyim. Şimdi Apple 250 milyon dolarlık anlaşma yapmış, bazı iPhone kullanıcılarına cihaz başına 95 dolara kadar ödeme yapabilir diyorlar. Yani Apple her kullanıcısına, her cep telefonu kullanıcısına 95 dolar para gönderebilir diyorlar. Ne dediniz değil mi şimdi? Dur bakayım, benim de iPhone'um vardı. Devlet o 95 dolardan vergi keser mi acaba? Neyse, habere girelim. Şimdi Apple Siri'nin yapay zeka özellikleri konusunda tüketicileri şeyler söyledi. Oo şu olacak, bu olacak, aslanlar gibi geliyoruz, yapay zekada yıkacağız ortalığı. Alın bu telefonları dedi.

0: Ama söylediğini hiçbiri tutmadı. Ne Siri yapay zekaya benzeyen bir şey oldu, ne Apple yapay zekaya yaklaşabildi ve bu Apple'ın kullanıcıları bu yüzden yanılttığına dair bir toplu dava açılmış ve Apple 250 milyon dolar uzlaşmayla bu davayı kapatalım diye bir şey çıkarttı ortaya. Şimdi Apple'ın 2024'te iPhone 16 ve Apple Intelligence tanıtımlarında vaat ettiği bazı gelişmiş Siri özellikleri vardı. İşte Apple yani bunları yerine getiremedi. Yani ben yapacağım falan dedi. Ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Apple'la yapay zekanın tek ilişkisi şu. Mesela ben Apple bilgisayar kullanıyorum. Yapay zeka ile yaptığım tek şey yapay zeka uygulamalarına işte Anthropic'e, işte ne bileyim Gemini'ye, ChatGPT'ye falan Apple'la bağlanıyorum. Yani bilgisayarla bağlanıyorum. Onun dışında Apple'ın yapay zeka ile alakalı herhangi bir şey yok. Şimdi uzlaşma neymiş o 250 milyon dolarlık uzlaşmayı daha size bahsedeyim. Amerika'da 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 arasında satılan tüm iPhone 16 modelleriyle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazları bu kapsama giriyormuş. AP'ye göre bu 37 milyon cihaz anlamına geliyormuş. Kullanıcılar cihaz başına 25 dolar alabileceklermiş. Ve yani 95 dolara kadar da çıkabilecekmiş bu. Türkiye'de acaba bunlar var mı ya? Bu cihazları kullananlar var mı? Apple Türkiye'de bu cihazlara para verir mi? Hadi verdi diyelim, vergi ne olacak? Devlet şey diyebilir. Size 95 dolar veriyor ama veremez. Ben alacağım o parayı diyebilir mesela devlet. Ne olacak ya? Der yani. Efendim bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna geldik. Ben Serhat Ayen, bana her daim Serhat Ayen ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın aynı saatte yine burada buluşalım. Hoşça kalın.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: just understand what his eyes are. What is he turning to gold to?
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Mutlu günler, saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. MİT'ten casusluk operasyonu. İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması. Ulaştırma Bakanı otobüs bileti iadesinde sistemin değiştiğini söyledi. Ayrıntılar bültenimizde. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajana çökertildi. MİT, Türkiye'de STK'lar, dernekler ve etnik gruplarla kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri yabancı servislerle paylaşan 9 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, ikisinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceklerinin altını çizerek silah bırakmanın iğrenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor, kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır, yolumuz hayırlıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmesinde ise önümüzdeki süreçte yeni katılımların olabileceğinin sinyalini verdi. Donald Trump'ın İran'ı 2 günde yok ederiz sözleriyle yaptığı yeni tehdidin ardından ABD basınında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı için kapsamlı hazırlık yaptığı öne sürülürken operasyonların gelecek hafta başlayabileceği, 7000 ABD askerinin talimat beklediği belirtildi. İsrail basını ise Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdü yazıldı. İsrail ordusu ise CENTCOM'un koordinasyonu halinde çalıştığı ve saldırı planlarının masada tutulduğunu iddia etti. İran Hürmüz Boğazı geçişlerinin yalnızca ticari gemiler ve kendisiyle işbirliği yapan taraflara açık olacağını ve belirlenen mekanizma kapsamında uzmanlaşmış hizmetler için ücret alınacağını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın özgürlük projesi adı verilen operasyonuna işaret ederek bu rota sözde özgürlük projesi operatörlerine kapalı olacaktır dedi. Tekrar yurda dönelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu şehirler arası otobüs taşımacılığında yeni düzenlemeyi açıkladı. Artık harekat saatine 12 saat kalana kadar yapılan iptallerde ücretin tamamı iade edilecek. Sefer başlayana kadar açık bilet imkanı sunulması da zorunlu olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İstanbul'da otogarlarda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Şimdiden otobüs biletleri tükenirken firmalar ek sefer satışlarına başladı. Ulaştırma Bakanlığı da 2 Haziran'a kadar firmalara ek sefer müsaadesi verdi. Bu bayramda sefer sayısının 1800 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Mersin'de yaz aylarında artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 30 Ekim'e kadar il genelinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Karar kapsamında izinli av faaliyetleri dışında ormanlık alanlara girişe müsaade edilmeyecek. Spor. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray Şampiyonluk Kupası'nı dün Rams Park'ta düzenlenen görkemli törenle kaldırdı. Sarı Kırmızılı ekip üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte büyük coşku içinde kutladı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiçbir yetkili katılmadı. Başkan Dursun Özbek, "Bekledik, gelmediler." sözleriyle tepki gösterdi. Süper Lig'de üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarı imza atan Galatasaray gözünü Avrupa'nın zirvesine dikti. Sarı kırmızılı yönetim Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan 31 yaşındaki Bernardo Silva için dev bir paket hazırlayarak transferde ilk hamlesini yaptı. Portekiz Yıldız için kesenin ağzını sonuna kadar açan Başkan Dursun Özbek ve yönetim dünya cünlü oyuncuya 3 yıllık sözleşme, 10 milyon euro garanti maaş ve imza parasıyla birlikte 3 yıl için yaklaşık 50 milyon euro değerinde bir paket sundu. Fenerbahçe camiası ise başkanlık seçimine kilitlenirken mevcut yönetimde bir yandan transfer görüşmelerini sürdürüyor. Ara transferde santrafor almayarak eleştirilen Saadettin Saran görevi devretmeden önce sürpriz bir hamleyle Sero Girassi ile Prensip'te anlaştı. Dortmund'dan bonservis indirimi sinyali de geldi. Transfer için son karar yeni yönetimde olacak. İsmi Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı. Polonyalı futbolcu vedasında görevin tamamlandığı hissiyle ayrılıyorum 4 sezon 3 şampiyonluk notunu düştü. Beşiktaş dün Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalarak 2025-2026 sezonunu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Bu sezon Solskjaer'la başlayan yol biliyorsunuz 2. haftada Sergen Yalçın'ın 2. dönemiyle devam etmişti. 2020-2021'deki son şampiyonluğunun ardından geçen 5 sezonda Kara Kartal zirve yarışına bir kez bile ortak olamadı maalesef. 5 sezonun tablosuna baktığımızda siyah beyazlılar 2 kez 6.lık, 2 kez 4.lük, 1 kez 3.lük yaşadı. En kötü sezonsa 2023-2024 oldu. Şampiyon Galatasaray'ın 46 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Öte yandan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında yapılacak kritik toplantı öncesi ayrılık ihtimali güç kazanmış durumda. Siyah beyazlılarda teknik direktörlük için en güçlü adayınsa Şenol Güneş olduğu öne sürülüyor. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımının Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'ya yeni sözleşme imzalanacak. 57 yaşındaki Portekizli teknik adam Şubat ayında 18 aylık sözleşmeyle görevi getirilmişti. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'e Premier Lig devi Arsenal talip oldu. Transfer bedelinin 90 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı. Anlaşma halinde Fenerbahçe'nin kasasına da yaklaşık 18 milyon euro girecek. Haberleri aktardık, saat başında burada olacağız.
3: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
4: Bu adamın bu kadar gündem olduğunu da bilmiyordum. Yeğenim bir resim çekti, dedi ki esneğine benziyor. Ben zannettim normal bir film artisti falan zannediyorum.
3: Film artisti mi sandınız?
4: Bir manken, bir filmci, öyle zannettim. Diyor ki abi diyor ben senin yerinde olmak istemezdim diyor. Ondan sonra da abi resim çekinebilir. Ne oldu dedim, 2 dakika içerisinde karar değiştirdi. Ben isterdim. Hani bir Brad Pitt'e benzeyelim, bir Tarık Akan'a benzeyelim, bir Cüneyt Arkın'a benzeyelim. Bunlar hoş şeyler ama bu...
3: Ona da mukadderat işte.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
5: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimiz altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
6: Bazı deyimler vardır. Bir sözden fazlasını anlatır. Bir hikayesi, bir mazisi, bir mizahı vardır. Bugün size o deyimlerden birini anlatacağız. Baklayı ağzından çıkarmak. Kurutulmuş baklanın ağza alanında ıslanıp yumuşaması uzun bir süreyi izam eder. Sır saklama ve dilini tutma konusunda kendisine itimat edilemeyen kişiler için ağzında bakla ıslanmaz deyiminin kullanılması bu yüzdendir. Yani duyduğu bir sırrı hemen başkasına anlatır, demlenesiye kadar yahut bir baklanın ıslanacağı müddet kadar olsun beklemez demeye gelir. Bu sadece bir söz değil, arka planında hem sabır hem de bir güzel İstanbul yağmuru gizli. İşte hikayesi. Eskiden çok küfürbaz bir adam varmış. Lafını esirgemez, her sözü bir küfürle bitermiş. Ama zamanla bu huyu kendisine bile batmaya başlamış. Sonunda bir gün bir tekkeye varmış. Şeyh Efendi'ye derdini anlatmış. Bu dil beni yoldan çıkarıyor. Ben artık derviş olmak istiyorum. Şeyh adamın samimiyetini görünce ona bir avuç kuru bakla vermiş ve şöyle demiş. Bir tanesini dilinin altına koy, diğerlerini ise cebine. Ne zaman konuşacak olsan o bakla seni durdursun. Eğer ağzında erirse yenisini koy. Ta ki bu huydan kurtulana kadar. Adam kabul etmiş. Tekkeye derviş olmuş. Şeyh Efendi'nin yanından ayrılmazmış. Bir gün İstanbul'da bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Şeyh ile derviş bir sokaktan geçerken bir evin penceresi açılıyor. Genç bir kız sesleniyor.
7: Şeyh Efendi, biraz durur musunuz?
6: Şeyh duruyor ama yağmur hızlanıyor. Sığınacak bir yer de yok. Biraz sonra kız tekrar beliriyor.
7: Biraz daha bekleyin, az kaldı.
6: Şeyh sabırla bekliyor ama dervişin sabrı taşmak üzere. Ağzındaki bakla iyice şişmiş ama hala susuyor. Sonunda pencere üçüncü kez açılıyor.
7: Tamam, gidebilirsiniz.
6: Şeyh dayanamıyor, soruyor. Evladım, bizi niye beklettin? Kız gayet ciddi.
7: Efendim, elbette bir şey var. Sizi sebepsiz bekletmiş değiliz. Tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de tepeli olur. Horoz çıkarmış. Annem sizi geçerken gördü de yumurtaları kuluçkaya koydu.
6: Bu münasebetsizlik karşısında şeyh dönüp dervişe bağırıyor. Ulan derviş, çıkar artık ağzından baklayı. Bugün ağzından baklayı çıkarmak dedik. Sözün ardındaki sabrı konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak gösterilen Karanlık Kanyon yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Atatürk'ün ismini verdiği ilçe tarihi dokusu ve doğa sporlarıyla dikkat çekiyor. Eski adı Eyin olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla Türkiye'nin öne çıkan turizm rotaları arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü Karanlık Kanyon'un yanı başındaki Kemaliye'de Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyet hüküm sürdü. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan ilçe yaz aylarında nüfusunun yaklaşık 10 katı ziyaretçi ağırlıyor. Kemaliye dünyaca ünlü Karanlık Kanyon'la ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki kanyon 1000 metreyi bulan derinliğiyle dünyanın en büyük kanyonları arasında gösteriliyor. 38 tünelden oluşan ve 7 kilometre uzunluğa sahip taş yoluyla dikkat çeken bölgede turistler tekne turuna çıkabiliyor, dağ keçilerini gözlemleyebiliyor ve doğa sporları yapabiliyor. Tarihte cennet gibi güzel bahçe anlamına gelen Eyin ismi, Kurtuluş Savaşı döneminde bölge halkının verdiği destek nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemaliye olarak değiştirildi. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçe, tarihi yapıları ve doğal manzaralarıyla Erzincan'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne yer alan Kemaliye, tarihi mirası, eşsiz doğası ve Karanlık Kanyonu'yla Türkiye'nin en dikkat çeken turizm noktaları arasında gösteriliyor. Yaz aylarında nüfusunun yaklaşık 10 katı ziyaretçi ağırlayan ilçe, doğa sporlarından tekne turlarına uzanan birçok aktivitesiyle yerli ve yabancı turistlerin gözler rotaları arasında yer almayı sürdürüyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Tokat'ta bir fırında simit ustası olarak çalışan ve uluslararası X-Match fotoğraf yarışmasında dünya ikincisi olan amatör fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, vize alamadığı için ödül törenine katılamadı. Coruş'un yaşadığı tek engel bu olmadı. Organizasyon tarafından Türkiye'ye gönderilen kupa ve sertifika ise bu kez gümrük işlemlerine takıldı. Coruş, yaptığı açıklamada ödülün elektronik bir ürün olmadığını anlatmasına rağmen kendisine teslim edilmediğini söyledi. Kupam ve sertifikam Tokat'a gönderildi. Ancak gümrüğe takıldı diyen Coruş, yetkililer benden bazı belgeler istedi. Bunun satın alınan bir elektronik ürün olmadığını, sadece plaket ve sertifika olduğunu anlattım. Ama yine de teslim edilmedi ifadelerini kullandı. Coruş, daha sonra yarışma şirketiyle yaptığım görüşmelerde ödülümün gümrükte imha edildiğini öğrendim diye konuştu. Çektiği fotoğrafın hikayesini anlatan Coruş, buzağı taşıyan amcamız aynı zamanda bir şehit babasıydı. Yani bir karede iki farklı duygu vardı dedi. Coruş'un hikayesinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık basın danışmanı Bekir Kaplan, ödülün ülkemize gönderilmesi sonrasında yaşanan süreçle ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır dedi. Kaplan ayrıca sürecin tüm yönleriyle değerlendirileceğini ve inceleme tamamlandıktan sonra fotoğrafçıyla iletişime geçileceğini belirtti. Geçen yıl düzenlenen uluslararası X-Match fotoğraf yarışmasında yaklaşık 725 bin fotoğraf arasından dünya ikincisi olan Mehmet Emin Coruş, vize alamadığı için ödül törenine katılamadı. Coruş'un organizasyon tarafından Türkiye'ye gönderilen kupa ve sertifikası ise gümrük işlemlerine takıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gastronomi platformu Taste Atlas dünyanın en iyi 100 yemeği listesini yayınladı. Listede kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılığa birçok lezzet yer alırken ilk sıradaki tercih ise dikkat çekti. Gastronomi platformu Taste Atlas 2026 yılına ait dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini yayınladı. Kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılıklara kadar birçok lezzetin bulunduğu listede ilk sırada kalamar tava yer aldı. Listenin 10. sırasında Türk kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden bal kaymak bulunuyor. Kaymak ve balın birleşiminden oluşan lezzet özellikle kahvaltı sofralarının en sevilen ürünleri arasında gösteriliyor. 9. sırada ise mercimek çorbası yer aldı. Kırmızı mercimek, soğan ve havuçla hazırlanan çorba Türk mutfağının en bilinen tarifleri arasında bulunuyor. 8. sıradaki piliç Topkapı, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan tavuk yemeklerinden biri olarak listede yer aldı. 7. sırada bulunan Hünkar Beğendi, közlenmiş patlıcan püresi ve kuzu etiyle hazırlanan geleneksel lezzetler arasında gösterildi. Gaziantep'in ünlü tatlılarından fıstıklı sarma ise listenin 6. sırasında yer aldı. Tatlı erken asat Antep fıstığıyla hazırlanıyor. 5. sıradaki Afyon sucuğu baharatlı ve fermente yapısıyla Türkiye'nin en bilinen yöresel et ürünlerinden biri olarak öne çıktı. 4. sırada Gaziantep mutfağının önemli lezzetlerinden beyran çorbası yer aldı. Kuzu eti, pirinç ve kuzu yağıyla hazırlanan çorba Gaziantep'te özellikle kahvaltılarda tüketiliyor. Listenin 3. sırasında Antakya künefesi bulunuyor. İnce tel kadayıf ve tuzsuz peynirle hazırlanan tatlı Hatay mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. 2. sırada ise Erzurum'un meşhur cağ kebabı yer aldı. Yatay şekilde pişirilen kuzu kebabı Türkiye'nin en sevilen kebap çeşitleri arasında bulunuyor. Taste Atlas'ın listesinde ilk sıraya ise kalamar tava yerleşti. Genellikle meze olarak servis edilen yemek kızartılmış kalamar halkalarıyla hazırlanıyor. Taste Atlas'ın hazırladığı dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesi Türk mutfağının zenginliğini ve yöresel lezzetlerin uluslararası alandaki bilinirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kebaptan çorbaya, tatlıdan deniz ürünlerine uzanan birçok lezzetin yer aldığı liste Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü tatların dünya gastronomisindeki yerini de ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 2019-2021 yılları arasında basın sözcülüğünü yapan Yulia Mendel, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a konuştu. Mendel, Zelenski'nin kendisinden Hitler'in propaganda bakanı olan Goebbels tarzı propaganda ve kamuoyu algısını şekillendirmek için bin konuşan kafa talep ettiğini söyledi. Zelenski'nin yeterli sayıda insan bir mesajı tekrarlarsa gerçeklikten bağımsız olarak halkın buna inanacağını savunduğunu aktardı. Mendel ayrıca Zelenski'nin davranışlarında tuhaflıklar olduğunu da belirtti. Mendel, periyodik olarak 15 dakikalığına tuvalete veya banyoya gidiyor ve oradan enerjik ve şarj olmuş bir şekilde geri dönüyordu, diye konuştu. Mendel, Zelenski'nin kamera önündeki imajıyla gerçek kişiliğinin çok farklı olduğunu savundu. Zelenski, duygusal olarak kontrolsüz, sık sık histerik olarak tanımlayan Mendel, herkesi harcanabilir görüyor. Oynadığı empatiye sahip değil, inanılmaz derecede harika bir aktör ve bu bize 2022'de büyük destek getirdi ama oyunculuğunun altı boş. Söylediği şeylerin çoğu ya manipülasyon, ya bağlamından koparılmış gerçekler ya da düpedüz yalan, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eski basın sözcüsü Yulia Mendel, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a açıklamalarda bulundu. Mendel, Zelenski'nin kamuoyu algısını yönlendirmek amacıyla Hitler'in propaganda bakanı olan Goebbels tarzı propaganda talep ettiğini ifade ederken, kamera önündeki imajıyla gerçek kişiliği arasında büyük fark olduğunu kaydetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Üsküdar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Defne Orhan, Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yazısında milyonlarca insanın kullandığı yapay zeka uygulamalarının tükettiği su miktarını irdeledi. ChatGPT, Gemini, Grok, yani çok bilinen isimleriyle yapay zeka araçları. Bu büyük dil modelleri devasa miktarlarda su tüketiyor. Peki bir sohbet robotuyla yapılan kısa bir konuşmanın su maliyeti ne kadar ve yapay zekanın sürdürülebilirliği hakkında bize ne anlatıyor? Dünya yüzeyinin yaklaşık %71'inin suyla kaplı olduğu bilgisine aşinayız. Ancak bu suyun %96'sından fazlası okyanuslardaki tuzlu su. Tatlı suyun 1/3'ü de donmuş buzullarda olduğu için erişilebilir değil. İklim değişikliği, nüfus artışı ve tarımdaki agresif su kullanımından dolayı önümüzdeki yıllarda yüz milyonlarca insanın göç edeceği öngörülüyor. Hal böyleyken 1 milyondan fazla insanın kullandığı yapay zekanın harcadığı su da önemli hale geliyor. Yapay zeka, kilometrelerce kablo ve binlerce sunucu barındıran veri merkezlerinden oluşan fiziksel bir sistem. Bu devasa yapılar gelişmiş soğutma sistemleri kullanıyor. Veri merkezlerinin elektrik talebini önümüzdeki yıllarda da katlayacağı tahmin ediliyor. Yapay zeka araçlarının 2027'de 4,3 ila 6,6 milyar metreküp su kullanımına neden olması bekleniyor. Bu rakamlar gelişmiş bir ülkenin neredeyse yıllık su tüketimine yaklaşıyor. Büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litreye varan su tüketiyor. Bu da 50 bin nüfuslu bir kasabanın su tüketimine eşit. Her 100 kelimelik yapay zeka komutunun yarım litreden fazla su tükettiği tahmin ediliyor. Dünya genelinde her dakika yapılan milyonlarca yapay zeka sorgusuyla su tüketimi inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Veri merkezlerindeki çipleri soğutmak için kullanılan hava soğutma sistemleri suyun buharlaştırılması prensibiyle çalışıyor. Kurulum maliyeti düşük olan bu sistemde su geri kazanılamıyor. Sıvı soğutma sistemlerinin enerji tüketimi hava soğutma sistemlerine kıyasla %40 düşük. Bu veriler teknolojiyle çevre arasında bir denge bulunması gerektiğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilir yapay zeka politikalarının geliştirilmesi de tüm insanlığın önünde bir görev olarak duruyor. Gündelik hayatın bir parçası haline gelen yapay zeka araçları

0: görünmez su ayak izi endişeye yol açıyor. Fiziksel çiplerin, soğutma sistemlerinin ve kabloların oluşturduğu büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litre su tüketiyor. Yani 50 bin kişilik bir kasaba kadar. Peki yazılan 100 kelimelik bir komut için yapay zeka kaç litre su kullanıyor? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den ayrılan belediye başkanlarının AK Parti'de huzuru bulduğunu söyledi. MİT uluslararası ajan ağını çökertti. Konya'da evlat dehşeti, ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi ve ikili temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan ve Körfez krizi olarak tanımlanan süreci değerlendiren Erdoğan, bölgedeki savaşın ana nedenlerinden birinin İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmaları olduğunu söyledi. F-35 programına dönüş konusunda taleplerinin ortada olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD'li muhataplarla temaslarını sürdürdüğünü kaydetti. CHP'den AK Parti'ye geçen 17 belediye başkanına ilişkin soruya da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetimi tarafından tehdit ve baskıya maruz kalan bazı isimlerin huzuru AK Parti'de bulduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde de yeni katılımların olabileceğinin altını çizdi. MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağını çökertti. Şebeke içindeki şüphelilerin Türkiye'deki STK'lar, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri yabancı istihbarat servislerine aktardığı tespit edildi. Casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Konya'da bugün kan donduran bir olay yaşandı. Konya'da polisin parkta elleri kanlı halde bulduğu hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer'in anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner çiftin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mansur Yavaş, şu AK Parti'nin adayıyla uzlaşması sonucu tek aday olarak girdiği Tarihi Kentler Birliği seçimini kazandı. Mansur Yavaş toplantının ilk gününde yaptığı konuşmada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la uzlaşıya gidildiğini duyurmuştu. Bu sebeple Mansur Yavaş seçimde tek adaydı. Meclis yolundaki yeni düzenleme ile birlikte öğrenci affının kapsamı genişliyor. Hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerini kapsayacak öğrenci affına ilişkin düzenlemede sona yaklaşıldı. 1 Temmuz 2022 sonrası üniversite ile ilişiği kesilenlerin kapsam dahilinde olması planlanıyor. Taslakta terör suçları, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyenlerin aftan yararlanamayacağı belirtiliyor. Ağır suçlardan hüküm giyenler ve sahte belgeyle kayıt yaptıranlar da yararlanamayacak. Terör propagandası yapan ya da şiddet nefret içerikli bildiri dağıtanlara da 1 yıl uzaklaştırma cezası verilecek. Spor. Şampiyon Galatasaray yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bertu Yıldırım için harekete geçti. Sarı Kırmızıların Başakşehir'le resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü. İlk teklifin Kazımcan Karataş artı para şeklinde yapılacağı iddia edildi. Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin de 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sezon başında transfer edilen 29 yaşındaki Tarık Çetin, düzenlenen törende kendisini 3 yıl daha sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Arsenal'ın Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. İngiliz temsilcinin transfer için yaklaşık 90 milyon euro seviyesinde teklif yapacağı belirtilirken, transferin gerçekleşmesi halinde ise Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 18 milyon euro girecek. Beşiktaşlı futbolcu Güney Kore'nin Dünya Kupası milli takım kadrosuna seçildi. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası A grubunda yer alan Güney Kore, Meksika, Güney Afrika ve Çekya ile mücadele edecek. İskoçya'da sürpriz yaşanmadı, şampiyon Celtic oldu. Premiership'te son maça kadar lider olan ve şampiyonluk için bir puana ihtiyaç duyan Hearts, Son dakikalarda yediği gollerle Celtic'e 3-1 mağlup olduğu ve şampiyonluğu kaybettiği 2 puan farkla kupanın sahibi olan Celtic, Rangers'ı geride bırakarak üst üste 5. toplamda 56. şampiyonluğuna ulaştı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
2: Şimdi öyle bir şey ki büyük bir devrimmiş gibi bize sundular bu serbest piyasayı. O zamanlarda da çok tartıştık. Şimdi gençler pek bilmezler ama bakın bu iş bize pahalıya patlayacak diye. Ne yazık ki şu andaki manzara o. Serbest piyasa altında isteyen isteyen efendim alma. Serbest piyasada sistem böyle. O zaman siz belli bir kesimlerin eline geniş kesimleri esir ediyorsunuz.
3: Türkiye'nin önemli markaları yabancılar tarafından satın alınıyor. 2024-2025'te önemli tarım ürünlerinde de yabancıların eline artık geçti piyasa. Hatta su dediğimiz ambalajlı su da neredeyse yerli ürün kalmadı, onun fiyatı da uçtu.
2: %90'ın üzerinde 1-2 marka dışında yerel markaları bile satın aldılar.
3: Fiyatın bu kadar artması akıl alacak iş değil.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz? Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitlemenin yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İktidarın olası baskın seçim kararını değerlendiren Deva Partili Ekmen şunları söyledi.
2: Açıkçası normal şartlarda iktidarın seçimi erkenine alacağına dair bir emare yok. Çünkü başta ekonomik göstergeler olmak üzere toplum tarafından problemli kabul edilen mevzuların birçoğundaki problemler olduğu yerde duruyor, hatta büyüyor. AK Parti'yi seçmen bile %70 oranında ekonomideki gidişatı olumsuz olarak kodluyor. O süreç açısından büyük büyük laflar ve sözlerle bir süreç başlatıldı. Ama iş somut adımlara gelince orada bir tıkanma var ve anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli ile Erdoğan arasında da artık gizlenmeyecek bir görüş ayrılığı var. Bütün bunlara bakınca niçin baskın seçim yapsın? Emin değilim ama senaryo konuşulunca işte mutlak butlanın ardından CHP içinde bir kaos yaratarak bir baskın seçim filan. Yani geriye dönüp baktığımızda transfer borsasıyla, seçim kanunlarıyla oynayarak, siyasetin geneline müdahale ederek yapılan bütün girişimi seçmen sandığa mahkum etmiş.
3: Ha, böyle bir tarihi var aslında Türkiye'nin, hiç söylenmeyen.
2: Yani geriye bakınca ANAP'ın ilk büyük seçim kaybı seçim kanunlarıyla oynadıktan sonra olmuş.
3: Üzerimizden silindir geçti dediği Turgut Özal'ın.
2: Tabii. Veyahut da 367 krizi yargı gücüyle siyasete bir müdahaleydi ve AK Parti tarihinin en yüksek oyunu alarak geldi. Yani seçmen siyasete müdahaleyi reddetti. Burada anlatıldığı gibi bir erken seçim, bir baskın seçim falan 60 gündür. Şimdi 60 günlük bir takvimde muhalefet açısından seçimlerde bir güç birliği, bir denge, bir karşı argüman oluşturmak için yeterlidir. Eğer siyasetin doğasıyla, kodlarıyla, yargı eliyle oynayıp mühendislik yaratmaya çalışanlar bir baskın seçimle bunu daha uzun erimli 4 yıllık 5 yıllık bir kazanca çevireceklerini düşünüyorlarsa bence orada da yanılıyorlar. Ali Babacan'ın böyle olası bir ortak adaylık için çok kuvvetli bir profil olduğunu düşünüyorum. Ekonomi yönetiminde Sayın Ali Babacan'ın dün pazar ziyaretindeydim. Evimizi arabamızı o zaman aldık diyor vatandaş. Allah bir daha nasip ederse adam düzeltir diyor. CHP'yi birinci gösteren anket bile AK Parti 30-32 bandında gösteriyorsa, Sayın Erdoğan'ı 38-42 bandında gösteriyorsa bu seçmen davranışını çözümleyip onun kaygı ve beklentilerine cevap veren bir dil, bir söylem ve bir kadro ortaya konulursa tabii ki kazanmaz, ama dağınık davranırsak, seçmeni ikna edilmesi gereken bir kişi değil, terbiye edilmesi, hatta yer yer had bildirilmesi gereken kişi olarak kodlarsak adam bildiğini okur. Yani bu 10 kişiden biri fikir değiştirdiğinde siyasi denklem değişecek.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, iktidarın olası baskın seçim kararını değerlendirdi. Ekonomideki sorunlar çözülmedi, aksine büyüyor diyen Ekmen, iktidarın erken seçime gideceğine dair güçlü bir emare yok ifadesini kullandı. CHP içinde kaos yaratılarak baskın seçim senaryoları konuşuluyor diyen Ekmen sözlerini, 60 günlük bir seçim takvimi bile muhalefetin ortaklaşması için yeterli olabilir ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Gaziantep'te ücretlerini alamadıklarını söyleyerek eylem yapan Sırma Halı işçilerine destek için katıldığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan Türkmen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla 16 Mart Pazartesi günü cezaevine gönderilmişti. Türkmen 12 Mayıs Salı günü tahliye edildi. Tahliye olan Türkmen cezaevinden çıkar çıkmaz Radyo Sputnik canlı yayınına bağlandı.
2: Bugünün güzel haberi de sendikacı Mehmet Türkmen'in tahliye olması. Az önce tahliye oldu ve şu anda canlı yayınımızda. Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa Hocam.
2: Bunu 58 gün bekledik ama yani ben 58 gün saydım belki yine o...
3: Doğru, o günden sonra her gün dinliyorum. Sayenizde sadece benim değil, haksız yere tutsak olan herkesin hem tutsaklığını hem memleket gündemini takip ettiğimiz en önemli kaynaklardan biri de sizin yaptığınız programdı. İyi ki varsınız. Bu vesileyle teşekkür ederim.
2: Estağfurullah. Hani normalinde şimdi bunu anlatması çok zor. Bir sendikacının patronları eleştirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
3: Evet,
2: ama
3: evet.
2: Siz patronları eleştirdiniz diye daha önce de çok gözaltı oldu. 2 ay yatacak. Bunu anlaması anlatması da çok zor. Şimdiki duygularınızı bir öğrenmek istiyorum.
3: Öncelikle tabii 8 gün sonunda bu hukuksuzluğun son bulması ve dışarı çıkmış olmam önemli. Sevinçliyim bu yüzden. Ama tabii bugün dışarıda çıkınca da söyleyeyim. Dedim. Ben beraat kararı aldım. Bana yönelik bu hukuksuzluk son buldu ama ne yazık ki yine de insan adalet yerini buldu diyemiyor. Bu ülkede hala adaletsiz bir şekilde yüzlerce insan hala haksız yere tutukluyken insan sadece kendi özgürlüğüne sevinemiyor gerçekten. Ama şunu söyleyeyim, bugünkü duruşma vesilesiyle dayanışma gösteren, bugün onlarca avukat savunmamı yaptı. Türkiye'nin pek çok ilinden, dört bir yanından, barolardan avukatlar, akademisyenler, sendikacılar, milletvekilleri gelmişti. Yani bu dayanışmayı görünce insan gerçekten bu ülkenin, bu halkın, bu ülkedeki mücadelenin geleceğinden umutsuz olma şansı yok. O yüzden enseyi karartmak yok diyorum. Bu ülkede gerçekten adalet gelene kadar mücadele edecek potansiyelimiz de var, gücümüz de var, dostlarımız da var. Ve en önemlisi de böyle durumlarda sesimize ses olan, gerçekleri söylemekten çekinmeyen, ısrarla bunları gündem yapmaya devam eden, konuşmaya devam eden sizin gibi değerli gazeteciler var. Onların bir kısmı hala içeride ama onların sesine de ses oluyorsunuz. O yüzden bu vesileyle bir kere daha size de teşekkür etmek istiyorum.
2: Estağfurullah. Mahkeme olduğu gün oradaki katılanlara baktım ettim ama eskiden haklarını savunduğunuz, konunu kaybetmiş işçi de vardı. Zor durumda olan birçok işçiye dokunmuşsunuz, onlar da vardı. Bu
3: evet.
2: Esra Işık'la sizin mahkemenizde şunu da gördüm. Eskiden böyle bir şey, daha yalnız olurdunuz. Farklı farklı siyasi görüşten olan insanlar ama ortak bir zeminde, ortak bir coşkuyu, ortak bir direnişi gibi, gerçekten böyle dipten gelen bir dalga gibi.
3: Bir süredir bunun işaretleri var. Yani örneğin belki biz bugün sendikaların yapısından, sendikaların ana gövdesine hakim olan bürokratik anlayıştan yakınıyoruz haklı olarak. Buna karşı mücadele ediyoruz ama buna rağmen örneğin 1000 tane sendikacı benim tutuklanmama karşı imza topladı, açıklamalar yaptılar. Bugün pek çok sendikacı da vardı duruşmamda. Yani Esra Işık davası öyle, İsmail Arı, Ali Can Uludağ ve diğer haksız yere tutsak olanlarla ilgili de hafızamız sanki güçleniyor. Yani eskiden dediğiniz gibi belki bir parça böyle şeyler daha kolay unutulurdu. Bir süre gündem olurdu. Ama bir süredir herhalde kamuoyunda da özellikle demokratik kamuoyunda, bu ülkede demokrasiye, adalete en çok ihtiyacı olanlarda birbirimizi yalnız bırakmamaktan ve dayanışmayı büyütmekten başka bir çare olmadığını bence daha fazla insan anlıyor. O yüzden bu dayanışma gerçekten umut verici gelecek adına.
2: Şimdi ailede sizi bekliyor, özellikle kızınız bekliyordur.
3: Teşekkür ederim.
2: Görüşmek üzere, geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
2: Çok geçmiş olsun.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tarih olmasının ardından ilk konuşmasını Radyo Sputnik frekanslarında yaptı. Bu süreç sadece benim değil, tüm işçilerin mücadelesi diyen Türkmen, işçilerin anayasal hakkını savunduğumuz için hedef haline geldik ifadesini kullandı. Tutuklanma amacının direnişi kırmak ve işçilere gözdağı vermek olduğunu söyleyen Türkmen, tutuklayarak işçilerin birliğini dağıtmak istediler diye konuştu. Bizi dört duvarla korkutamazlar diyen Mehmet Türkmen, içeride de olsak, dışarıda da olsak mücadeleyi durduramadılar ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Sedat Aral, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Aral, Britanya'da referanduma dönüşen yerel seçim mağlubiyeti ve sonuçları hakkında konuştu.
2: Böyle bir şey var Ceyda. Dünyada demokrasi çalışmamaya başlayınca politik terbiyesizlik başladı. Yani ağır bir politik terbiyesizlik var. Yani seçimleri kaybetmemek üzerine. Çünkü artık insanların yönetmediği bir demokrasi var. Yani aslında bunun denemesiydi. İngiltere'deki yerel seçimlerde ki Andy Burnham birkaç ay önce biliyorsun Manchester'ı kaybetti aynı şekilde. Manchester yeşillere geçti. Andy Burnham güçlü bir adaydı. Yani çok sevilen bir aday olmasına rağmen Labour'dan olduğu için seçilmedi Manchester'da. Çünkü sisteme güveni kalmadı insanların ve uçlara doğru sürüklenmeye başladılar. Yani yeşiller çok büyük çıkış yaptı. Respect biliyorsunuz çok büyük bir çıkış yaptı. Bu aşırı milliyetçiler bunlar. Daha doğrusu eski British Nationalist Party'nin artıkları aslında. YP'nin artıkları. Ve bunlar çok yüksek oy alanları buldular. Bu oy alanlarının hepsi aslında muhafazakarlar. İyicene sağa kaydılar. İşçi Partisi de liberalizmden daha sert bir sol tercih eden yeşillere kaydılar. Buradaki yeşiller daha sol. Avrupa'daki yeşillerden. Liberal değiller yani belli anlamlarda. Özellikle ekonomik anlamda liberal değiller. Yani Almanya'da ve Avusturya'daki gibi değiller.
3: Evet.
2: Şimdi bütün aslında akım İngiltere'de, düğüm İngiltere'de çözülüyor. Yani biz yeni bir nasyonel sosyalizm akımı bekliyorum ben Avrupa'da. Çünkü uçtaki alanlar birleşiyor. Bu iki görüşün de yani yeşillerin de milliyetçilerin de ana üretken kesim olan ya yani orta sınıfı tutuyorlar bu iki parti. Orta sınıfı tutmaya başladılar. Orta sınıfın isteği birincisi ve kendi dışındaki yani çıkarı dışındaki savaşlara girmemek. Orta sınıfın arzusu bu. Yani İngiltere'nin bir çıkarı yoksa niye Körfez'deki savaşa girecek? Niye İran'da bozulacak? Bir çıkarı vardı. Rusya'dan ucuza bir takım yani re-export yapıyordu sonuçta İngiltere. Yani onunla yaşıyordu. Petrol ürünlerini kaybetti Rusya'yla. Ukrayna yüzünden. Bakarsan 4000 kilometrelik mesafe var arada. Yani İngiliz insanını ilgilendirmiyor aslında Ukrayna'daki. Ve kendini ilgilendirmeyen savaşlara yatırım yapmaktan bu halklar bıktı.
1: Ceyda Karan'la Eksen programında konuk olan gazeteci Sedat Aral, Britanya'daki yerel seçimlerde İşçi Partisi'nin yaşadığı ağır kaybın sebepleri ve Britanya'daki genel tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa halklarının devletlerin savaşa girmesini istemediğini belirten Aral, orta sınıfın isteği çıkarları dışındaki savaşlara girilmemesi. İnsanlar kendilerini ilgilendirmeyen savaşlara yatırım yapılmasından bıktı dedi. Aral, Avrupa'da nasyonel sosyalizm akımının yükselişe geçeceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ortaya çıkan Metiner kendisini sanki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı aldım, tepkinin sebebini anlayamıyorum sözleriyle savundu. Ülkeden kaçacağı iddialarını da yanıtlayan Metiner canlı yayında şunları söyledi.
2: Bizim gibi insanların böylesine magazinel konularla uğraşması, bu tür sorulara cevap vermesi bile doğru değil. Öncelikle onu belirteyim. Ülkemizin çok önemli meseleleri var. Yani bunları konuşmak varken yok Amerika vizesi, yok efendim Kıbrıs vatandaşlığı falan. Bunlar niye bu kadar çok önemseniyor onu anlamadım. Amerika'ya vize için başvurduk, Amerika'da kabul etmedi. Sadece bana değil, daha önce de pek çok insana, içlerinde milletvekili arkadaşlarımızın da olduğu pek çok insana zaten vize vermemişlerdi. Sadece bana özgü bir uygulama değil. Yani ben Amerika'ya niye kaçayım? Sabah akşam Amerikan emperyalizmine karşı çıkan, İsrail terör devletine karşı çıkan, Filistin'den yana, İran'dan yana olan bir insan olarak hani Rusya'ya kaçsam, yani niye kaçacaksam onu da anlamıyorum da, anlaşılabilir de Amerika'ya niye kaçayım yani? Amerika'ya kaçmak için niye vize başvurusunda bulunayım?
3: Bu vatandaşlık doğru mu öncelikle?
2: Ya doğru tabii ki. Yani ben ya vatandaşlık için başvuruda bulundum. Bizim yürek coğrafyamızın en aziz parçalarından biridir. Kendimize ait bir parçamızdır. Biz de Kıbrıs'a aitiz. Dolayısıyla ha Türkiye'nin vatandaşıyım, ha olmuşum, ha Azerbaycan'ın vatandaşı olmuşum, ha Kıbrıs'ın vatandaşı olmuşum. Bu yani çok konuşulacak bir konu değil yani. Eski bir milletvekili olarak da Kıbrıs davasına gönül vermiş bir insan olarak da müracaatta bulundum. Onları da kabul ettiler. Mesele bundan ibaret. Binlerce insana bu şekilde vatandaşlık verilmiş. Yani o listede vatandaşlık verilen insanların pek çoğunu biz tanımayız bile. Bu niye sorun teşkil ediyor onu anlayabilmiş değilim yani.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesini canlı yayında yorumladı. Sanki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı aldım diyen Metiner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı almam neden bu kadar büyütülüyor anlamıyorum diye konuştu. Kıbrıs bizim yürek coğrafyamızın en aziz parçalarından biridir iddiasında bulunan Metiner, Türkiye, Azerbaycan ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak arasında fark görmüyorum. Kıbrıs davasına gönül vermiş biri olarak vatandaşlık başvurusu yaptım ifadesini kullandı. Kaçma iddialarını da yanıtlayan Metiner, neden kaçayım anlamıyorum. Kaçsam Rusya'ya kaçarım, ABD'ye kaçmam dedi ve sözlerini, binlerce kişiye vatandaşlık verildi, bunun neden sorun edildiğini anlamıyorum ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.
6: ¿Dónde está el hombre? Con fuego en

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma B12 vitamininin yalnızca enerji ve sinir sistemi için değil, yaşlanmayı yavaşlatma ve bağışıklığı destekleme açısından da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar eksikliğin kas kaybından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık problemine yol açabileceği konusunda uyardı. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Farelerde B12 eksikliklerini inceleyen son çalışma, vitaminin metabolizma üzerindeki stresle ve bağışıklık sistemine hedef alan istilacılarla savaşabileceğini buldu. İnsanlar et, tahıllar ve ekmekler gibi takviye edilmiş gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeniyle daha fazla B12 alabilir. Cornell çalışması yeterli B12 almanın spor salonunda da ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini gösterdi. Bunun nedeni belirsiz olsa da B12 eksikliğinin kas ağrısıyla bağlantısı daha önce kurulmuştu. Kas geliştirmek sadece iyi görünmekle ilgili değil, kas gücü ve kütlesi bizi yaralanmalardan korumaya yardımcı olur ve kemik kaybını yavaşlatabilir. Harvard Tıp Fakültesinden Dr. Howard Levin, "İyi haber şu ki araştırmalar güç antrenmanının kemik kaybını yavaşlatmada rol oynayabileceğini ve hatta kemik oluşturabileceğini gösteriyor. Bu, kemik kütlesindeki yaşa bağlı azalmayı dengelemek için son derece faydalı," dedi. Cornell araştırmacıları bulgularının doktorların B12 eksikliği olan hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedavi programları oluşturmasını sağlamasını umuyor. B12 eksikliği yorgunluk, baş dönmesi ve karıncalanmaya, hatta uzun süreli eksikliklerde hafıza kaybına bile neden olabiliyor. Uzmanlar yetişkinlerin günlük beslenmelerinde yaklaşık 2,4 mikrogram B12 vitamini almasını öneriyor. Hamile veya emziren kadınların ise 2,6 mikrograma ihtiyacı var. Çünkü B12 bebek için de önemli. Yale Halk Sağlığı Okulu'na göre düşük B12 seviyelerinin erken doğum riskini artırdığı bile gösterilmiş. Harvard'a göre bu vitamin açısından en zengin besin midye ve 85 gramında 84 mikrogram B12.

0: 2 bulunuyor. Ancak midye sevmiyorsanız 85 gram somonda 4,9 mikrogram, 170 gram yağsız sade yoğurtta 1,3 mikrogram ve büyük bir yumurtada 0,6 mikrogramda alabilirsiniz. Hayvansal ürün tüketmeyenler için bir kase kahvaltılık gevrekte 6 mikrogram ve bir bardak çikolatalı soya sütünde 1,7 mikrogram bulunuyor. Takviyeler de bir seçenek, ancak hiçbiri ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından denetlenmiyor. B12 hapları bu vitaminden 50 ila 5000 mikrogram içeriyor. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten, zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Putin de El Nahyan, Orta Doğu ve İran çevresindeki durumu görüştü. İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılımların olabileceğini duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi ve ikili temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için kararlı adımlar attıklarını ve sürecin ilerlediğini kaydeden Erdoğan, silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor dedi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan ve Körfez krizi olarak bilinen süreci de değerlendiren Erdoğan, bölgedeki savaşın ana nedenlerinden birinin İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmaları olduğunu kaydetti. CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu isimlerin CHP'de tehdit, baskı ve hakaretle karşılaştığını savunarak huzuru AK Parti'de bulmuşlardır dedi. Partisine önümüzdeki dönemde de yeni katılımların olabileceğini kaydetti. MİT ve Emniyet başarılı bir ortak operasyona daha imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten bir şebeke ortak operasyonla çökertildi. Casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin Türkiye'deki STK'lar, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri 2 farklı yabancı servise aktardığı belirlendi. Dünyanın gündemine bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in daveti üzerine 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilerin gündemde olacağı görüşmelerin ardından da ortak bildiri ve ikili belgelerin imzalanması da planlanıyor. Öte yandan Rus lider Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orta Doğu'da kriz durumu ve İran çevresindeki gelişmeler değerlendirildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre liderler, bölgesel anlaşmazlıkların çözümünde siyasi ve diplomatik sürecin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Donald Trump'ın İran'ı 2 günde yok ederiz sözleriyle yaptığı yeni tehdidin ardından ABD basınında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı için kapsamlı hazırlık yaptığı öne sürülürken operasyonların gelecek hafta başlayabileceği iddia edildi. Haberlere göre 7000 ABD askeri talimat bekliyor. İsrail basını ise Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri için meclisin hazırladığı mekanizma hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını duyurdu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlamayı amaçladığını iddia ettiği Özgürlük Projesi adı verilen operasyona da işaret eden İbrahim Azizi, bu rota sözde Özgürlük Projesi operatörlerine kapalı kalacaktır dedi. Tekrar yurda dönelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şehirler arası otobüs yolculuklarında önemli değişiklikler içeren yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bu yeni sistemle birlikte şehirler arası otobüs seferlerinde yolcular sefer saatine 12 saat kalana kadar biletlerini tam ücret iadesiyle iptal edebilecek. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu hale getirildi. Bayram öncesi otobüs sektörü de hareketlenmiş durumda, ek seferlerde dolmaya başladı. Otobüs işletmecileri Mustafa Özcan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte sektörde yoğunluk yaşandığını belirtti. İlk sefer satışlarının başladığını söyleyen otobüs işletmecisi Özcan, bilet fiyatlarındaki artışın ise bayrama özel değil, Ulaştırma Bakanlığı'nın dönemsel tarife düzenlemesinden kaynaklandığını ifade etti. Spor. 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın hedefinde Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva var. Portekiz yıldız için kesenin ağzını sonuna kadar açan Başkan Dursun Özbek, dünya çapında oyuncuya 3 yıllık sözleşme, 10 milyon euro garanti maaş ve imza parasıyla birlikte 3 yıl için yaklaşık 50 milyon euro değerinde bir paket sundu. Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan üstü seçimli genel kurula çevrildi. Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için çalışmalarını sürdürürken mevcut başkan Saadettin Saran'dansa sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ile bizzat görüşen Saadettin Saran futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Saran transferde son sözü başkan adaylarına bıraktı. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım'ın kendisi aleyhine dezenformasyon yapan 640 sosyal medya hesabını tespit ettirerek listeyi ve delilleri Adalet Bakanlığı'na sunacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve Temmuz 2025'te Çaykur Rizespor'dan A takım kadrosuna transfer edilen 29 yaşındaki kaleci Tarık Çetin'le 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sürpriz yaşanmadı. İskoçya'da Celtic 56. kez şampiyon oldu. Celtic ve Rangers'ın 41 yıllık dominasyonuna son vermeye çok yaklaşan Hearts şampiyonluğu son hafta Celtic'e kaptırdı. 250 gündür İskoçya'da liderlik koltuğundan inmeyen ve son maçta da lider gelen Hearts bir puanın yettiği şampiyonluk maçında bugün Celtic'e 3-1 mağlup oldu ve ligi ikinci tamamladı. Hearts 66 yıl sonraki ilk şampiyonluğunu altın tepsiyle Celtic'e sundu. Kota'da normal sezon bugün sona erdi. Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 96-86 mağlup ederek normal sezonu Beşiktaş'ın önünde lider olarak tamamladı. Playoff eşleşmeleri de netleşti. Sarı lacivertliler bu sonuçla playoff turunda Erokspor'un rakibi oldu. Beşiktaş ve Galatasaray, Bahçeşehir Koleji ile Trabzonspor, Anadolu Efes'le de Türk Telekom eşleşti. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde. Hattımızda ilk konuğumuz Evi Deep AG CEO'su Barış Erdoğan. Merhabalar Barış Bey.
3: Merhabalar Serhat Bey. Eskişehir'den selamlar herkese.
2: Özel bir nadir hastalık var mı, yoksa nadir hastalıklara böyle total bir bakış açısıyla mı bakıyorsunuz efendim?
3: Biz hastalık agnostik diyoruz ona. Yani herhangi bir hastalığa bağımlı değiliz.
2: Saygılar sunuyorum.
3: Çok teşekkürler.
2: Erdem Sağlık Grubu'ndan Doktor Gökay Furkan Özkoç hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam.
4: Merhaba, sizlerle aranızda olmak benim için çok keyifli.
2: Harikasınız valla. Bu kök hücre tedavisinin ne olduğunu sizden alarak başlayalım efendim.
4: Kendimizdeki hücrelerimizin mezenkimel hücre kaynaklı bir hücrenin vücudumuza belirli işlemlerden geçirerek enjeksiyon şeklidir.
2: Çok sağ olun efendim.
4: Rica ederim. Çok keyif aldım.
2: Saygılar sunuyorum hocam.
4: Çok keyif aldım.
2: Dergi toplumun büyüme kavramını bu yeni teknolojik gerçekliğin ışığında acilen yeniden düşünmesi gerektiğini söylüyor. Yani o kralların çocukları teker teker ayrı ayrı hocalarla çalışıyorlar ama adamın parası var yani. Onu yaptırabiliyor. Sizin paranız olmadığı için bunu bilgisayardan yapınca çocuğunuz yalnız dımdızlak hayata karşı ayakta kalacak efendim. Ben Serhat Ayan. Hoşçakalın.
5: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
6: bazı işler dışarıdan bakınca çok cazip görünür. Güç, makam, ihtişam. Ama perde arkasında ne var bilir miyiz? İşte tam da böyle durumlar için söylenir. Demokles'in kılıcı gibi tepende duruyor. Peki kimdir bu Demokles? Kimin kılıcıdır bu? Neden bu kadar tehditkar durur? Gelin Demokles'in hikayesine kulak verelim. Milattan önce 4. yüzyılda Sicilya'da bir şehir devleti vardı. Siracusa'yı. Bu şehrin başında Dionysios adında güçlü ama sert bir kral otururdu. Savaş meydanlarında cesur, saraydaysa kural tanımazdı. Adaleti temsil ettiğini göstermek için yanında hep bir kılıç taşırdı. Ama bu kılıç sadece gösteriş değil, gerektiğinde kelle de alırdı. Kralın hizmetinde bulunan sadık bir nedimi vardı. Demokles. Demokles, krallığın ihtişamına hayran kalır, fırsat buldukça kralın kulağına fısıldardı. Ah efendim, ne büyük bir nimet bu taht. Ne kolay, ne keyifli bir hayat. Bu övgülerden sıkılan Dionysios bir gün ona döndü ve dedi ki, madem öyle diyorsun Demokles, yarın benim yerime sen otur tahtıma, bir günlüğüne kral sensin. Demokles bu teklifle sevinçten havalara uçtu. Bir günün beyliği beyliktir dedi içinden. Ertesi sabah geldi, süslü tahtına oturdu. Fakat kafasını kaldırınca başının tam üstünde incecik bir at kılına bağlı bir kılıç gördü. Ha düştü, ha düşecek. Demokles bir günde anladı ki tahta oturmak kolay da o tahtta ölüm korkusuyla yaşamak, işte asıl mesele buymuş. Ne bir karar alabildi o gün, ne bir tebessüm edebildi. Gün bittiğinde kral sordu. Nasıl, krallığın tadına vardın mı? Demokles cevap verdi. Haşmet mi yap? Krallık tatlı olacaktı ama yazık ki kılıç Demokles'in değildi. İşte o günden sonra kolay görünen ama altına büyük riskler taşıyan her durum için denir ki Demokles'in kılıcı gibi tepemde duruyor. Taht bazen süslüdür ama onun üstündeki kılıcı görmeden oturulmaz. Bir deyimin izinde geçmişe gittik, bir hikayenin gölgesinde bugünü konuştuk. Kelimelerin sadece laf olmadığını, her lafın bir yolu, her yolunda bir hatırası olduğunu hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, sınavların stres kaynağı olduğunu belirterek ebeveynlere sınavlarda çocuklarına baskıyı değil desteği artırması konusunda önerilerde bulundu. Bıkmazer, telefon bağımlılığı ve savaş gibi durumların çocukların psikolojisini daha çok etkilediğini söyledi. Çocuk ve ergenlerin hem nörobiyolojik hem de psikososyal olarak gelişmekte olan bireyler olduğunu söyleyen Bıkmazer, dijital dünya ile birlikte çocukların çok fazla bilgi bombardımanına maruz kaldığını ifade etti. Bağımlılıktan farklı olarak çocukların kontrolsüz, denetimsiz, çok fazla bilgiye maruz kaldığına dikkat çeken Bıkmazer şöyle konuştu.
2: Tabii o bilgiyi süzgeçten geçirme, bilgiyi işleme kapasitemiz de 30 sene önce nasılsa aslında şimdiki bireylerde de aynı şekilde. Bizim beyin yapımızda dramatik bir değişiklik yok. Bu kadar yoğun bilgi olumlu sonuçlar oluşturabiliyor tabii ki ama çocuklar bazen bunalabiliyor.
1: Bıkmazer, ebeveynlerin çocuklarına yönelik denetiminin önemli olduğunu ve çocukların nerede, kimlerle zaman geçirdiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Çocukları korumanın önemine işaret eden Bıkmazer,
2: dijital mecra bir tür kara delik. Çocukları, çocukların zihinlerini o kara deliğe kaptırmamak, kara deliğin o zihinleri yutmaması adına daha dikkatli olmak gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarını daha çok denetlemeleri önemli,
1: dedi. Bıkmazer sınavlarında başlı başına stres kaynağı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı.
2: Sınav tabii ki başlı başına bir stres kaynağı. Aynı zamanda ne yazık ki bir yarışma da söz konusu. Sınavın zaten kendi bir zorluğu var. Bir de o yarışmanın getirdiği zorluk var. Sadece belli sayıda bilgiye sahip olmanız yetmiyor. O bilgiyi belli bir süre içerisinde işlemeniz, doğru yanıt vermeniz gerekiyor. Onun için çocukların ellerinden geldikçe sakin kalmalarını öneriyoruz. Zaten çocuklar kendilerini baskı altında hissediyorlar. Ebeveynlerin daha çok destekleyici olmalarını, çocukların hissettiği o baskıyı artırmamalarını öneriyoruz.
1: Sınavların çocuklar için önemli bir stres kaynağı olduğunu belirten Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, ebeveynlerin baskıyı artırmak yerine destekleyici olmaları gerektiğini vurguladı. Dijital dünyanın ve kontrolsüz bilgi akışının çocuk psikolojisini zorladığını ifade eden Bıkmazer, ailelerin denetim ve ilgisinin büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Emekli albay Orkun Özeller, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olacak. Türkiye hakkında hadsiz açıklamaları bulunan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak için istenmeyen insan ilan edilmesi yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün organizasyonunu yürüten emekli albay Orkun Özeller, Kızılca Günü platformu kurduklarını ve 19 Mayıs'taki yürüyüşe herkesin katılması gerektiğini anlattı.
2: Gerçekten bir pervasızlık, bir hadsizlik, boyunu aşan konuşmalar. Buna aslında tüm Türkiye, buna siyasi partilerin genel başkanları, özellikle muhalefet partilerin genel başkanlarıyla hemfikir olduğumuz bir konu. Ve yapılan açıklamalara da baktığımız zaman geçmiş dönemden bugüne kadar Tom Barak'ın yapmış olduğu açıklamalarda efendim işte en son söylediği demokratik toplumların değil de güçlü liderlerin Orta Doğu'da daha başarılı olduklarını, tutundukları monarşi rejiminin daha etkili olacağını tavsiye eden bir forumda söylüyor üstelik bunları. Ha, burada hemen parantez açarak ifade etmek gerekiyor. Tom Barak şunu bilsin ki hani çok methettiği Osmanlı bir Orta Doğu ülkesi değil, Avrupa ülkesidir. Avrupa'da daha İstanbul fethedilmeden önce Osmanlı Avrupa topraklarındaydı. Dolayısıyla eğer Osmanlı örnek alınıyorsa, Osmanlı üzerinden gidiyorsa, Tom Barak da önce Türkiye'nin de bir Avrupa ülkesi olacağı, Orta Doğu değil Avrupa ülkesi olacağı gerçeğini görmesi gerekiyor. Ha, bizim topraklarımızı işte Suriye'de, Irak'da sen yönet tarzındaki konuşmaların da efendim biz orada duralım. Neden Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı da sen yönet diye söylemiyor diye Tom Barak'a söyledim. Hoş, biz kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizi Orta Doğu ya sürükleyen, Orta Doğu'ya iten bu anlayışa itirazımız var. Tom Barak'ın haddine düşmez Türkiye'nin rejimiyle veyahut da nereye yöneleceğiyle ilgili fikrini beyan etmek.
3: Şimdi böyle bir durumda, şimdi bu Tom Barak'la ilgili 19 Mayıs'ta
2: evet,
3: anlamlı bir günde bir yürüyüş yapılacak. Nasıl bir şey?
2: Şimdi şöyle, Kızılca Gün platformu oluşturmuştuk. Biz 27 Aralık'ta herkes, yani herkes demeydi, bazıları İmralı'ya koşarken biz dedik ki bizim yerimiz belli, biz Anıtkabir'e gidiyoruz. Ve 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde, bu anlamlı günde bu süreci karşı duranların, kabul etmeyenlerin hepsi Anıtkabir'e toplanalım dedik ve orada bir başlangıçtı. O gün bir Kızılca Gün dedik ve bu Kızılca Gün platformu aynı zamanda çeşitli şehirlerde de çeşitli panellerde bulunuyoruz. En son 19 Mayıs'ta bu hadsiz açıklamaları veren, yapan ve birçok siyasi partinin genel başkanında, buna CHP de dahil olmak üzere, açıkladığı gibi bu tür konuşmalar, hassas açıklama kabul edilemez, istenmeyen adam ilan edilmesidir düşüncesinde ifade etmelerinden dolayı yani bir genel kanı var ve biz bu kanıyı eyleme dökelim. Çünkü mevcut iktidar bu açıklamalara gerekli cevabı vermiyor. Mevcut iktidar kardeşim sen kimsin diyemiyor. Kapaçeneni diyemiyor. Dolayısıyla biz milletin iradesi olarak, Türk milletinin iradesi olarak, Türk milleti bu açıklamalardan son derece rahatsız ve bu iktidarın yapamadığını Türk milleti olarak yapmak istedik.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan emekli albay Orkun Özeller, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak için istenmeyen insan ilan edilmesi yürüyüşü düzenleneceğini açıkladı. Barak'ın hadsiz açıklamalarına iktidarın sessiz kaldığını da söyleyen Özeller, Tom Barak'ın açıklamaları büyük bir hadsizlik ve pervasızlık. Türkiye'nin rejimi hakkında fikir beyan etmek onun haddine değil, dedi. İktidar gerekli tepkiyi vermiyor diyen Özeller, iktidar Barak'a sen kimsin ya da kapa çeneni diyemiyor ifadesini kullandı. 19 Mayıs'ta Tom Barak'ın istenmeyen adam ilan edilmesi için yürüyeceğiz diyen Orkun Özeller, Türk milletinin rahatsızlığını eyleme dönüştürmek istiyoruz açıklamasını yaptı ve vatandaşların yürüyüşe katılması için çağrıda bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyada yapılan yeni bir araştırma şehirlerdeki ağaçların sıcaklığı düşündüğümüzden çok daha fazla düşürdüğünü ortaya koydu. Yaklaşık 9000 şehirde yapılan incelemeye göre kentlerde oluşan ısı adası etkisi ağaçlar sayesinde neredeyse %50 azalıyor. Uzmanlara göre şehirler asfalt, beton ve binaların güneşten gelen ısıyı emip uzun süre tutması nedeniyle kırsal bölgelere göre ortalama 1 ila 3 derece daha sıcak oluyor. Bazı kentlerde bu fark 7 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu durum kentsel ısı adası etkisi olarak adlandırılıyor. Sonuçlara göre şehirlerdeki ağaçlar hava sıcaklığını ortalama 0,5 ila 1,5 derece düşürüyor. Araştırma 200 milyondan fazla insan için ağaçların en az 0,5 derecelik serinleme sağladığını ortaya koydu. Uzmanlar bunun özellikle aşırı sıcak hava dalgalarında hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ağaçlar gölge sağlayarak asfalt ve binaların aşırı ısınmasını engelliyor. Aynı zamanda yapraklarından su buharı salarak çevredeki havayı serinletiyor. Bu etki özellikle yaz aylarında daha belirgin hissediliyor. Araştırmada sıcak ve kurak şehirlerde ağaçların etkisinin daha güçlü olduğu belirtildi. Örneğin ABD'deki Phoenix kentinde ağaç yoğunluğu sıcaklık farkını belirgin şekilde değiştirirken, Portekiz'in başkenti Lisbon veya İsveç'in Göteborg kentinde etkinin daha sınırlı ama yine de önemli olduğu ifade edildi. Çalışma şehirlerde ağaçların eşit dağılmadığını da ortaya koydu. Ağaçların daha çok zengin mahallelerde ve banliyölerde bulunduğu, düşük gelirli bölgelerde ise yeşil alanların yetersiz kaldığı belirtildi. ABD verilerine göre düşük gelirli mahallelerde ağaç oranı zengin bölgelere kıyasla %15 daha az. Bu bölgelerde sıcaklık da ortalama 1,5 derece daha yüksek ölçülüyor. Uzmanlar şehirlerde daha fazla ağaç dikmenin önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söylüyor. Araştırmaya göre mevcut şehir ağaçları iklim değişikliği nedeniyle 100 yıl ortasına kadar beklenen ek sıcaklığın yalnızca %10'unu dengeleyebiliyor. Yoğun ağaçlandırmayla bu oran %20'ye çıkabiliyor. Araştırmacılar şehirlerin aşırı sıcaklarla mücadele edebilmesi için yansıtıcı yapı malzemeleri, yeşil çatılar, gölgelikli sokaklar ve hava akışını arttıran şehir planlamalarında devreye alınması gerektiğini belirtiyor. Bilim insanları iklim değişikliği ile birlikte sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha şiddetli hale geleceği uyarısında bulunuyor. Araştırmacılar dünya genelinde 3,6 milyar insanın yaşadığı yaklaşık 9000 şehirde hava sıcaklığı ve ağaç yoğunluğu verilerini analiz etti. Yapılan incelemeye göre kentlerde oluşan ısı adası etkisi ağaçlar sayesinde neredeyse %50 azalıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Ruhsatsız merkezlerde yapılan saç ekimleri, sahte botoks ve dolgu ürünleriyle birleşince hem hasta sağlığı hem de Türkiye'nin sağlık turizmi itibarı ciddi risk altına giriyor. Uzmanlar bu alan için uyarıda bulunuyor. Radyo Sputnik'te yayınlanan Ankara Farkı programında konuyla ilgili İsmet Özçelik'in sorularını yanıtlayan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, Türkiye'nin saç ekiminde dünya lideri konumunda olduğunu vurgulayarak medikal estetik sektörünün hızla büyüdüğünü ancak gerekli düzenlemeler yapılmazsa bu avantajın kaybedilebileceği uyarısında bulundu.
2: Önümüzdeki 10 yılda bu sektörün iki kat daha büyüyeceği öngörülüyor. Yani 10 milyar dolarlara erişeceği öngörülüyor. Eğer sistem iyi kurgulanmazsa, bir takım önlemler zamanında alınmazsa ciddi anlamda Türkiye için bindi dalı kesmek olacak.
3: Bu önlem alınmak diye kastettiğiniz, şimdi vatandaşlarımız da anlayacağı şekilde yaparsak, yani burada sahtekarlık mı yapılıyor?
2: Kısmen.
3: Yani nedir bu iş?
2: Saç ekimi yeni teknolojilerin gelişmesiyle 15 yılda revaçta olan bir konu ve giderek yaygınlaşıyor. Her şeyden önce saç ekimi bir kozmetik işlem değil. İnvaziv cerrahi bir işlem. İnvaziv cerrahi bir işlem olduğu için bir kere hekim kontrolünde ve hekim sorumluluğunda, hekimin liderliğinde bir ekiple yapılması gerekiyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla zaten Türkiye son yıllarda bununla ilgili gerekli altyapı, mevzuatı, yönetmelikleri gayet güzel çıkardı. Şimdi saç ekim 7-8 saat süren bir işlem. 7-8 saat süren işlemde hekim ve beraberinde yardımcı saç ekim destek personeli olması gerekiyor. 3-4 kişilik bir ekiple ekiliyor. Bu ekimin Sağlık Bakanlığı tarafından altyapı standartları belirlenmiş ve yetki verilmiş, bununla ilgili mevzuat da var, yerlerde yapılması gerekiyor. Bu yerler işte HEPA filtreleriyle, havalandırma sistemleriyle, enfeksiyon kontrol önlemleriyle, sterilizasyon yöntemleriyle gerçekten bu işin ideal plan sağlık kuruluşları. Ve buralar düzenli olarak denetleniyor. Gayet güzel bu anlamda Türkiye'nin altyapısı var, ruhsatlandırma mekanizması var. Buradaki yapılan saç ekimlerinde herhangi bir sıkıntı, problem yok. Ama 2 milyar dolarlık bir pazar olunca denetlenemeyen yerler türüyor.
3: Çünkü haberleri de görüyoruz bunda. Yabancılara özellikle geliyorlar, kandırıyorlar.
2: Tabii yani sosyal medyadaki reklamlar, işte algı operasyonları, mesela sağlık alanında şu var. Öncesi sonrası reklam yasak. Sadece hastayı bilgilendirme anlamında bir işlem yapabiliyorsun. Ama sosyal medyada çoğunluğu sağlık personeli bile olmayan,
3: evet,
2: yani hekim demiyorum, personel olmayan insanlar öncesi sonrası şeylerle kendilerini saç ekim uzmanı olarak tanıtıyorlar, lanse ediyorlar. Tabii hasta bu anlamda çok bilmediği için onu saç ekim uzmanı olarak değerlendiriyor ve onun olduğu yere gidip saçını ektiriyor. Sonuç alınabiliyor ama belli oranda komplikasyon riski ruhsatlı yerlere göre çok yüksek.
3: Evet.
2: Her şeyden önce yasal değil. Bu sefer ne oluyor? Bir enfeksiyon oluyor. İşte greft alınan yerde insan hayatında bir kere saçını ektirebilir. Düzgün yapılmadıysa ikinci, evet, şansını kaybediyor. Veya işte çim adam dediğimiz düzgün şekilde saç ekimi gerçekleşmiyor. Sonuçta olumsuz bir tabloya doğru gidiyor. Dolayısıyla buradaki olay, yani toparlayacak olursam, ruhsatsız yerlerde yapılan saç ekimleri sıkıntı. Nereler, evet, buralar? İşte apartmanlarda yapılıyor, kaçak dairelerde. Otel odalarında yapılıyor. Biraz daha ileri gidersek kaçak villalarda yapılıyor. Güvenlikli plazalarda yapılıyor. Güvenlik plazaların seçilmesi, işte aşağıdan bir denetim vesaire gelirse, evet, o binanın sistem gereği yukarıya haber veriliyor, yukarıda önlem alınıyor. Ya yani dolayısıyla çok ciddi anlamda komplikasyonlarla karşı karşıya kalma ihtimali yüksek ve bu sefer bu kişiler ülkelerine döndüklerinde enfeksiyon 72 saatten sonra ortaya çıkıyor. Ülkelerinde enfeksiyon tedavileri görmeye başlıyorlar ve bu sefer ülke aleyhine olumsuz reklam oluyor.
1: Doktor Soydal, Türkiye'de botoks uygulama sayısının milyonlara ulaştığını ancak bu işlemlerin önemli bir bölümünün kayıt dışı gerçekleştiğini belirtti. Kaçak ve sahte ürün kullanımının hem sağlık risklerini artırdığını hem de ciddi bir ekonomik kayba yol açtığını vurgulayan Soydal, sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Buradaki temel faktör toplumun da yanlış bir algı var. Yani yanlış algı da şu: dolgu ve botoks yaptırma estetik bir işlem değil.
3: Evet.
2: Tıbbi bir işlem.
3: Yani bunları şöyle görmeyelim. İşte dışarıda ya fark etmez güzel olayım da nasıl olsa olayım diyeceğimiz bir konu değil.
2: Olur değil. Yani
3: tamamen
2: yani,
3: sağlıkla ilgili.
2: Tıbbi bir işlem. Niye tıbbi işlem? Çünkü dolgu ve botoksu ikiye ayırırsak dolgu bir vücuda implant eden yani bir boşluğu dolduran implant maddesi. Yani evet. Bunun sağlık mevzuatındaki yeri de tıbbi cihaz.
3: Yani yanağımız kırışıyor. Buraya bir şey enjekte ediyorsunuz ve orayı şişiriyorsunuz.
2: Orayı şişiriyorsunuz. Yani şekil veriyorsunuz. Evet. Yani sonuçta tıbbi karşılığı sizin kemik eklemine bir protez takmanız da implant.
3: Evet.
2: Dolgu da implant.
3: Evet evet.
2: Sonuçta vücudun olmayan bir yabancı maddesini enjekte ediyorsunuz.
3: Evet.
2: Yani bu enjekte etme işlemini yapan kişinin vücudun anatomisini bilen bir kişi olması lazım.
3: Yani kalfa yapamaz bu işi.
2: Yani eğer kalfaya diz protez ameliyatı yaptırıyorsanız
3: evet.
2: yaptırabilirsiniz. Bir enjektörü aldınız. Sonuçta birkaç milimlik içerisine bir şeyi enjekte ediyorsunuz. Şimdi enjekte ettiğiniz bölgede bir damar olabilir. Ve o damarın içerisine siz enjekte edebilirsiniz. O damar içerisine enjekte ettiğiniz madde nekroza yol açabilir. Yani vücudun verdiği şey. Bu göze yakın bölgede ise körlüğe kadar gider. Veya nekrotik dokunun getirdiği

0: En büyük elindeki koz ucuz yapması.
1: Evet.
0: Sürümden kazanması, ister istemez kaçak ürünü ön plana. Botoks biraz daha farklı. Botoks sonuçta bir toksin, antitoksin. Ya yani botulinum antitoksini. Esas tıbbi olarak kullanılan bir etken maddesi olan, ilaç ruhsatlı bir şey. Bunun kasları felç etme etkisi kozmetiğe kaymış ve ciltlerin işte kırışmasını, çizgilerin oluşmasını önlemek amacıyla kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla botulinum toksinin ilaç ruhsatıyla ithal edildiği için Sağlık Bakanlığı'nın ülkeye ithal izni verdiği ürünlerin ve kayıtlı kullanılması gerekiyor. Onun haricindekilerin hepsi kaçak yolla giriyor. Orada ciddi anlamda ölüm olayları meydana geliyor. Çok ya, ciddi bir pazar.
1: Ben baktığımda 100 felci benzeri tablolar ortaya çıkabilir. Solunum güçlüğü olabilir deniyor. Damar tıkanıklığına gidebilir diyor. Doku nekrozu olabilir. Görme kaybına yol açabilir diyor. Yani bütün bunlar çok ciddi şeyler.
0: Tabii
1: yani.
0: Veya hiç etki etmeyebilir. Paranız boşa gitmiş olabilir. Ve buradaki sayı da şöyle bir çarpıcı örnek vereyim. Sağlık Bakanlığı'ndan ithal izni olan botoksun ürünleri, yani muadil ürünlerin geçen yıl yaklaşık 500 bin civarında ithal edilmiş. Ama dönüp son 5 yıllık veriye baktığınız zaman ithal ürünlerin rakamında ciddi anlamda azalma var. Pazar büyüyor. İthal ürünlerde
1: botoks ve dolguda.
0: Bu da şunu gösteriyor ki kaçak ürünlerin yayılımı giderek artıyor. Toplam Türkiye'de 2 milyona yakın botoks yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü yılda bir kişi iki sefer yaptırıyor. 6 ay civarında etkisi oluyor. Dolayısıyla yani %100'e yakın bir kaçak botoks olayı var. Ve bunun da ekonomik karşılığına baktığınız zaman ithalattaki 300-400 milyon dolarlık bir kaçak pazardan söz ediyoruz. Şimdi bu sahte veya da kaçak botoksta şöyle bir risk var. Aynı aşılarda olduğu gibi soğuk zincirle gitmesi gerekiyor. Şimdi sizin kaçak olarak aldığınız ürün orijinal bile olsa
1: bozulabilir.
0: Soğuk zincir olmadığı için zaten bozuluyor. Şimdi bir de şu vatandaşların konuya dikkat etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın ilaç takip sistemi var. Eczanelerde biliyorsunuz.
1: Hangi ilaç hangi eczanede biliniyor, satılıyor.
0: Artı kime verildi takip ediliyor ve ilaç kutularının üzerinde QR kodları var.
1: Evet.
0: Botoks ilaç olduğu için QR kodu var. Eczan deposu da sonuçta botoksu sadece Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği yerlerdeki hekimlere çıkışını yapıyor. Takip edildiği için.
1: Evet.
0: Dolayısıyla size hekim dahi yapsa, eğer bir güzellik salonunda maalesef bazı meslektaşlarımız yapıyor veya sağlık kuruluşu dışında yapılıyorsa o hekimin de resmi botoks alma şansı yok.
1: O zaman şöyle diyelim, kaçak olan yerlerde yapılan botoksların
0: hepsi kaçak
1: demektir bu.
0: Kaçak. Ha. Bu kaçağı ikiye ayırıyoruz. Ha. Bir orijinal kaçak, sahte kaçak ama sonuçta etki etmiyor.
1: Yani izni olmayan yerde yapılan.
0: İzni olmayan yerde. Yani izni olmayan yerlerde maalesef çok yaygın şekilde bu uygulamalar yapılıyor. Yine maalesef diyorum, bazı meslektaşlarımız, bundan hicap duyarak telaffuz ediyorum, gidip bir takım yerlerde bu işlemleri ekonomik kaygılarla yapmak zorunda kalıyorlar veya yapıyorlar ama bunun kabul edilecek bir yönü yok. Çünkü Türk Ceza Kanunu'na göre ve Sağlık Bakanlığı'nın kanunlarına göre bu suç. Yani siz hekim de olsanız eğer yetkisiz yerde bir sağlık işlemi gerçekleştiriyorsanız 3 yıla kadar hapis cezası var. 2023 yılında yapılan bir düzenlemeyle. Evet. Hekimin sadece acil durumlarda sağlık kuruluşu dışında işlem yapma yetkisi var.
1: Evet.
0: Yani ben gelip sizin evinizde size botoks yapmış olsam, bir komplikasyon olsa veya bir şikayet olsa idari ve adli cezayla karşı karşıyayım. Evet. Ayrıca gene Türk Ceza Kanunu'na göre botoks işleminin ve dolgu işleminin hekimler tarafından yapılması gereken bir işlem, hekim olmayan kişiler tarafından sağlık personeli dahi olsa, hekim dışı sağlık personeli yapılıyorsa Türk Ceza Kanunu'na göre yetkisiz işlem yapma yetkisi olmadığından dolayı 5 yıla kadar hapis cezası var.
1: Yani botoks ve dolguyu sadece hekimler yapabilir.
0: Sadece hekimler yapabiliyor. Hekimler de sadece muayenehane ya da yetkili Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı sağlık kuruluşlarında yapabiliyor.
2: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Öte yandan botoks ve dolgu pazarında büyüme sürerken ithalatın düşmesi kaçak ve sahte ürün riskini artırıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, kayıt dışı uygulamaların hem ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını hem de sağlık turizmi itibarını tehdit ettiğini

0: vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Box to box midfielder, yani alan kaplayan iki yönlü orta saha oyuncusu. Sahada bir oyuncu düşün ki hem ceza sahası içinde top çıkarıyor hem birkaç saniye sonra rakip ceza alanında gol arıyor. Hem savunmada top kesiyor hem ileri çıkıp hücuma katkı veriyor. İşte bu oyuncuya box to box midfielder, yani iki ceza sahası arasında mekik dokuyan orta saha oyuncusu diyoruz. Bu rol modern futbolda takımın enerjisini, ritmini ve dengeli yapısını ayakta tutan gizli kahramanlardan biridir. Box to box oyuncusu orta sahanın ortasında görev yapar. Sahadaki yeri değişkendir çünkü rolü sabit değildir. Maçın anlarına göre bir bakarsın defansif orta saha gibi geriye yaslanmış, bir bakarsın forvet arkası gibi ileri sarkmış. Onun görevi takımın ihtiyacı olan yerde olmaktır. Gol yedikten sonra savunmayı toparlar, hücum sıkıştığında ikinci dalga olur. Zamanlama duygusu, pozisyon bilgisi ve dayanıklılığı bu rolün anahtarıdır. Bu oyunculara orta sahanın motoru denir. Çünkü sahadaki ritmi belirlerler. Pres yaparlar, top çalarlar, basit paslarla oyunu devam ettirirler ama bazen öyle kritik bir koşu yaparlar ki gol pozisyonu yaratırlar. Sadece görevlerini değil takımın ruhunu da taşırlar. Tempoyu düşürmez, motivasyonu bırakmaz, mücadeleyi hep üst düzeyde tutarlar. Fiziksel olarak bir box to box orta sahanın çok güçlü bir kondisyonu, yüksek dayanıklılığı, sprint kapasitesi ve temas oyununda sağlam durması gerekir. 90 dakika boyunca aynı hızda koşabilmek kolay değildir. Ama sadece fizik değil oyun okuma yetisi de bu oyuncunun alameti farikasıdır. Ne zaman ileri çıkacağı, ne zaman geri çekileceği, hangi boşluğu dolduracağı tamamen maç içi zekasıyla alakalıdır. Zamanlaması bozuk bir box to box oyuncusu rakibe boş alan bırakır ve takımın dengesini bozar. Bu rolün klasik örneklerinden biri Steven Gerrard'tır. Liverpool'daki yıllarında hem savunmaya yardım eder, hem şut tehdidi olur, hem de takımın ruhunu sahaya taşırdı. Sahada her yerdeydi ve ne zaman ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyordu. Aynı şekilde Frank Lampard, box to box rolünün gole en fazla katkı veren şekilde oynayan oyunculardan biriydi. 10 numara değildi ama ileri koşuları, şut tehditleri ve oyuna olan katkısıyla her sezon çift taneli gol sayısına ulaşırdı. Modern futbolda Jude Bellingham bu rolün günümüzdeki parlak temsilcilerinden biridir. Hem İngiltere milli takımında hem de Real Madrid'de defansif katkı veriyor, atağa çıkıyor, dribling yapıyor, şut atıyor. Aynı zamanda birçok iş yapabilen bu oyuncu tipi günümüz futbolunun hibrit yapı arayışına tam oturuyor. Türkiye'de ise Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta bu role yakın bir oyun tarzı sergiledi. Topla ilerleyebilen, geriye girip top alabilen ve ileri çıktığında pozisyon yaratabilen bir profil sundu. Ancak daha tam anlamıyla iki yönlü tanımına birebir uyan bir oyuncu bulmak kolay değil. Son dönemde ise İsmail Yüksek Fenerbahçe'de orta sahada gösterdiği yüksek tempolu oyunda bu rolü zaman zaman üstleniyor. Fizik gücü, pres kabiliyeti ve tempolu koşularıyla sahada ciddi bir alan kapatıyor. Taktik olarak box to box midfielder rolü özellikle 4-3-3 sistemlerinde çok işlevseldir. Üçlü orta saha yapısında biri savunma odaklı, örneğin anchorman, biri yaratıcı, örneğin bir regista ya da advanced playmaker, biri de dinamik, yani box to box olur. Bu oyuncu ikisini birden destekler. Rakip atak yaparken savunmaya katkı verir. Top kazanıldığında hızlıca ileri çıkar. 4-1-4-1 gibi sistemlerde de merkezde çok işlevsel bir rol üstlenir. Bu rolün avantajı takımın hem defansif hem ofansif dengesini korumasıdır. Eksik görülen her boşluğa koşarak müdahale edebilir. Ancak aşırı enerji harcamaya dayalı bir rol olduğu için oyuncunun yıpranma riski yüksektir. Ayrıca bu oyuncu hücuma çıktığında arkasını iyi kollayan bir takım yapısı şarttır. Yoksa geçişlerde açıklar verilebilir. Sonuç olarak box-to-box midfielder sahadaki en çalışkan, en çok alan tarayan ama en az dinlenen oyuncudur. Onun adı belki ilk sırada anılmaz ama skor tabelasına katkısı, takım dengesine etkisi ve sahadaki varlığı onsuz bir yapıyı imkansız kılar. Onlar hem savunma hattının hem hücum hattının görünmez neferleridir. Ve bu yüzden modern futbolun bel kemiği tam da onların attığı adımlarda yükselir. Futbolun ansiklopedisinde bugün sahanın en çalışkanlarını, iki yönlü orta saha oyuncularını anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın birçok bölgesinde süren savaşlar ve çatışmalar ülkelerin savunmaya ayırdığı payı önemli ölçüde arttırdı. Jeopolitik tehditlere karşı caydırıcı saldırı ve savunma sistemleri daha önemli hale geldi.
2: ABD-İran savaşından dolayı mühimmat sıkıntısı yaşanırken ABD'nin desteğini çektiği Avrupa savunmasız kaldı. Rusya ise nükleer güçlüsünü yeni silahlarla genişletti.
1: Moskova'nın jeopolitik meydan okumaya yanıtı sınırsız menzile sahip yeni seyir füzesi Buravesnik, nükleer enerji motorlu insansız sualtı aracı Poseidon, yörünge altı uçuş imkanına sahip kıtalar arası balistik füze Sarmat ve en yeni orta menzilli balistik füze sistemi Oreshnik oldu. Vladimir Putin yeni silahların hiç kimseyi tehdit etmediğini ve diğer ülkelerle karşılıklı yarara dayalı yeni temaslara her zaman açık olduğunu vurguladı.
2: Tek bir darbeyle tarihin akışını değiştirebilecek bu silahlar kıyamet günü silahı olarak adlandırıldı. Nükleer enerji tarihinde bir kıtalar arası seyir füzesi Buravesnik, hava ve füze savunma sistemlerini aşarak nükleer savaş başlığını uzun mesafelere taşımak üzere tasarlandı.
1: 2025 yılının Ekim ayında başarılı bir şekilde test edilen füze 15 saatte 14 bin kilometre kat etti. Rus lider Putin 2018'de füzeyle ilgili çalışmaları duyururken hem mevcut hem de gelecekteki füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı dayanıklı olduğunu belirtti.
2: Nükleer motordan aldığı güçle neredeyse sınırsız uçuş yapabilen füze, rotayı değiştirebilme ve her yönden saldırabilme olanağına sahip. Putin, füzenin yapımında kullanılan yerli malzemelerin bir kısmının Arktik bölgesinde ve uzayda sivil alanlarda da kullanılabileceğini söyledi. Rus lider, Arktik bölgesi için enerji santrallerinin kurulması ve uzay nakliye gemisinin güç kaynağı da dahil olmak üzere derin ve yakın uzayın keşfi, ayrıca gelecekte kurulacak ay santrali dahildir açıklamasında bulundu.
1: Nükleer tahrik sistemi ve nükleer savaş başlığına sahip insansız sualtı aracı Poseidon, hem tahrip gücü hem de patlama anında yarattığı tsunami yardımıyla limanları ve deniz üslerini yok etmek üzere tasarlandı. Bir diğer potansiyel hedef de düşman uçak gemisi saldırı grupları.
2: Amerikan dergisi Popular Mechanics'in kıyametin korkunç torpidoları olarak adlandırdığı Poseidon ilk kez 2018 yılında tanıtıldı. Rusya, Ekim 2025'te Poseidon denizaltısını da test etti.
1: Yalnızca bu sualtı aracını taşıyan belirli nükleer denizaltılardan fırlatılabilen Poseidon'u taşıyabilen iki denizaltı denize indirildi. Putin, özellikleri gizli tutulan Poseidon'u önlemenin hiçbir yolu olmadığını söyledi.
2: Düşük gürültü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip Poseidon hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarıyla donatılabiliyor. Sınırsız menzilli nükleer mühimmat fırlatma kapasitesine sahip torpido 1000 metre derinlikte dahi çalışabiliyor.
1: Putin, Poseidon'un gücünün 2 megaton TNT ile eşdeğer olduğunu söyledi. Poseidon da tıpkı Buravesnik gibi sadece yerli malzemeler kullanılarak yapıldı. Rusya'nın en yeni füze sistemi Oreshnik ise orta menzilli bir balistik füze ve hipersonik savaş başlıklarıyla donatıldı.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez 2024'te duyurulan füze için düşürülme şansı yok dedi. 1 ila 5500 kilometre arasında hıza sahip Oreshnik 10 Mach hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 1,5 tonluk füzenin savaş başlıklarına sıcaklığı 4000 derece.
1: Uzmanlara göre füze hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarının yanı sıra her biri 150 kiloton gücünde 3 ila 6 termonükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Nükleer versiyonu 45 hiroşima gücünde savaş başlıkları fırlatabiliyor.
2: Oreshnik, ABD'nin Polonya'daki füze savunma üssünü 11, Almanya'daki hava üssünü 16, NATO'nun Brüksel'deki karargahını ise 17 dakikada vurabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko'nun talebi üzerine 2025 sonunda sistem Belarus'a da kuruldu.
1: Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat'ın da testleri 12 Mayıs 2026'da başarıyla gerçekleştirildi. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlü. bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu.
2: İlk kez 2018'de duyurulan Sarmat'ın ismi M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar Dinyester'den Hazar Denizi'nin kuzeyine kadar uzanan bölgede yaşayan İran dilleri konuşan göçebe halklardan geliyor. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması.
1: Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kasım 2025'te Sarmat füze sistemlerinin 2025'te test maksatlı muharebe nöbetine, 2026'da ise muharebe görevine alınacağını duyurdu. Rus lider, Sarmat'ın hem şu anda hem de gelecekte herhangi bir füze savunma sistemini kesinlikle aşabileceğini kaydetmişti.
1: Sarmat Batı'nın da ilgisini çekiyor. ABD merkezli The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerini vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menzile sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton.
2: 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı ise 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Rusya Devlet Başkanı, Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor. Bu işletmelerimizin, tasarım bürolarımızın, işçi ve mühendislerimizin, askeri ve sivil uzmanlarımızın muazzam ve uzun vadeli emeğinin sonucudur, dedi.
1: Rusya Burevestnik seyir füzesi, Poseidon insansız su altı aracı, Oreshnik orta menzilli balistik füze ve son olarak Sarmat kıtalar arası balistik füze sistemlerini içeren yeni nesil nükleer ve hipersonik silahları küresel jeopolitik caydırıcılığı artırmak amacıyla test ederek envanterine ekliyor. Kıyamet günü olarak adlandırılan ve savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip bu silahlar, stratejik dengeyi Moskova lehine değiştirebilecek kabiliyetlere sahip.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihin akışını değiştirebilecek bu yeni silah teknolojileri için Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu Kartalkaya mağduru Eray Bağcı oldu. Bağcı, Kartalkaya ailelerinin Başkent Kayak Kulübü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Otelin eksikliklerle dolu olduğunu bildikleri halde kayak kulübünün etkinlik düzenlemeye devam ettiğini belirten Eray Bağcı şöyle konuştu.
2: MG ifadesinde şunu söylüyor. Ben odamdan dışarı çıkmadığım gibi hiç kimseyi aramadım, hiç kimseyi uyandırmadım. Hatta ya bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum, bana da çok acı geliyor ama ifadesinin bir yerinde şunu söylüyor. YA ve EA odama geldiğinde ben onlara Eren'in ömrün nerede olduğunu sormadım. Yani düşünün, bizim yıllardır devam ettiğimiz bir kulüpten bahsediyorum. Eren kayak yapmayı burada öğrendi. Sonrasında da Eren'i yardımcı eğitmen ve sonrasında da eğitmen olarak kadrosuna kattı. Sistematiği bu şekilde ilerliyor. Ve biz bu beyefendinin bir antrenörlük belgesi olduğunu düşünüyoruz buraya gönderirken. Devam ediyorum. Bir kulüp olarak tüm gerekli yasal izinleri alıp bu tip eğitimler düzenlediğini düşünüyoruz. Ama yine ifadelerde anlıyoruz ve öğreniyoruz ki ne bir ortada antrenörlük belgesi var, ne böyle bir eğitim kampı düzenlenmesi için gerekli izinler alınmış vesaire vesaire. Yani siz dosyayı çok iyi bilen biri olduğunuz için Güçlü Bey, nereden baksanız tutarsızlık dediğimiz şeyin başka bir boyutu aslında. Güçlü Bey, biz tabii ki her şeyden önce buranın bir spor kulübü olması, yani bu Spor Bakanlığı nezdinde kayıtlı bir spor kulübü, yasal bir kişilik, tüzel bir kişilik. Burada bir tane beyefendi var. Bu beyefendi size kendini antrenör gibi lanse ediyor. Yani aynı şeye geri döneceğiz aslında. Siz nasıl bir otele giderken ya acaba oraya bakıyorsunuz, Turizm Bakanlığı bu otele yıldız vermiş. Tabelanın altında ne yazıyor? Bu otel Turizm Bakanlığı denetimindedir yazıyor. Siz nasıl ona güveniyorsanız, burada da aynı durum söz konusu. Yani biz çocuğumuzu bir kampa gönderirken acaba bu kampın başındaki kişilerin belgeleri tam mıdır? Tabii, bu kamp izin almış mıdır? Bu etkinlik düzenlenirken tüm yasal vecibeler yerine getirilmiş midir şeklinde bir araştırmaya girmiyorsunuz. Orada ne yapıyorsunuz artık? Kendinizi devlet babaya, devlet anaya bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada bir resmi olarak kurulmuş tüzel bir kişilik var. Bu kişilik denetleniyor. Bu kişilik sorumluluklarını yerine getiriyor ki devam ediyor. Anladım. Hayatına. Burada şekilde düşünüyorsunuz.
3: Anladım. Burada benim dikkatimi çeken, yine ifadelere baktığım zaman otelle kulüp arasındaki mali ilişki. O enteresan bir tablo ortaya koyuyor. Bunu da bir özetleyebilir misiniz?
2: Ya tabii ki Güçlü Bey, çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Şimdi her şeyden önce bu kayak kulübüyle otelin organik bir bağ var. Aslında bir bütünler, tıpkı ilk dosya kapsamında değerlendirilen kafe gibi. Şimdi bu otel kayak kulübünün pazarlamasını yapıyor. Kayak kulübü otelin pazarlamasını yapıyor. Çünkü bu kayak kulübüne dahil olup çocuğunuz kayak eğitimi alsın isterseniz bu otelde kalmak zorundasınız. Bu otelde kalıyorsanız ve bir kayak kulübünde çocuğunuz eğitim almak istiyorsanız o zaman da bu kayak kulübüne yönlendiriliyorsunuz. Şimdi bir matematikçi ve finansçı olarak ben size sayılarla bunu açıklayayım. Organik bağı. Birincisi, az önce siz söylediniz. Otelde o gece kalan kişilerin 44 tanesi bu kulüple beraber otele gitmiş. Yani 250 kişiden 44. Maalesef 78 canımızın 9 tanesi bu kayak kulübüyle beraber bu otele gitmiş. Sayılar çok çarpıcı. Devam ediyorum. En az yılda 20 gün kayak kampı yapılıyor bu kulüp tarafından. Şimdi ortalama 40-45 kişi katılıyor desek, 40-50 kişi katılıyor desek, 800 ile 1000 arası konaklama bedeli ediyor. İlginç. Bu otelin konaklama fiyatını hepimiz biliyoruz artık. Binle çarptığınızda inanılmaz sayılar ortaya çıkıyor. Çift taneli milyon TL'lerden bahsediyoruz. Yani otelin gelirleri arasında Başkent Kayak Kulübü çok ciddi bir kalem aslında.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programına konuğu Kartal Kaya mağduru Eray Bağcı olacak. Bağcı, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı kayak eğitmeni MG ve eğitmenler hakkında neden suç duyurusunda bulunduklarını ve bu kişilerin nasıl sorumlu olduğunu anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: ever do. Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayımlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
2: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
1: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
2: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1 iken 2025'te %3,3'e yükseldi.
1: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili %30,8 ile Tunceli ve %30,5 ile Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu ilse %11,5 ile Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ili %12,4 ile Diyarbakır'la Van takip etti.
2: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il %70,5'te Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6 ile Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı il ise %49,9 ile Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5 ile Gümüşhane ve %53,4 ile Artvin izledi.
1: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'inin ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
2: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu illerse %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
1: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu iller %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana. Bu oranın en düşük olduğu illerse %5,6 ile Ardahan, %6,5'er ile Burdur ve Yozgat oldu.
2: Baba ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu şehirler %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman, %3,6 ile Malatya olarak belirlenirken bu oranın en düşük olduğu iller %2,2 ile Sinop, %2,3'er ile Nevşehir ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.
1: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehirse %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'erle Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
2: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
1: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
2: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
1: Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanların sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanların ise 79.214 olduğu hesaplandı.
2: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
2: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
1: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
2: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
1: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
2: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
1: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüs pandemiyi yol açar mı sorusunu yanıtladı. Kamunun asıl bilmesi gerekenin hantavirüsün pandemi yaratmayacağı bilgisi olduğunun altını çizen Şenol şöyle konuştu.
2: Ciddiye alınılacak, dikkat verilecek ama insanları panikletmeyecek bilgiler paylaşılacak. Asla pandemi yapmaz. Bu cümle sizi rahatlatıyorsa bence kamunun bilmesi gereken bu kadar. Ama bizim sahada koordine ve organize olmamızı gerektiren çok ciddi işler var. O gemiden dönen 3 kişi, bir tane influencer hariç, o ciddiye almadı, düğünlere falan katıldı.
3: Okudum burada onu, soracaktım. Evet.
2: Burada da şunu görüyorsunuz. Öbür 3 kişi kuş gözlemcisi, son derece aklı başında, ortak sorumluluk ve çevre bilinci olan kişiler. Onlar gittiler testlerini yaptırdılar falan. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim. Ben şey demiştim pandemi zamanında. Pandemiden daha ölümcül bir şeyle karşı karşıyayız. Aptallık ve küstahlık demiştin. Yani gerçekten yani, ölümcül bu da. Onu söyleyeyim.
3: O bahsettiğiniz influencer da şöyle bir ifade kullanmış. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı'yla iletişim halindeyim ve karantinadayım ifadesini kullandı ama sonradan da bir düğüne gittiğini öğrendik. Enteresan.
2: Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir telefonu yok ki. Yani ciddi alacak bir şey söylemediğini zaten ben not koydum üstüne nasıl bir iletişim bir anlatsın diye. Bakın ben akademisyenim, Sağlık Bakanlığı'yla sürekli işi olan, idari tabii görevleri falan da olan bir insan. Tabii. Öyle bir hattı yok Sağlık Bakanlığı'nın. Ne bu yani? Çok komik.
3: Olmayan hat üzerinden iletişim sağlıyor. Salgınlarla mücadele şeklimiz de enteresan. Hocam, eklemek istediğiniz başlık var mı? Çünkü ben özellikle sizle konuşmak istedim. Aklıma gelen ilk isim de siz oldunuz. Çünkü hani doğru bilgilendirme ve panikten kaçınma konusundaki açıklamalarınızı ben hep dikkate almışımdır sizin. O yüzden sizle de özellikle konuşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin.
2: Dürüstlük bir zeka göstergesidir. Dürüst olmanın bu salgınlarda ne kadar önemli olduğunu, insanların kendilerini işte saklamaması, bulgularını saklamaması, ben bakanlıkla iletişim kuruyorum falan cümleleri, bunların hepsi zeka göstergesidir. Tavsiyem şu, yani kendinizi böyle ele vermeyin.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüsle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendimizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden, haftanın kapanışından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine bir haftanın keyfinde sizlerle birlikteyiz efendim. Tüylerimiz diken diken olacak şekilde yayına başladık. Arka planda duymakta olduğunuz müzik, John Carpenter'ın yönettiği bilim kurgu klasiği The Thing'in müziği. 1982 yapımı The Thing'in müziği. Bir Antarktika'da araştırma istasyonunda kurbanların şeklini alıp dünya dışı, yani kurbanların şeklini alabilen bir dünya dışı organizmaya karşı verilen hayatta kalma mücadelesi müziği kim yapıyor? Ennio Morricone. O müthiş film müziklerine imza atan dahi adam yapıyor. Minimalist, tekinsiz müzikleriyle filmin gerilimini uzaya taşıyor. Neden bir korku filmi müziğiyle başladık? Çünkü bugün sizlerle korku filmlerini ve onların klişelerini konuşacağız efendim. Ne oluyor, ne bitiyor bu korku filmleri? Neden bu korku filmlerinden biz korkuyoruz? Ve neden karşımızda hep klişeleri var? Biraz bunları konuşacağız sizlerle. Evet, yani aslında hikaye çok basit. Dehşetin bir estetiği var ve onun anlatım konvansiyonları var. Bunları sizlerle konuşacağız ve bunun klişeleri katmanlı bir analizden geçireceğiz hep birlikte. Nedir bu analiz? Şimdi korku sineması insanın psikolojisinin en temel, en ilkel korkularını, toplumsal kaygılarını, varoluşsal dehşetlerini beyaz perdeye yansıtıyor ve evrimi boyunca belirli kalıplar içinde, anlatı kalıpları içinde görsel ve işitsel, bakın burayı özellikle vurguluyorum, görsel ve işitsel teknikler etrafında şekillendiriyor. Bu türün başarısı nedir? İzleyici ile yapımcı arasında bir sözleşme işlevi gören klişelere sahip. O klişeler üstüne inşa ediliyor. Klişeler genellikle yaratıcılık eksikliği olarak eleştirilse de yine bu filmde bu var, yine şu filmde gördüğümüz olay karşımıza çıkacak gibi şeylerin üstüne inşa edilse de aslında korku türü bağlamında baktığımızda izleyicinin beklentilerini yönetiyor, gerilimi tırmandırıyor ve alt üst edildiğinde en güçlü etkiyi yaratan o yapı taşları haline dönüşüyor. Korku bu bir türden ziyade içgüdüsel bir tepki, bir reaksiyon aslında. Bu reaksiyonun tetiklenmesi ise o yüzyıllar içinde bizim kafamızda insanlığın, dedelerimizin dedesinin kafalarının içinde rafine edilmiş belli formüllerin doğru zamanda ve doğru tekniklerle uygulanmasına bağlı. Yani insanları asıl korkutan şey klişelerin kendisi değil aslında. Bu klişelerin tetiklediği biyolojik ve evrimsel hayatta kalma mekanizmaları. O klişeler beynimizdeki o korku devrelerini harekete geçirmek için yüzyıllar boyunca o rafine edilmiş tetikleyiciler olarak işlev görüyor. Yani bir şey böyle bizi tık diye korkutuyor ya film seyrederken. Aslında bu bizim 500 sene önce dedelerimizin dedelerinin yaşadığı bir olayın bugüne yansımaları olabilir. Hadi o zaman bir diğer şarkımıza geçelim mi? Bu şarkıyı hatırlayacaksınız. Size hangi şarkı olduğunu söylemeyeceğim. Bakalım dinlerken hangi filmden olduğunu bilebilecek misiniz? Şarkıdan çıktığımızda ben size hangi film olduğunu hatırlatacağım tabii ki.

şarkı size ne çağrıştırdı bilmiyorum. Acaba film gözünüzün önüne geldi mi? Genelde benim yaşıtlarım bu şarkının ne olduğunu, hangi filme ait olduğunu hatırlayacaklardır. O zaman hadi sizi çok da kasmayayım, bekletmeyeyim. Söyleyeyim efendim, 1984 yapımı A Nightmare on Elm Street, Elm Street Kabusları filminin ana teması bu. Wes Craven tarafından yaratılan müthiş bir film. Rüyalarda insanları avlayan o yanık yüzlü, her parmağında bir bıçak olan Freddy Krueger. Şarkıyı yapan kim, müziği yapan kim? Charles Bernstein. O ikonik bir temayı yerleştirip bütün filmlere bunu yaydı. O rüyayla gerçeklik arasındaki ince çizgiyi şahane vurguladı efendim. Buradan kendisini analım. Efendim, kaldığımız yerden de devam edelim. Şimdi dedik ki yani klişeler neden korkutucu ve yani klişe olduğunu bile bile hala neden korkuyoruz? Gelin bunun biyolojik sebeplerine bakalım. Haydi. Şimdi öncelikle biyolojik hız ve amigdala tepkisi denen bir şey varmış. Beynimizin korku merkezi amigdalaymış. Ve çevredeki tehditleri görsel ve işitsel olarak algıladığında mantıklı düşünmemizi sağlayan o prefrontal korteksten çok daha hızlı, yani 0.5 saniyeden kısa sürede tepki veriyormuş. Bu da bir o jump scare denen o ani irkilme, yerinde zıplama klişesinin geleceğini bilseniz bile vücudunuz bu refleksi kontrol edemiyor ve biyolojik olarak irkiliyorsunuz. Nedir bu? Yani vücudun mantıklı düşünme merkezinden daha hızlı çalışıyor beynin korku üretme merkezi. O yüzden o aradaki o 0.5 milisaniyelik fark bizim işte o anda zıplamamıza neden oluyor. Bu da aslında mantıklı bir şey. Şimdi düşünsenize, karşıdan araba geliyor, bize çarpacak. Ya bence çarpmayabilir. Aslında şöyle bir kenara mı çekilsem falan diye düşünürken araba size çarpabilir ve yeterince korkmazsanız başınızdan bunlar geçebilir. Ama ne oluyor burada? Beyin diyor ki hadi abicim hadi diyor, zıplatıyor sizi ve kenara çekittiriyor. İşte olay bu. Bunun dışında neler varmış? Mesela evrimsel korkuların manipülasyonu, az önce size bahsettiğim gibi. Şimdi korku klişeleri genellikle insan türünün hayatta kalmak için geliştirdiği temel korkulara dayanıyor. Nedir bunlar? Karanlık, izolasyon, yırtıcı hayvanlar, böcekler, yaratıklar filan. Mesela ormandaki kulübe, o bozulan cep telefonu, bu klişeler vardır ya her filmde. İşte bunlar aslında bizim en temel, en ilkel korkularımızı tetikliyor. Yani izolasyonu, yani yardımsız kalmayı tetikliyor efendim. Peki o zaman bir sonraki maddemiz ne? Bir sonraki maddemiz tekinsiz olanın gücü. Yani o uncanny dedikleri o tekinsiz kavramı. Korkunç bir çocuk mesela. İnsansı, insana benzeyen ama garip hareket eden canavarlar. İşte bu klişeler gerçekten de bizi zıplatan, en çok korkutan şeylerden bir tanesi. Birkaçı bunlar. Sigmund Freud bunları tekinsiz teorisine dayandırıyormuş. Gittik bak ta Sigmund Freud'e. Şimdi tanıdık olanın, mesela bir çocuğun doğal olmayan bir davranışla birleşmesi, mesela işte cinayete meyilli olması, mesela elinde bıçak alıp sağa sola saplaması filan, beynimizde derin ve bir belirsizlik uyandırıyor ve tehdit algısı yaratıp bizi huzursuz ediyor. Aman diyoruz, burada bir şeyler oluyor, ne oluyor filan derken alıyor başını gidiyor bunlar. Bunun dışında neler varmış? Mesela kontrollü korku denen bir şey varmış. Bu kontrollü korku ve rekreasyonel korku aynı zamanda varmış. Neymiş bunlar? Bunları açalım. İnsanlar klişeleri arasında güvenli bir korku deneyimi yaşamak için o filmleri seyretmeyi tercih ediyorlar. Buna rekreasyonel korku, hani eğlenceli korku olarak çevirebilir miyiz bilemedim şimdi. Şimdi klişeler izleyiciye bir çerçeve sunuyor ve bu çerçeve içinde korkuyu deneyimlemek, stresle başa çıkmak ve duygusal düzenleme becerilerini geliştiriyorsunuz siz. Yani aslında korku filmlerini seyrederken korkma biçiminizi değiştiriyorsunuz ve korkudan biraz uzaklaşıyorsunuz. En azından film bittiğinde. Yani bunlar korkuya karşı bir eğitim programı gibi korku filmleri. Klişelerin varlığı korkunun dozunu, yani o tatlı nokta denen bir yer varmış korkunun dozunda. Sweet spot deniyormuş buna. O belli bir seviyede tutmamıza yardımcı oluyormuş. Yani ne çok az ne de travma yaratacak kadar büyük bir korku sunuyor bize. İşte
Ve son olarak efendim şöyle bir şey var. Gerilim transferi deniyormuş buna. Klişeler aracılığıyla inşa edilen gerilim, mesela katilin yavaşça kapıya yaklaşması gibi. Filmin sonunda kahraman hayatta kalınca, hani kahraman ölmeyince böyle bir rahatlıyorsunuz. Ve hazzınız artıyor. Oh be diyorsunuz. Sanki siz hayatta kalmışsınız gibi. Olumsuz duyguların yarattığı o fiziksel uyarılma zafer anında pozitif bir tatmine dönüşüyormuş. Ve sizi mutlu ediyormuş. Yani işte bu klişeler aslında teker teker baktığımızda korkunun alfabesi gibi. Yani harfleri tanıyor olmamız, o bütün harflerin hangi sesleri çıkartacağını biliyor olmamız, onlarla yazılan hikayenin bizi dehşete düşürmesine engel olamıyor. Yani biliyoruz o korku mu korku, o olacak, şimdi bu çıkacak, şimdi bu gelecek, şimdi bu ölecek, şimdi bu hayatta kalacak. Ama işte beynimiz bu uyarılara nasıl tepki vereceğini önceden belirlediği için her seferinde aynı şekilde çalışmaya devam ediyor efendim. Bunları söyledikten sonra haydi bakalım bir diğer şarkımıza gidelim. Bu şarkıyı tam hatırlayamayabilirsiniz. Filmi izlemiş olsanız bile hatırlamayabilirsiniz. Ya da tam tersi olabilir. Şarkı size tanıdık gelebilir. Filmi hatırlayabilirsiniz. Ben size her ikisini de hatırlatacağım. Haydi şarkımızı dinleyelim.

Efendim, film Suspiria, 1977 yapımı Dario Argento'nun filmi, İtalyan korku filmi. Çok inanılmaz bir film. Sonra bunun yeniden yapımları falan da oldu. Prestijli bir Alman bale akademisine giden bir Amerikalı öğrencinin okulun ardındaki o karanlık ve doğaüstü sırları keşfetmesini konu alıyor. Seyretmediyseniz seyredin. Yeni yapımı da hiç fena değil. İlk yapımı biraz fantastik gelebilir. Biraz böyle ne oluyor abi falan diyebilirsiniz. O da Dario Argento'nun tabii dehası. Ama güzel bir film. Enteresan bir korku filmi. Öneriyorum bunu size. Şarkıyı yapan da Goblin diye bir progresif rock tarzı şeyler yapan bir grup efendim. Bu da tabii ki kabusu çok iyi anlatıyor gerçekten. Filmin kabusunu çok iyi anlatıyor. Böyle arkadaki sesler falan zaten hala duymaya devam ediyorsunuz. Hadi o zaman korku sinemasının biraz tarihsel gelişimine gidelim. Klişeler nasıl doğmuş onlara bakalım isterseniz. Korku sinemasının kökleri sinemanın icadından çok daha öncelere tabii ki. Gotik edebiyata ve intikam trajedilerine kadar gidiyor. O sözlü halk anlatılarında korku hikayelerinin çok önemli bir yeri var. Sinema tarihinin ilk korku filmi olarak kabul edilen film Georges Méliès'in 1896 yapımı Le Manoir du Diable, yani Şeytanın Şatosu diye bir eseri. Bugün hala kullanılan pek çok temel imgeyi biz oradan alıyoruz aslında. Hayaletler, cadılar, şeytani varlıklar, tekinsiz binalar, şatolar filan ilk kez o filmde görselleştiriliyor. Sonrasında bir şeyde Dr. Jekyll, Mr. Hyde filan gibi eserler de burada işin içine giriyor. 1930'larda Universal Studios bunların uyarlamalarını, o canavar arketipini bu Dr. Jekyll, Mr. Hyde filminden koparıp sinemaya yansıtıyor. Mesela 1920'lerde Alman ekspresyonist sinemasında çok enteresan ürünler var. The Cabinet of Dr. Caligari. Mesela bir gölge kullanımı, çarpık perspektifler, tekinsiz mekan tasarımları filan. Burada aslında bu işlerin kökenini bakmayın. Biz şimdi Avrupa sinemasını birçok insan burnuna bit etmiyor ama dediğim gibi ilk bunu yapan Fransızlar, bunu yukarıya çeken Almanlar filan, böyle bir şey var. Ha, 1950'lerde tabii soğuk savaş paranoyası bütün dünyayı kapsıyor ve burada işte bilim kurgu ile birleştirip ortaya böyle istila, mutasyon filan gibi şeyler çıkıyor. Klişeler ön plana çıkıyor ama 1960'lara geldiğimizde karşımıza Alfred Hitchcock çıkıyor efendim. Ve 1960 yılında Psycho filmi çıkıyor, sapık filmi geliyor. O dehşeti alıp gotik şatolardan, canavarlardan filan oluyor ve bildiğimiz insanların içine sokuyor. Gündelik hayata, gündelik mekanlara, o insan psikolojisinin günlük hayatına getiriyor. Ve aile içi korku, psikolojik katil, sapık katil filan gibi yerlere getiriyor. Sonra işte 1970'ler ve 80'ler işin içine giriyor. Slasher'lar giriyor. Foş foş kan diyoruz biz buna. Aile içinde seyrederken bunları. Ve işte burada da şey klişeler çıkıyor. Son hayatta kalan kız, maskeli katil falan gibi klişeler ortaya çıkıyor. Şimdi bunları böyle bir hızlıca size yukarıdan dönem dönem sayacak olsak 1920-1930'larda işte Nosferatu, Frankenstein gibi Birinci Dünya Savaşı travması var ortaya çıkan. 1950'lerde bilim kurgu melezi, uzay istilası, dev mutasyonlar var. Invasion of the Body Snatchers, The Fly falan gibi. Ya orada tabii ki soğuk savaş var, nükleer kaygı var. Biraz onlar karşımıza çıkıyor. 1970'lerde, 80'lerde slasher tarzı çıkıyor. Doğaüstü varlıklar çıkıyor karşımıza. Halloween geliyor karşımıza. Exorcist geliyor. 13. Cuma geliyor. Friday the 13th geliyor. Burada da ne var? Karşı kültür hareketleri, dini uyanışlar var efendim. 1990'larda, 2000'lerde artık meta korku geliyor ve Japonlar devreye giriyor. Japon korku filmi uyarlamaları geliyor. Scream var mesela, The Ring var, halka filmi. O işte müthiş teknolojik kaygıları da biraz önümüze koyuyor. Çünkü o filmlerin hepsinde birer teknoloji görüyoruz. Sonra 2010'dan günümüze kadar gelen yerde işin içine sosyal korkular giriyor. Travma metaforları giriyor. Ondan sonra de o şey, hani film çekilmiş, o filmi bulmuşuz biz, onları seyrediyoruz. Orada neler olduğunu. Found footage deniyor buna. Mesela hangisi? Get Out, Smile, Talk to Me filan gibi böyle
Burada da biraz toplumsal adalet hareketleri var. Pandemi kaygısı da karşımıza çıkıyor tabii. Bunları hep hep görüyoruz. Hadi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Bunu gerçekten tanımanız lazım bu şarkıyı. Yine size söylemeyeceğim. Hadi bakalım, eğer tanıyamazsanız da hemen size ne olduğunu söyleyeceğim tabii ki. Hadi dinleyelim şarkımızı.

0: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
1: Şarkıyı tanımadıysanız size şarkının ne tarz olduğunu sorarak başlayayım. Yani evet, bu bir ninni tarzında bir şarkı. Ninni deyince bazıların kafasında bir şeyler uyanmıştır. Çok zorlamayayım sizi. Efendim, Rosemary's Baby, Rosemary'nin bebeği, 1968 yapımı film. Müthiş şarkı, film uyumu müthiş gerçekten de. Ya bu şarkı ne zaman çalsa o filmdeki gerilmemi, hatta ilk seyrederken ki gerilmemi hatırlıyorum, inanılmaz. Dahi bir yönetmen fakat pis bir insan Roman Polanski'nin filmi bu. Apartmana taşınan hamile bir kadının, çevresindeki insanların ve kocasının doğacak bebeği üstündeki karanlık planları, bebeğin sonradan ne olduğu filan ve son sahnesindeki o kadının böyle dehşetli filan. İnanılmaz bir film. Gerçekten inanılmaz bir film. Müzik Krzysztof Komeda'nın bestelediği bir ninni teması. Masumiyetle dehşeti acayip birleştiriyor. Şimdi Roman Polanski niye pis bir adam dedin diyenler olabilir. Yani şöyle bir olayı var Polanski'nin. 1977 yılında 13 yaşındaki bir kızcağıza uyuşturucu verip tecavüz etmekten suçlu bulundu. Cezaevine gitmemek için Amerika'dan kaçtı, Fransa'ya yerleşti. Orada böyle bir figür haline geldi. Kötü ve iğrenç bir adam mı? Eğer bu yapılanlar doğruysa evet, kötü ve iğrenç bir adam, tartışmaya açık değil bu. Yani Roman Polanski'nin filmlerini severim ama bu onu seveceğim anlamına gelmiyor. Hatta onu sevmemek de önemli bir şey. Neyse. Şimdi isterseniz biraz karakterlere doğru gidelim. Karakter arketiplerine gidelim. Neden? Çünkü gerçekten burada konuşmamız gereken çok fazla şey var efendim. Hadi dalalım hemen. Şimdi efendim korku filmlerinde belirli işlevleri yerine getiren ve izleyicinin o anlatım içinde konumlanmasını sağlayan standart karakter tipleri var. O arketipler üstüne filmler inşa ediliyor. Bu arketipler ne yapıyor? İzleyicinin kimin kurban edileceğini ve sona kimin kalacağını tahmin etmesine olanak tanıyan bir hayatta kalma piyangosu sunuyor. Evde korku filmi seyrederken genelde bizim evde şöyle oluyor. Bu ölür. Bu en başta ölür. Bu sona kalır ve ölmez hatta. Sona kalır ama ölür falan gibi böyle şeyler yapıyoruz evde. Siz nasıl seyrediyorsunuz bilmiyorum korku filmlerini. Ya da seyrediyor musunuz tabii. Şimdi son hayatta kalan kız arketipi var. Final Girl deniyor buna korku sinema dünyasında. O Final Girl korku sinemasının, özellikle de slasher, foş foş kan dediğimiz türün en hayati ve üzerinde en çok akademik çalışma yapılmış klişesi. 1987'de bu figür tanımlanmış ilk kez ve grubun geri kalan bütün üyeleri katledilirken hayatta kalmayı başaran, genellikle ahlaki olarak saf. Yani nedir ahlaki olarak saf? Filmde mesela cinsel olarak aktif olmayan, mesela birileriyle sevişmeyen ya da işte içki içmeyen, uyuşturucu almayan filan bir tip. Genellikle bunlar zeki oluyorlar, dayanıklı oluyorlar ve genç ve güzel bir kadın oluyorlar. Geleneksel olarak bu karakterlerin hayatta kalması, kurallara uyması ve ahlaki üstünlüğüyle ilişkilendiriliyor. Şimdi mesela türün evrimiyle beraber mesela o Final Girl profili de değişmiş. Mesela 1974'te Black Christmas'ta Jess Bradford gibi karakterler hamilelik gibi unsurlarla geleneksel saflık klişesi daha başlangıçta bozmuş. Modern sinemada mesela Scream filmlerinde Sidney Prescott tiplemesi vardır, karakteri vardır, hatırlarsınız. Bu farkında olan ve bu farkındalığı hayatta kalmak için kullanan karakterler haline dönüşüyorlar. Yani ben içki içmezsem, ben işte ne bileyim cinsel olarak aktif duruma geçmezsem hayatta kalırım gibi enteresan söylemleri var bunun. Başka hangi karakterler var? O, sayalım, hepsini bulacaksınız seyrettiğiniz filmlerde. Eğer ortalamanın üstü bir korku filmi izleyicisiyseniz. Mesela şüpheci karakter var. O doğaüstü olayların varlığını son ana kadar reddeden tipler. Hayır, böyle bir şey olmaz. Kesinlikle orada bir canavar yoktur. İşte şeytan meytan yoktur filan diye her şeye böyle mantıklı, rasyonel bir açıklama getirmeye çalışan karakter tiplemeleri. Gerçekten de her filmde bunlardan en az iki tane vardır. Bu karakterin temel işlevi aslında izleyicinin o mantıksal zihnini, rasyonel zihnini temsil edip bu zihnin dehşet karşısındaki çöküşünü biraz da böyle müstehsi şekilde gülerek izlemek. Genellikle tehlikeyi küçümsedikleri için onlar ilk gidenler olurlar. Şüphe eden ilk başta gider abi. Başka neler var? Mesela aptal komedyen tiplemeler var. Şimdi anlatındaki o gerilimi mizah yoluyla dengelemeye çalışan karakterler bunlar. Şimdi bu karakterin ani ve vahşi ölümü filmin tonunu mizahtan dehşete doğru böyle uçurumdan aşağı yuvarlar gibi langır lungur değiştiriyor. Ve keskin o bir şekilde bize abi bu komedi değil bak korku bak komik adamı ilk önce öldürdük biz diyerek bize gösteriyor. Başka neler var? Mesela spor. Sportmen tipleme. Fiziksel olarak güçlü, özgüvenli. Genelde de grubun lideri olur tabii bunlar. Böyle bilekli abi ve ablalar. Kas gücüne olan o aşırı güvenini ve kibri onu katilin zekası ve planlaması karşısında hep çaresiz bırakır. Ah o sporcular ne sopa yediler bu filmlerde. O kuvvetli olmak nasıl kötü şeyler açtı hepsinin başına. Neyse bir başka karaktere gidelim. O da çok enteresan bir karakter. Believer karakteri yani inançlı, inanan karakter. O şüphecinin tam zıttı tehlikeyi ilk önce fark eder ve diğerlerini uyarmaya çalışır ya da uyarır. Genellikle herkes bunu film boyunca şeyler, paranoyaksın sen, çok tuhaf hareketlerin var filan gibi şeyler söylerler ve sürekli damgalanırlar ve o uyarıları asla dikkate alınmaz. Kimse bunları iplemez ya filan diye böyle. Bir de mesela benim en tırstığım karakterlerden bir tanesi korkutucu çocuk karakteri ya, o creepy karakterler. Masumiyetin en uç noktası olan o çocuk figürleri o dehşetin kaynağı ve taşıyıcısına dönüşür ya. Allah'ım Allah'ım gerçekten böyle elim ayağım dökülüyor o çocukları görünce. Hele o çocuklar böyle işte daha tatlış patlış çocuklarsa ve sonunda böyle ne bileyim şeytana canavara şuna buna dönüşüyorsa Allah'ım ya o filmler gerçekten de of dedirtiyor insana. Yani genellikle bunlar böyle hayali arkadaşları olur, canavarlarla konuşurlar, ara ara gelip garip garip resimler yaparlar, doğaüstü varlıklarla konuşurlar, köprü vazifesi görürler filan. Allah'ım o tehlikeli çocuklar ya. Ah ah. Neyse hadi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Bir müziğimizi dinleyelim, yine o müziğin filminde anlatalım sizlere.

Evet efendim, bu şarkıyı hatırladınız mı bilmiyorum. Ben size hatırlatınca aa evet evet diyeceksiniz. The Shining efendim. Stephen King'in romanından Stanley Kubrick'in uyarladığı o film, kışın kapalı olan Overlook Oteli. Bak otelin ismini de hatırladım. Overlook Oteli bakıcı olarak gidiyor Jack Torrance, yani Jack Nicholson. Ondan sonra orada böyle doğaüstü güçler, adamın deliliğe sürüklenmesi, çocuğun onlardan kaçması, annenin bağır çağır oradan kaçması filan ve müthiş müzik gerçekten de. O şeyi tam böyle Stanley Kubrick tarzı bir müzik bence. Bana direkt bunu getiriyor. Gözümün önüne Stanley Kubrick geliyor. Bu müziği ne zaman dinlesem? Belki çok fazla beraber izlediğim için, kafamda birleştirdiğim için. Haydi o zaman gidelim. Nerede kalmıştık? Olay örgüsüne gidelim biraz. Anlatılanların klişelerine girelim. Yani o dehşetin bir grameri var efendim. Neymiş o? Mesela korku filmlerinde olay örgüsü, izleyicinin aşina olduğu belli durumlar, klişeler üzerinden ilerler. Yani en başta herkes ölüp de ondan sonra bilmem ne olmaz. Böyle yavaş yavaş tatlı tatlı bize verdikleri şeyler var. Ney mesela? Mesela ilk önce iletişimin kesilmesi. Bu olmazsa olmazımız. İletişim kesilince burada sakatlıklar oluyor biliyorsunuz. Modern korku sinemasının en büyük zorunluluklarından, olmazsa olmazlarından biri. Yani işte cep telefonuyla neden kurtulmadı, bilmem ne neden olmadı filan için ya sinyal kesilir, ya şarjı biter, ya telefonu kırılır, ya telefon işte bilmem nedir filan falan. Yani bu, ama iletişim kesilince anlayın ki orada pis bir şeyler olacak. Bu kesin ve net. Şimdi o yüzden de ormandaki kulübede mesela hemen izole bir mekanda mutlak bir yalnızlığa mahkum olurlar. Dışarıdan canavar gelmişken anne burada canavar var ne yapacağım diyen konuşan kimseyi göremezsiniz mesela. Başka neler var? Yanlış kararlar, stratejik hatalar var. Şimdi bunu zaten çok görüyoruz da neyse. Şimdi korku karakterleri genelde izleyicinin o mantıksal dünyasında asla yapmayacağı hataları yapmaya programlanmıştır. Film onun üzerinden gider zaten. Ya gruptan ayrılır, ya işte grubun hayatta kalma şansını en aza indirgeyen hatalar yapar. Ya mesela karakter şey der, ne olduğuna bakmak için bir karanlık bodrum katına gideyim ya da tavan arasına çıkayım da kimsenin giremediği yerlere bir gireyim. Abi niye giriyorsun? Otur bak, hep beraber oturuyorsunuz işte. Yok illa. Hatta bir de böyle şey vardır. Buraya kesinlikle girmeyin. Yazan yere girmeye çalışırlar. Allah'ım, ortada mesela antik bir kitap vardır. Bu antik kitabı alayım da sesli okuyayım. Bakalım canavarlar gelecek mi, şeytanlar falan. Ne yapıyorsun abi? Niye uyandırıyorsun canavarı? Yapma bunu, değil mi? Neyse. Özellikle mesela o slasher türlerinde işte o şey cinsellik sahneleri, cinsel uyuşturucu kullanma sahneleri, o tam bir ölüm ilanı. Yani gazeteye ben ölüyorum abi deyip intihar mektubu yazsanız bu kadar denk gelir yani. Bu klişe genellikle muhafazakar beyinleri biraz da filmin içinde mutlu etmek için alınmış bir şey. Bak uyuşturucu kullanıyor, gördün mü? Ölür bu. Aa bak öldü demiştim ben. Uyuşturucu kullanırsan ölürsün yavrum falan diye çocuğuyla da seyrediyorsa bunu söylerler. Ve mesela orada genellikle işte cinsel ilişkiye girmeyen ya da hatta hiç kimseyle beraber olmamış kızların hayatta kalma ihtimali daima daha yüksektir ve tehlikelere karşı da daha uyanıktır onlar. Neyse hadi, şarkılarımızı yetiştirebilmek için ben size bol bol şarkı çalmak istiyorum. Hadi bir sonraki şarkımıza geçelim. Bu şarkıyı kesin hatırlayacaksınız. 1976 yapımı diyeyim ben size. Hani bir gönderme de yapmış olayım. Ardından size filmi anlatacağım zaten.

Evet, Omen tabii ki. Omen'in müziği 1976 yapımı, Deccal dünyaya geliyor, çocuk üstünden geliyor, çocuğu anlatıyor, şeytanı anlatıyor. Etrafta insanlar pötür pötür ölüyor, genelde iyi ve inanan insanlar ölüyor filan. Böyle bir film. Jerry Goldsmith tabii ki bu filmi müziğiyle Oscar kazandı. Arkada gelen sesler, Sanctus filan diye böyle tamamen dini motifli şarkılar. Bir nevi sordum soru çiçeğe tarzı şarkılar efendim. Müthiş. Peki o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Başka başka neler var bunların içinde diye. Şimdi özellikle görsel ve işitsel teknik klişeler var. Bunlara duyusal manipülasyon diyoruz. İnsanların duyumlarından, o beş şeyden, hissinden yola çıkarak uyaran şeyler, sahneler bunlar. Aslında korku sineması her zaman ne anlattığıyla değil, nasıl gösterdiği ve hatta duyurduğuyla da tanımlanır. Yani teknik klişeler insanların biyolojik korku tepkilerini manipüle etmek için rafine edilir burada. Nedir buradaki? Mesela düşük aydınlatma. Chiaroscuro deniyormuş buna. Mesela ışığın ve gölgenin sert kontrastı. Işık geliyor, bir yerde bir anda tak diye karanlığa geçiyor gibi. O bilinmeyene duyulan korkuyu en fazla tetikleyen şeyler. Gölgeler, canavarın saklanabileceği alanlar falan böyle. O kısıtlı aydınlatma izleyicinin hayal gücünü bir anda şeye çeviriyor. Şimdi Dutch Angle diye bir şey biliyor musunuz? Bunu mesela kimler bilebilir? Ben size söyleyeyim. Selfie çekenler bilir. Hafif böyle telefonu yamuk tutarak çekersiniz. Neden? Mesela telefonu eğik tutup kendinize doğru çektiğinizde düz bir çizgide kendinizi ve arkanızdakileri alırsınız. Ama Dutch Angle yaptığınızda, yani ufuk çizgisini diagonal olarak aldığınızda daha fazla şey alırsınız. Matematiksel bir şey bu. Buna Dutch Angle deniyor. İşte korku filminde de bu Dutch Angle kullanılıyor. Kameranın eğik kullanımı izleyicide denge kaybı hissi yaratıyormuş. Dezoryantasyon deniyormuş buna. Bu teknik genellikle karakterin o zihinsel çöküşünü, doğaüstü varlıkların mevcudiyetini vurgulamak için kullanılıyormuş. Ha, burada da iki şeyler var. Yanlış alarmlar var. Jumpscare, hop diye zıplatma insanı. Ani bir görsel, işitsel patlama. Zon zon zon diye sesler çıkar ya. Genelde bu Türk korku filmlerinde çok var. Diye bağırıyorlar bir anda. Arkadaş, tamam, yani bu bazı doğru yerlerde işe yarar ama yani film boyunca 63 kere yapıyorsan insanlar artık sıkılırlar. Derler. Ben genelde Türk korku filmlerinde öyle sıkılıyorum ve diyorum yani. Şimdi en etkili o zıplama sahneleri, o sahte korkular. Yani mesela ne olur? Bir anda bir kedi çıkar mesela. Allah'ım o kediler ya. Ya da telefon çalar. Zor diye telefon çalar. İzleyicinin böyle tam savunma mekanizmaları şeyken, aşağı inmişken onu bir zıplatır. Bir de mesela şey var. İzleyiciyi doğrudan katilin ya da kurbanın yerine koyan o içine çekme etkisi. El kameraları efendim. Birçok filmde var ya böyle, adamlar belgesel çekmeye gidiyorlar. O belgesel kamerasından biz korku filmini izliyoruz. Found footage deniyor buna. Ama sonradan bulunan kameralar, kasetler türü deniyor buna. Çok var bunlardan yani, gerçekten de. Peki işitsel olarak neler var burada? Biraz sese doğru gidelim isterseniz. Şimdi infrasound, ses ötesi oluyor bu. Mesela 20 Hz'in altındaki düşük frekanslı sesler insan kulağı tarafından duyulamıyormuş. Ama vücut tarafından algılanıyormuş. O titreşimleri algılanıyormuş. Yani 20 Hz'in altındaki o frekanslarda siz bir ses duymuyorsunuz ama vücudunuz duyuyor aslında. Bu da korku filmlerinde pis pis kullanılıyor gerçekten de. Yapılan çalışmalarda bu frekansların kaygı, titreme, nefes darlığı ve hatta paranormal bir varlık tarafından izleniyormuş, hissiyatı yarattığını göstermiş. Mesela hangi filmde var? A Quiet Place. Hani o canavarlar geliyor ve insanlar sessiz sessiz dolaşıyorlar ya. O tehlikeye haber vermek için o frekansları fon müziğinin altına gizliyorlarmış. Pis adamlar. Neyse. Mesela Shepard tonu diye bir şey varmış. Üst üste binen oktavların birleşimiyle oluşan işitsel bir illüzyondan bahsediliyor burada. Ses sürekli yükseliyormuş ve alçalıyormuş gibi duyulmasına neden oluyormuş bu üst üste binen oktavlar. Bu asla bitmeyen bir gerilim ve kaçamazlık duygusu yaratıyor. Kaçmak imkansız duygusu yaratıyor. Sanki felaket her an gerçekleşecekmiş. Dur şimdi olmadı ama şimdi dur bir saniye sonra olacak gibi bir duygu yaratıyor size ve şey yapıyor. Bir de efendim bu çok önemli. Bakın dün bu konunun üstüne bayağı bir araştırma yaptım. Bu konuda hatta şarkılar da bestelettim yapay zekaya. Şeytan aralığı denen bir şey varmış. Triton deniyormuş buna.
Orta Çağ'dan beri o müzikteki şeytan olarak bilinen uyumsuz nota aralığı varmış. Bunu mesela Omen'in şarkısında duymuş olabilirsiniz. İnsan kulağına doğal olarak rahatsız edici ve tekinsiz giriyormuş bu. Böyle hi hi cha hı falan gibi böyle sesler arka arkaya gelince hani müzik gibi oluyor ama müzik de değil. Ama böyle uyumsuzluk insan beynini son derece rahatsız ediyor. Korku müzikleri zaten bu aralığı, o huzursuzluk yaratmak için sıkça kullanıyormuş efendim. Haydi o zaman bir diğer şarkımıza gidelim. Süremiz de kısalıyor. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Evet efendim, bu şarkının herhalde ne olduğunu söylememe gerek yok. Hangi filmler olduğunu söylememe gerek yok. Bariz bir şekilde Jaws'un müziği bu. Artık bunu da bilmiyorsanız ne diyeyim ben size diyesim geldi. 1975, Steven Spielberg'in o dünya çapında ses getiren filmi. İnsanlar güzel güzel suda yüzerler, hatta çoğunlukla da gerilimi düşürmek için çıplak yüzerler. Arkadan Jaws böyle alttan böyle bütün kafası ve vücuduyla beraber yukarı çıkarken durun durun diye giderek de tempo hızlanır. Tempo hızlandıkça siz orada şey anlarsınız ki kötü bir şey olacak. Bu tempo en çok hızlandığında. Kim bunun tabii ki yazarı? John Williams efendim. O müthiş adam. Yani iki notalık bir gerilim teması. Hep aynı notalar. Ama işte o tempoyla bizi bambaşka bir yere götürüyor. Müthiş ya, gerçekten de müthiş. John Williams'ın hastasıyız efendim. Bu bizde yarattıkları yüzünden. Efendim hadi bakalım o zaman kaldığımız yerden devam edelim. İnsanlar nelerden ve neden korkarlar sorusuna gidelim isterseniz. Enteresan bir şey bu tabii. Korku genel anlamda en başta da söylediğim gibi organizmayı hayati tehlikelere karşı uyaran, hazırlayan ve hayatta kalma tepkilerini koordine eden biyolojik bir mekanizma. Gerekli bir mekanizma. Korkusuz bu filan demek iyi bir şey değil aslında. Korkusuz olmak iyi bir şey değil. Yani insanın kendi mekanizmasını korumak için, insani o biyolojik mekanizmasını korumak için korkuya ihtiyacı var. Ama bu da çok korkakmış diye, ama o çok hayatta kalmak istiyor. O çok survivor demek de aynı şey. Bu çok korkak demek. Biraz insanların o temel korku kaynaklarını inceleyelim istedim sizlerle birlikte. Mesela bilinmezlik ve karanlık. Niktofobia deniyormuş buna. O karanlık korkusu evrimsel bir korku. Biz mağaralarda yaşayan insanlardık ve mağaralarda karşımıza ne çıkacağını bilmediğimiz için o gece vakti yırtıcılar bizi daha kolay avlayabildiği için atalarımız karanlıkta tetikte kalarak hayatta kaldı. Ve bu da bize karanlık ve bilinmezlik korkusu getirdi. Genlerimize yazdı. Herkesin genlerinde karanlık korkusu var. Karanlıktan ben hiç korkmuyorum falan. Hadi canım sen de. Başka mesela izolasyon korkusu. Yalnızlık korkusu. Sosyal bir tür insan. Nereden bakarsanız bakın. Biz bireyler olarak hayatta kalmadık. Biz sosyal olarak hayatta kaldık. Ve yükselişimizde içinde sosyallik var. Vahşi doğada yardımsız kalmak ve ölüm riskinin artması anlamına geliyor yalnızlık. İşte bu yüzden de memeli beyinlerimiz yalnız kalmayı fiziksel bir tehdit olarak algılıyor. Başka mesela görünmeyen tehdit var. Dışarıda bir canavar olduğunu bilip nerede olduğunu saptayamamak en temel korkumuz. En temel korkumuz. Dışarıdan bir ses geliyor, ne yapacağız? Açmayalım kapıyı. Mesela korku filmlerine gidip ne ses mi geliyor? Ne canavar sesi mi? Dur bak açayım bakayım. Açma kardeşim, açma. Kapat, bitsin film. Bitsin orada, bitsin film. Hayır, açacak illa. Tekinsizlikten bahsetmiştim zaten, bir şeyin doğru görünüp aslında yanlış olması, işte ne bileyim böyle normal bir insan gibi görüyorsunuz, yanına bir geliyorsunuz, aman canavarmış bu diyorsunuz, onun gibi şeyler. Bir de tabii fizyolojik tetikleyiciler, o mesela sesten size bahsetmiştim, infrasound'dan, ses ötesi 20 Hz'in altındaki şeylerden bahsetmiştim size. Bu arada hadi bir şarkı arasına daha gidelim. Bu şarkıyı mutlaka size dinletmek istiyorum. Şarkının ortasından girer konuşmaya devam ederiz.

The Exorcist filmini hatırlıyorsunuz herhalde. Exorcist olmadan olur mu? Olmaz efendim. Exorcist filminin gerçekten de o şeytan çıkaran, içimize şeytan sokan kısmında bu şarkı bizi ölümüne korkutuyor. Müthiş bir şey. Son olarak nelerden bahsedelim? Şimdi klişelerden bahsettik tabii ama biraz da klişelerin yıkımından bahsedelim. Meta korku deniyor buna. Modern korku filmleri deniyor. Yani modern izleyici o korku klişelerini en az yönetmenler kadar iyi biliyor artık. Dolayısıyla artık onları o klişelerle korkutamayacaklarını düşünmeye başlıyor yönetmenler ve sinematograflar, sinemacılar. Bu durumda klişelerin yapıları sökme ya yapıları yık. Başlattığı bir yeni bir dönem başlıyor. Mesela bu filmi seyretmediyseniz seyredin. 2022 yapımı Barbarian diye bir film. Bill Skarsgård'ın karakteri orada Airbnb dehşeti beklentisine sokuyor. Bir kadın oraya Airbnb ile geliyor. Aa, evde biri oturuyor. Hay Allah, görüyor musun bak filan derken o Airbnb'de bir eve gittiğinizde başınızdan geçebilecek şeyler mesela. İşte bu tam günümüz korkularını korku filmine aktarmak. Ya da mesela The Cabin in the Woods filmi var. Bu filmde korku türünün kendisi üzerine bir tez niteliğinde. Tüm klasik arketipleri alıyorlar. Sporcular, aptallar, şunlar, bunlar filan diye. Aslında bir yeraltı tesisi tarafından kimyasal olarak manipüle edildiğini gösterip tüm klişeleri bir ritüel zorunluluk olarak yerleştiriyor yerine. Mesela Oscar'lı bir film olması lazım. Evet, Get Out. As var mesela işte Jordan Peele burada korku klişelerini ırkçılık içine sokuyor, sınıfsal toplum ayrımları içine sokuyor ve sosyal korkuyu o ırkçılık ve sınıfsal ayrımlar üstünden açmaya başlıyor. Smile var mesela, Allah'ım ne acayip bir filmdi o, 2022 yapımı. Ruhlar, canavarlar falan değil, dışsal bir tehdit, karakterin, yani genellikle karakterin aşamadığı geçmiş travmaları onları öldürmeye başlıyor işte. Burada bu nokta müthiş. Gelecekte neler olacak korku filminde? İşte bunların hepsinin yeni baştan elden geçirildiğini göreceğiz. Hep birlikte bunları inceleyeceğiz. Ama işte programında böylece bütün şeyleri anlattıktan sonraki sonuna geldik. Evet efendim, ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Korku filmlerini izleyin efendim. Korku filmleri insana neşe, mutluluk, ferahlık verir. Başka bir yere götürür. Ben şöyle söyleyeyim size, bazı günler sabahtan akşama kadar korku filmi seyrediyorum. Efendim, bütün stüdyodaki kardeşlerime, herkese ve siz dinleyicilerimize çok teşekkürler ediyorum. İyi bir hafta sonu geçirin. Haftanın başından itibaren tekrar birlikte olacağız. Halloween'in müziğiyle sizlere veda ediyoruz. John Carpenter'ın bizzat kendi bestesiyle. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Eskiler laf lafı açar der ya, bazen bir söz ardında bir devrin ince zekasını, incelik muhabbetini, hatta bir padişahın halkla kurduğu gizli bağ saklar. Bugün dilimize yerleşmiş bir deyimin hikayesini anlatacağız sizlere. Yolunacak kaz. Şimdi bu sözün arkasında ne gibi bir hikmet yatıyor, bir kayıkçıyla padişahın arasında geçen o zihin oyununa doğru kürek çekelim. Osmanlı padişahlarından Sultan II. Mahmut, halkın arasında tebliğ kıyafet dolaşmayı severmiş. Padişah yaz günlerinden birinde yanına iki mabeyincisini alarak Sirkeci'ye gider ve oradan bir sandala binip Beylerbeyi'ne geçmek ister. Sandalın başında ise yılların tecrübesine sahip, kelimeleri dikkatle seçen namı diğer İstanbul kayıkçısı vardır. Padişah sohbet etmek niyetiyle sorar. Baba, 32 ile nasılsın? Kayıkçı gözünü kırpmadan cevap verir. 32'ye 30'a vuruyorum, 15 çıkıyor. Biraz sonra padişah sorar. İşitiyoruz ki şehirde hırsızlar çoğaldı. Senin evine de giren oldu mu? Kayıkçı cevaplar. 2 ay önce biri girdi. Şimdi bir diğeri daha dadandı. Bakalım sonu ne olacak? Padişah sükut eder. Kayıkçı da işine devamdadır. Ancak mabeyinciler konuşulanlardan bir mana çıkarmak için kıvranıp durmaktadırlar. Bu durum padişahın gözünden kaçmaz ve kayık Beylerbeyi iskelesine yanaşmak üzereyken kayıkçıya sorar. Babalık, sana 2 besili kaz göndersem yolabilir misin? Kayıkçı hiç istifini bozmaz. Hay hay efendi, ruhları duymaz. Caz çavlak ederim. Padişah gülümser. Bir kese altını sandala bırakır ve karaya çıkar. Ama işin peşini mabeyinciler bırakmaz. Ertesi gün soluğu Sirkeci'de alırlar. Kayıkçıyı bulup köşeye çeker, olan biteni sorarlar. Kayıkçı biraz nazlansa da altın keseleri görünce çözülüverir. 32 ile nasılsın demek, 32 dişimle geçinmeye çalışıyorum. Ama ay 30 gün, ben 15 gün ancak iş buluyorum. Hırsız sorusuysa evlenen çocuklara gönderme. Sultanımız son aylarda hırsızlar çoğaldı, sana da gelen oldu mu dedi. Yani kaşık hırsızlarını kastederek son günlerde evlenmeler arttı. Senin çocuklarından da evlenen oldu mu demek istedi. Ben de evet, evime bir hırsız girdi. Yani oğlumun biri evlendi. Diğeri için de hazırlıklar var bakalım. Allah kerim dedim. Hünkârın hırsızdan kastı kaşık hırsızı, yani gelindi. Peki ya o 2 besili kaz meselesi? Kayıkçı gözlerini kırpıştırıp onları süzer. Aman efendim, kerem buyurunuz. Padişah efendimiz buyurdular ki 2 besili kaz. Allah ömrünüzü artırsın. İşte sizleri gönderdi. Ve o gün bugündür kolayca kandırılan, avuca düşen insanlar için yolunacak kaz deyimi halk diline yerleşir. Bütün deyimler bir şey söyler bize. Kimi zaman incelikli bir zekayı, kimi zaman halkın dilindeki nükteyi. Bugün yolunacak kaz deyiminin dilimize nasıl yerleştiğini aşık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu doçent doktor Mehmet Pelinçek oldu. Programda 9 Mayıs Zafer Günü'nün önemi üzerine değerlendirmelerde bulunan Pelinçek, tarihsel arka planı şöyle anlattı.
2: 9 Mayıs Rusya açısından birkaç sebeple önemli. Yani bir toplumsal açıdan bakıldığında da tabii çok ciddi bir anlamı var. Çünkü Rusya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan etkilenmemiş neredeyse hiçbir aile yoktur. Yani ya aileden birini kaybetmemiş olan veya savaştan dolayı başka yere göç etmek zorunda kalan veya savaş gazisi birileri olan veya işgal altındaki topraklarda yaşamış, yaşamamış olan, yani savaşın neresinden olursa olsun mutlaka bir şekilde, tabii önceki kuşaklar ama o kuşaklardan da kuşaklara bu tecrübeler aktarılıyor. Dolayısıyla bu Rusya'nın, en aslında Rusya'nın da değil, Sovyet coğrafyasının en önemli bayramı olarak da ve en önemli günlerinden biri olarak da değerlendirebiliriz. Tabii tarihsel açıdan bakıldığında da, yani Alman faşizmine karşı zafer sadece Sovyetler Birliği açısından değil, bütün dünyayı düzlüğe çıkartan, bütün dünyada barışın ve istikrarın sağlanmasına yol açan bir zafer oldu. O bakımdan da düşündüğümüzde dünya çapında etkileri ve önemi olan bir zafer tarihsel açıdan baktığımızda.
3: 9 Mayıs zaferi olmasaydı ne olurdu dünya veyahut da bölgemiz?
2: Yani 9 Mayıs olmasaydı dünya Nazi.
3: Evet.
2: Olurdu. Yani Alman Hitler'in çizmeleri altında kalırdı. Yani bunun başka bir tarifini yapmak mümkün değil. Yani 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği, işte farklı tabii sayılar veriliyor. 21, 23 milyon, 27 milyon, 28 milyona kadar farklı sayılar var. Yeni araştırmalarla bunun daha da yükseldiğini de görebiliyoruz. Ama ne olursa olsun 20 milyonlarda, hatta 20 milyonların sonuna kadar da, 28 milyona kadar da çıkan bir insan kaybından.
3: Yani
2: insan kaybı.
3: O dönemde Türkiye nüfusundan fazla. O dönemde Türkiye nüfusunu düşünse, Türkiye'den nüfusundan fazla bir kayıp yaşanıyor.
2: Tabii o zaman Türkiye'nin nüfusu 20 milyon bile değil zannedersen.
3: Evet, o civarlarda, evet, 19 o civarlarda.
2: Ve bu işte 20 milyonun çok ciddi bir kısmı, yani Komünist Parti üyesi ve yöneticisi. Bunların içerisinde Komünist Partisi'nin en üst düzeydeki yöneticilerinin çocukları da var. Yani Stalin'in oğlu bile 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybediyor. Sadece Stalin'in oğlu değil, Politbüro'da hayatını kaybetmiş çok sayıda, Politbüro'nun çocukları da hayatını kaybetmiş çok sayıda insan var. Hatta bazı Politbüro üyeleri birkaç çocuğunu birden savaşta kaybediyor.
3: Stalin'in çocuğuyla ilgili bir olay mı? Almanlara esir mi düşüyor? Bir olay var galiba, değil mi orada?
2: Yakov birinci eşinden olan oğlu esir düşüyor. Denir ki işte onu Almanlar takas etmek istemişlerdir. Onbaşı rütbesinde. Diyorlar ki bir generalle, bir Alman generali o sıra Rusların, Sovyetlerin elinde. Hani siz bize bizim generali verin, karşılığında da Yakov'u alın. Bunu tabii Stalin, ben bir onbaşıya la generali değişmem diyor ve reddediyor. Onun üzerine de Yakov esir kampında infaz ediliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir, yani insan kaybı var. Sadece insan kaybı değil, çok büyük topraklar zarar görüyor. Çok fazla insan sakatlanıyor, yaralanıyor. Şehirler dümdüz ediliyor, yerle bir oluyor vesaire. Ve bu da tabii aslında 2. Dünya Savaşı'nın bütün insanlığın lehine sonuçlanmasına yol açıyor. Şimdi diğer ülkelerle, diğer büyük ülkelerle kıyasladığımız zaman Şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri savaşa en son katılan, evet, ikinci cepheyi, batıdan cepheyi çok geç açan ülkelerden bir tanesi.
3: Hatta Hitler'in yenileceğini anladıktan sonra da geliyor biraz da sanki.
2: Tabii, Hitler'in kaybedeceğini görüyorlar. Sovyetlerin ilerlediğini ve Avrupa'yı hakimiyeti altına alabileceğini görüyorlar. Onun üzerine aslında biraz buraları Sovyetlere kaptırmayalım,
3: evet,
2: bakışıyla ikinci cepheyi açtıklarını söyleyebiliriz. Fransa'sına vesairesine bakıyorsunuz. Türk tek kurşun atmadan ülkeyi teslim ediyorlar. Kurşun atanlar varsa da, direnenler varsa da onlar Fransız komünistleri. İtalya'da vesairede durum keza öyle. Şeyleri falan hiç saymıyorum.
3: Hatta anlaşmaya çalışıyorlar değil mi? Hitler'le anlaşıp Hitler'i Rusya üzerine sürmeye çalışıyorlar. Yani bugün için de bir ders.
2: Aslında o en baştaki politikalardan bir tanesi. Yani ilk başta bunu zaten o Münih komplosu olarak da nitelendirilen Münih konferansı var. O Münih konferansında Hitler'e ciddi tavizler veriyor Fransa'sı, İngiltere'si vesaire ve bu tavizleri vererek Hitler'i de durdurabileceklerini düşünüyorlar ve bu tavizleri vererek aslında Hitler'i de Sovyetlerin üzerine sürmeye çalışıyorlar. Tabii bu Hitler'i durdurmak yerine iştahını çok daha fazla aslında kabartıyor ve çok daha pervasız adımlar atmasına, çok daha saldırganlaşmasına sebep oluyor. Şimdi bu daha sonra Hitler'in savaşı kaybetmeye başlamasıyla birlikte de yine bu tür diyelim fikirler Batı'da yer alıyor, bulunuyor, düşünülüyor hem İngiltere'de, Amerika'da. O zaman da şöyle bir fikir geliştiriyorlar. Hitler kaybediyor. Hitler'i biz içeriden bir darbeyle yıkalım. Almanya içerisindeki Nazilerden belirli bir kuvvetle anlaşalım. Onlarla da bir barış yapalım. Diyelim ki siz sadece, biz burayı sizin batı cephenize güvenlik altına alıyoruz. Siz işte Fransa'yı bilmem neye, orayı burayı biraz boşaltın. Ama Sovyetlere ne yapıyorsanız yapın, hem de bizle de savaşmayacağınız için çok daha rahat bir şekilde güçlerinizi Doğu cephesine, Sovyet cephesine yığarsınız. Siz orayla devam edin şeklinde pazarlıklar ve görüşmeler de yapılıyor. Ki şeyi de söyleyelim, yani Sovyetler Birliği İngilizlere, Fransızlara, Amerikalılara öncesinde Nazilere karşı işbirliği teklif ediyor. Bunları reddediyorlar. Tam tersine Münih'te Sovyetlere karşı bir işbirliği içerisine giriyorlar. Söylediğimiz gibi Nazilerle. Onun üzerine tabii Ribbentrop-Molotov paktıyla aslında Sovyetler buna bir cevap veriyor ve Nazi saldırganlığını durdurmaya ve ertelemeye çalışıyor. Ama sonuç olarak 41'den itibaren tabii Rusya'nın, Sovyetlerin direnişi bütün dünyanın kurtuluşunda önemli bir rol oynuyor.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu doçent doktor Mehmet Perinçek oldu. Perinçek, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin tüm insanlık için dönüm noktası olduğunu söyledi. Batılı ülkelerin Hitler'e verdiği tavizlerin Nazi Almanya'sını daha saldırgan hale getirdiğini belirten Perinçek, Sovyet direnişinin ise faşizmin yenilgisinde belirleyici rol oynadığını ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati. Caz Saati.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmalarında daha önce bilim dünyasında kaydı bulunmayan 8 yeni örümcek türü keşfedildi. Bilim insanları keşfin Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlayacağını belirtti. Uluslararası saha araştırmaları kapsamında daha önce literatürde yer almayan 8 yeni örümcek türü tespit edildi. Çalışmanın sonuçları uluslararası bilim dergilerinde yayımlandı. Araştırma, Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmaya, Kırıkkale Üniversitesi'nden Dr. Tarık Danışman'la Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Ersen Aydın Yağmur da katıldı. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ve Balıkesir'de gerçekleştirilen saha çalışmalarında Harpaktea ve Dasumia cinslerine ait yeni türler belirlendi. Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Kadir Boğaçkunt, Akdeniz Havzası'ndaki biyolojik geçmişin anlaşılmasında uluslararası işbirliklerinin önemli rol oynadığını söyledi. Kunt, keşfedilen türlerin artık dünya biyolojik mirasının bir parçası haline geldiğini ifade etti. Araştırma kapsamında İzmir'in Niftağı, Buca ve Urla çevresinde tespit edilen Harpaktea Ataturi türünün merhum Profesör Doktor Mehmet Kutsay Atatürk'ün anısına ithaf edildiği belirtildi. Aydın'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda keşfedilen Harpaktea Budaki türüne Profesör Doktor Abidin Budağ'ın adı verildi. Balıkesir Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan Harpaktea Saki türü ise arazi çalışmalarına katkı sunan Doktor Serdar Sak'a ithaf edildi. Türkiye'ye endemik olması nedeniyle Dasumia turcica adı verilen türün yalnızca Türkiye'de yaşadığı belirtildi. Araştırmacılar bu türün Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği açısından önemli örneklerden biri olduğuna dikkat çekti. Batı Anadolu'da yaşayan Dasumia efe türü Ege'nin simgesi efelere ithaf edilirken Dasumia saruhan türüne ise Saruhan Oğulları Beyliği'nin kurucusu Saruhan Bey'in adı verildi. Bilim insanları yeni tür keşiflerinin yalnızca bilimsel kayıt niteliği taşımadığını, aynı zamanda doğa koruma politikalarına katkı sağlayacak önemli veriler sunduğunu belirtti. Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmalarında keşfedilen 8 yeni örümcek türü, uluslararası bilim dergilerinde yayımlanarak bilim dünyasına kazandırıldı. Araştırmacılar, çalışmaların Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin kayıt altına alınması ve Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel altyapının güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
4: This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma, egzersiz sırasında sevilen müzikleri dinleyen kişilerin tükenmeden önce yaklaşık %20 daha uzun süre performans gösterebildiğini ortaya koydu. Araştırmada 29 yetişkin yüksek tempolu bisiklet testine iki farklı şekilde katıldı. Bir test sessiz ortamda yapılırken diğerinde katılımcılar kendi seçtikleri müzikleri dinledi. Sonuçlara göre müzik dinleyen kişiler ortalama 35.6 dakika, sessiz ortamda egzersiz yapanlarsa yaklaşık 29.8 dakika dayanabildi. Bilim insanları bunun yaklaşık %20'lik performans artışı anlamına geldiğini belirtti. Araştırmanın başyazarı Andrew Danso, doğru müzik listesi zor antrenmanları daha katlanabilir ve keyifli hale getirebilir dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise katılımcıların daha uzun süre egzersiz yapmasına rağmen kalp ritmi ve fiziksel zorlanma seviyelerinde büyük fark görülmemesi oldu. Bilim insanları müziğin egzersizi fiziksel olarak kolaylaştırmadığını ancak kişilerin yorgunluğa daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Danso, insanlar zor antrenmanları çok çabuk yorucu bulduğu için devam etmekte zorlanıyor ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Psychology of Sport Exercise dergisinde yayımlandı. Jivlenskaya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, spor sırasında dinlenen müziğin dayanıklılığı ciddi şekilde artırabileceğini gösterdi. Araştırmada katılımcıların kendi seçtikleri müziklerle daha uzun süre egzersiz yapabildiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: NASA'nın Artemis 2 göreviyle Ay'ın karanlık yüzünü ziyaret eden astronotlar, Dünya'ya döndükten sonra Ay yüzeyinin sanılandan çok daha renkli olduğunu açıkladı. Görev öncesinde mürettebatın, NASA bünyesindeki jeologlar ve volkanologlar tarafından hazırlanan yaklaşık 90 sayfalık özel bir Ay pasaportu ile eğitildiği belirtildi. Bu eğitim kapsamında astronotlara, Ay yüzeyindeki renk değişimlerini ve jeolojik yapıları insan gözünün algısal avantajıyla değerlendirme teknikleri öğretildi. Astronotların özellikle Aristarchus platosu üzerinde gözlemlediği yeşil tonlu minerallerin, Ay'ın derinliklerinden gelen magmatik yapılar hakkında önemli bilgiler verebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu minerallerin olivin veya piroksen benzeri yapılar olabileceği düşünülüyor. Söz konusu mineraller, Ay'ın erken dönem volkanik geçmişine ışık tutabilecek ipuçları taşıyor. Uzmanlar, uydu ve robotik araçlardan gelen verilerde zaman zaman kalibrasyon hataları veya görüntü karmaşası oluşabildiğini, buna karşılık insan gözlemlerinin daha doğal karşılaştırmalar sunduğunu ifade etti. Araştırmacılar, Ay yüzeyindeki renk farklılıklarının yalnızca görsel bir ayrıntı olmadığını, aynı zamanda Dünya'nın ve Güneş sisteminin oluşum süreçlerini anlamak açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, Ay yüzeyinde korunmuş dev kraterler ve lav akıntılarının, milyarlarca yıl önce yaşanan büyük çarpışmaların ve jeolojik dönüşümlerin izlerini taşıdığı belirtti. NASA'nın Nisan ayı başında gerçekleştirdiği Artemis 2 görevde, Ay'ın karanlık yüzünü ziyaret eden 4 astronot, dönüş sonrası yaptıkları açıklamalarda Ay yüzeyinin yalnızca gri tonlardan oluşmadığını, farklı renk ve dokular içerdiğini söyledi. Astronotların özellikle kahverengi ve yeşil tonlarını fark ettikleri, bazı bölgelerdeki mineral yapılarının çıplak gözle belirgin şekilde seçilebildiği ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Var olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçek bizim gerçekliğimiz. Enflasyon oranında, yani hükümetin benimsediği oranda zam yapılmalı diyenlerin oranına bakıldığı zaman mesela AK Parti seçmeninin %16'sı, CHP seçmeninin %4'ü, MHP seçmeninin %10'u, İYİ Parti seçmeninin %7'si, DEM Parti seçmeninin ise %4,5'unun sadece enflasyon oranında bir düzenleme yapılsa yeterlidir dediğini biz yine Metropol'ün bu araştırmasından öğreniyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam, rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
2: Güç Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengi veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü, etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
3: Bunu biliyor muydunuz?
4: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Myanmar'da 11 bin karatlık dev bir yakut bulunduğu açıklandı. Yakutun küçük bir servet değerinde olduğu belirtildi. Myanmar'da değerli taş madenciliğinin merkezi olarak bilinen Mogok Vadisi'nde 11 bin karatlık dev bir yakut bulundu. Devlet medyası yakutun ülkede bugüne kadar çıkarılan en büyük yakutlardan biri olduğunu vurguladı. Devlet medyası Global New Light of Myanmar gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda ülkenin askeri lideri ve devlet başkanı Hlaing'in yaklaşık 2.2 kilogram ağırlığındaki taşı incelediği görüldü. Hükümetin açıklamasına göre yakut Myanmar'ın dünyaca ünlü Mogok bölgesinden çıkarıldı. Yetkililer taşı olağanüstü büyüklükte, nadir ve bulunması son derece zor ifadeleriyle tanımladı. Açıklamada ayrıca taşın morumsu kırmızı renge sahip olduğu, sarımsı alt tonlar taşıdığı ve yüksek kalite derecesine ulaştığı belirtildi. Uzmanlara göre özellikle renk tonu, yakutun değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yeni keşfedilen taş aynı bölgede 1996 yılında bulunan 21.450 karatlık yakuttan daha küçük olsa da hükümet bu yeni yakutun renk, berraklık ve genel kalite açısından daha üstün olduğunu savundu. Taşın piyasa değerine ilişkinse resmi bir rakam paylaşılmadı. Yüzyıllardır dünyanın en değerli yakutlarının çıkarıldığı Mogok Vadisi, özellikle güvercin kanı olarak adlandırılan koyu kırmızı tonlu taşlarıyla biliniyor. Dünyanın en pahalı yakutları Myanmar'da çıkartılıyor. Myanmar'da madenciler 2.2 kilogram ağırlığında 11 bin karatlık dev yakut ortaya çıkardı. Myanmar'da madenciler ülkedeki değerli taş bölgesinde şimdiye kadar bulunan en büyük ikinci yakutu keşfetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, kitap okumak, müzik dinlemek ve müze gezmek gibi sanat etkinliklerinin biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, düzenli sanat aktivitelerinin etkisinin egzersize benzer seviyede olduğunu belirtti. University College London araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, sanat ve kültürel etkinliklere düzenli katılımın, DNA üzerindeki yaşlanmayla ilişkili değişimleri olumlu etkileyebileceği tespit edildi. Araştırmada, kitap okuma, müzik dinleme, tiyatro, galeri ve müze ziyaretleri gibi etkinliklere daha sık katılan kişilerin biyolojik olarak daha genç göründüğü belirlendi. Haftada en az bir kez sanat etkinliğine katılan bireylerin bu etkinliklere nadiren katılanlara göre yaklaşık %4 daha yavaş yaşlandığı tespit edildi. Bilim insanları, sanat etkinliklerinin etkisinin düzenli egzersiz yapan kişilerde görülen biyolojik yaş farkıyla benzer seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmada özellikle 40 yaş ve üzerindeki bireylerde etkinin daha güçlü olduğu kaydedildi. Çalışmanın başyazarı Profesör Doktor Daisy Fancourt, sanatın sağlık üzerindeki etkisinin biyolojik düzeyde de görüldüğünü söyledi. Fancourt, sanat ve kültürel etkinliklerin egzersiz gibi sağlığı destekleyen bir davranış olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmada 3556 yetişkinin anket yanıtları ve kan testleri değerlendirildi. Bilim insanları, epigenetik saat adı verilen testlerle DNA'daki yaşlanma göstergelerini analiz etti. Sonuçlara göre, sanat etkinliklerine katılım arttıkça biyolojik yaşlanma hızının düştüğü görüldü. Araştırmada, haftalık sanat etkinliklerine katılan kişilerin biyolojik yaşının nadiren katılanlara göre ortalama bir yıl daha genç olduğu belirlendi. Araştırmacılar, sanatın fiziksel, bilişsel ve duygusal açıdan farklı sağlık yararları sunduğunu vurguladı. Bilim insanları, sanat ve kültürel etkinliklerin yalnızca ruh sağlığına değil, biyolojik yaşlanma sürecine de olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırma, düzenli sanat aktivitelerinin sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önemli alışkanlıklardan biri olabileceğine işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen biri bir laf eder, sanki olacakları önceden sezmiştir. Henüz gökyüzü masmavidir ama o der ki, bu havadan yağmur çıkar. Sonra gerçekten gök gürler, bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. İşte tam böyle zamanlarda biri çıkar ve şöyle der, aptala malum olur. Peki kimdir bu aptal ve nasıl olur da ona malum olur? İşte bugün bu sözün izini süreceğiz. Evvel zaman içinde Anadolu'nun köy köy, diyar diyar dolaşan dervişleri vardı. Onlara aptal denirdi. Gönlü tok, gözü açık, dünyaya değil, hakikate kulak veren insanlardı. Aptallar bazen bir bağlamayla türkü söyler, bazen bir tekkeye varır, bazen bir köy meydanında halkı toplar, sohbet eder, öğüt verirlerdi. Ama hepsinin ortak özelliği vardı. Sezgileri kuvvetli, kalpleri geniş, akılları açık. Bu yüzden halk arasında onlara büyük bir saygı duyulur, hatta bazıları onlarda bir başka göz var derdi. İşte tam da bu yüzden sezgisi kuvvetli birinin öngörüsü gerçekleşince biz hala şöyle deriz, aptala malum olur. Yani bazı insanlar vardır, olacakları hisseder. Sebebini izah edemezsin ama söyledikleri çıkar. Şurada kavga çıkacak der, çıkar. Bu iş hayırla bitmeyecek der, bitmez. Ya da sadece göğe bakıp bu hava döner der ve döner. Bu atasözünde aptalların kullanılması boşuna değil. Çünkü halk bilgeliği sadece kitaptan değil, hayattan öğrenene de kıymet verir. Ve bilir ki tecrübe de bir ilimdir. Aptala malum olur demek sadece bir kehanet meselesi değil. Aynı zamanda sezgiye, tecrübeye ve kalp gözüne duyulan bir saygıdır. Ve işte bazı sözler vardır, geçmişin bilgeliğini bugünün diline taşır. Bugün aptala malum olur sözünün manasını kavradık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüs pandemiye yol açar mı sorusunu yanıtladı. Kamunun asıl bilmesi gerekenin hantavirüsün pandemi yaratmayacağı bilgisi olduğunun altını çizen Şenol şöyle konuştu.
2: Ciddiye alınılacak, dikkat verilecek ama insanları panikletmeyecek bilgiler paylaşılacak. Asla pandemi yapmaz. Bu cümle sizi rahatlatıyorsa bence kamunun bilmesi gereken bu kadar. Ama bizim sahada koordine ve organize olmamızı gerektiren çok ciddi işler var. O gemiden dönen 3 kişi, bir tane influencer hariç, o ciddiye almadı, düğünlere falan katıldı.
3: Okudum burada onu, soracaktım. Evet.
2: Burada da şunu görüyorsunuz. Öbür 3 kişi kuş gözlemcisi, son derece aklı başında, ortak sorumluluk ve çevre bilinci olan kişiler. Onlar gittiler testlerini yaptırdılar falan. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim. Ben şey demiştim pandemi zamanında. Pandemiden daha ölümcül bir şeyle karşı karşıyayız. Aptallık ve küstahlık demiştin. Yani gerçekten yani, ölümcül bu da. Onu söyleyeyim.
3: O bahsettiğiniz influencer da şöyle bir ifade kullanmış. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım ifadesini kullandı ama sonradan da bir düğüne gittiğini öğrendik. Enteresan.
2: Hayır, Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir telefonu yok ki. Yani ciddi alacak bir şey söylemediğini zaten ben not koydum üstüne nasıl bir iletişim bir anlatsın diye. Bakın ben akademisyenim, Sağlık Bakanlığı ile sürekli işi olan, idari tabii görevleri falan da olan bir insan. Tabii. Öyle bir hattı yok Sağlık Bakanlığı'nın. Ne bu yani? Çok komik değil mi?
3: Olmayan hat üzerinden iletişim sağlıyor. Salgınlarla mücadele şeklimiz de enteresan. Hocam eklemek istediğiniz bir başlık var mı? Çünkü ben sizde de özellikle sizde konuşmak istedim. Aklıma gelen ilk isim de siz oldunuz. Çünkü hani doğru bilgilendirme ve panikten kaçınma konusundaki açıklamalarınızı ben hep dikkate almışımdır sizin. O yüzden sizde de özellikle konuşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin.
2: Dürüstlük bir zeka göstergesidir. Dürüst olmanın bu salgınlarda ne kadar önemli olduğunu, insanların kendilerini işte saklamaması, bulgularını saklamaması, ben bakanlıkla iletişim kuruyorum falan cümleleri, bunların hepsi zeka göstergesi. Tavsiyem şu, yani kendinizi böyle ele vermeyin.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüsle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sağlık Bakanlığı Türkiye'de günlük tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyenin yaklaşık iki katı olduğunu açıkladı. 11-17 Mayıs Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketimi 10,2 gram olarak hesaplanırken Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında tutulmasını öneriyor. Kan basıncını yükselterek kalp ve damar hastalıkları riskini artıran aşırı tuz tüketimi, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan birçok sağlık sorununa da zemin hazırlıyor. Tuz, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra, geçmişten bu yana geleneksel mutfakta ve gıda endüstrisinde çeşitli ürünlerin korunması ve saklanması amacıyla da kullanılıyor. Ancak günlük tüketim miktarının artması, tuzu insan sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir halk sağlığı sorununa dönüştürüyor. Uzmanlar günlük tuz tüketiminin sınırlandırılmasının kan basıncının düşürülmesiyle inme, kalp damar ve böbrek hastalıkları riskinin azaltılmasında en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkati çekiyor. Günde 5 gramdan daha az tuz alımı inme riskini %23, kalp damar hastalıkları hızını %17 azaltıyor. Pek çok Avrupa ülkesinde günlük tuz tüketimi 8-11 gram arasında değişiyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü günlük tüketimin 5 gramın altında tutulmasını öneriyor. Tuz tüketiminin önerilen miktarın iki katı olduğu Türkiye'de aşırı tuz tüketiminin azaltılması eylem planı kapsamında çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de tuz yeraltı kaynaklarıyla deniz, göl ve kaya tuzu kaynaklarından elde ediliyor. İşlenmiş tuz rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulamıyor. Ürünler kullanım amacına göre sofra tuzu, sofrada öğütme tuz, iri salamura tuz ve gıda sanayi tuzu olarak adlandırılıyor. Piyasada farklı isimlerle satışa sunulan tuz çeşitlerinden herhangi birinin sağlık açısından ekstra etkisinin olduğuna ilişkin bilimsel veri bulunmuyor. Aşırı tuz tüketimi çocuk, erişkin ve yaşlarda birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde ekmek, salça, peynir gibi birçok üründe Türk Gıda Kodeksi tedbirlerinde düzenlemeler yapılarak tuz miktarları azaltıldı. Türk Gıda Kodeksi tuz tebliği uyarınca tuz paketlerinin üzerinde "Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun" ibaresi zorunlu tutuldu. Okul kantinlerinde satışa sunulan besinler için bilim kurulu tuz miktarına yönelik kriterler geliştirdi. Yayımlanan genelgeyle kamu kurumlarının kafeteryalarından ve yemekhanelerinden tuzluklar kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketiminin 10,2 gram olduğunu ve bu miktarın Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyenin yaklaşık iki katına ulaştığını açıkladı. Bakanlık aşırı tuz tüketiminin kalp damar hastalıkları, inme ve böbrek rahatsızlıkları riskini artırdığına dikkat çekerek tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Valla çok güzel bir çalışma. Çocuğun yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmalı, bir şeyler öğrenmeli, nereye gitmeli dediğim zaman elimin altında çok güzel bir harita olmuş.
2: Üniversitelerin odak alanlarını şu şekilde listeledik. O üniversitede yapay zeka ile ilgili çalışan akademisyenlerin araştırma alanları, işte doğal dil işleme mi çalışıyor yoksa işte veri bilimi mi çalışıyor. O yüzden çoğu üniversitede aslında hani doğal dil işleme ve veri bilimi genel olarak çok temel başlıklar olduğu için onlar var. Tarım, sağlık, hukuk aslında biraz daha ön plana çıkması gerekir. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki yapay zeka yasasında konuştuğumuz günlerde. Ama o biraz bence geride kalmış noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Yapay zeka ile şirketler, organizasyonlar, dünya, hayata bakış açımız, bunların hepsi dönüşüyor. Bu da üniversitelerin de dönüşmesi gerektiği anlamına geliyor.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz?
3: Mercanlar, her biri polip adı verilen küçük canlıların bir araya gelmesinden oluşmuş deniz ve okyanuslarda yaşayan hayvanlardır. Polipler, sahip oldukları iğne benzeri yapışkan hücrelerle besinlerini yakalar. Avlarını ağız ve mideleriyle sindirir. Bazı mercanların içinde yaşayan algler, güneş ışığını kullanarak poliplere besin sağlarken, polipler de bu canlılara yuva olur.
4: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Koreli bilim insanları yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltacak bir yöntem geliştirdi. Yapay zeka modellerinin bilgi eksikliklerini kabul etmek yerine tahminlerde bulunmaya teşvik edildikleri için tıp gibi insan yaşamında kritik bir konuda gerçekleri uydurdukları basına yansımıştı. Araştırmacılar, yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bilim insanları bu sistem sayesinde yapay zekanın her soruya kesin cevap vermek yerine emin değilim veya bilmiyorum diyebilmeyi öğrenebileceğini açıkladı. Uzmanlara göre günümüzde yapay zeka sistemlerinin en kritik problemlerinden biri aşırı özgüvenli yanıtlar vermesi. Özellikle sağlık, hukuk ve otonom sürüş gibi alanlarda kullanılan sistemler yanlış olsa bile kesin ifadelerle cevap üretebiliyor. Daha önce yapılan çalışmalarda bazı yapay zeka modellerinin gerçekte var olmayan bilgileri doğruymuş gibi sunabildiği ortaya konmuştu. Teknoloji dünyasında bu durum halüsinasyon olarak adlandırılıyor. Güney Koreli araştırmacılar ise bu sorunu çözmek için insan beyninin çalışma biçiminden ilham aldı. Bilim insanları insan beyninin daha doğmadan önce bile bazı sinyaller üretebildiğini ve belirsizlikle baş etmeyi zamanla öğrendiğini belirtiyor. Bu yaklaşımdan hareket eden ekip, yapay zeka modellerini gerçek verilerle eğitmeden önce kısa süreli bir gürültü verisi aşamasından geçirdi. Uzmanlara göre yeni sistem, özellikle hata payının çok düşük olması gereken alanlarda önemli katkı sağlayabilir. Araştırmacılar, otonom araçlar, tıbbi teşhis sistemleri ve karar destek teknolojilerinde bu yaklaşımın güvenirliliği artırabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, yapay zekanın henüz bunu bilmiyorum yaklaşımını öğrenmesine yardımcı oluyor. Sonuç olarak sistem, daha önce görmediği konularda yanlış cevap vermek yerine daha temkinli davranıyor. Çalışmanın yazarlarından Sebum Paik'se yaptığı açıklamada, bu çalışma yapay zekanın kendi bilgi durumunu insanlara daha benzer şekilde tanıyabileceğini gösteriyor ifadelerini kullandı. Araştırma ekibi hedeflerini yalnızca daha fazla doğru cevap veren değil, aynı zamanda neyi bilmediğinin de farkında olan yapay zeka sistemleri geliştirmek olduğunu belirtti. Güney Koreli araştırmacılar yapay zeka modellerinin bilmediği konularda aşırı özgüvenli yanıtlar vermesini azaltabilecek yeni bir eğitim yöntemi geliştirdi. Rastgele gürültüyle yapılan ısınma eğitimi, modellerin belirsizliği daha doğru tanımasını sağlayıp halüsinasyon riskini düşürmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 su yılı yağış değerlendirmelerine göre Türkiye geneli Nisan ayı yağışı normaline göre %50, geçen yılın Nisan ayına göre ise %19 arttı. 2026 su yılı raporunda bölge geneli Nisan ayı yağışları tüm bölgelerde normallerin üzerinde gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu bölgesi en fazla yağış kaydedilen bölge oldu. Akdeniz bölgesinde son 24, İç Anadolu bölgesinde ise son 23 yılın en yüksek Nisan ayı yağışı kaydedildi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 229,3 kilogramla Siirt'te gerçekleşti. İstanbul metrekareye 39,1 kilogramla en az yağış alan il oldu. Nisan ayı yağışı Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt'te son 66 yılın, Kilis ve Muğla'da son 29 yılın, Karaman ve Mersin'de son 24 yılın, Konya'da son 21 yılın, Bitlis'te son 19 yılın, Kırşehir'de son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye genelinde yağışlar normalin %29, geçen yıl yağışlarının %72 üzerinde gerçekleşti. Türkiye geneli su yılı yağışları 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yağışlarda en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesine meydana geldi. Su yılı 7 aylık kümülatif yağışlarda İç Anadolu bölgesine son 15 yılın, Marmara ve Ege bölgelerinde son 11 yılın, Karadeniz bölgesine son 10 yılın en yüksek yağış seviyesi görüldü. İl geneli yağışlarda söz konusu 7 ayda en fazla yağış metrekareye 1068 kilogramla Şırnak'ta, en az yağış metrekareye 246,7 kilogramla Iğdır'da kayıtlara geçti. İzmir ve Manisa'da son 66 yılın, Ağrı, Bitlis ve Niğde'de son 38 yılın, Bartın, Düzce, Ordu ve Zonguldak'ta son 31 yılın, Antalya ve Muş'ta son 24 yılın, Van'da ise son 23 yılın en yüksek seviyesi kaydedildi. 2026 yılı Nisan ayı sıcaklık analizlerine göre ülke genelinde ortalama sıcaklıklar 1991 ila 2020 normallerine göre 0,6 derece daha düşük gerçekleşti. Türkiye ortalama sıcaklığı 11,7 derece olarak ölçüldü. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun bazı bölümlerinde mevsim normallerinin altında sıcaklıklar dikkat çekti. Nisan ayında en düşük sıcaklık Erzurum'da sıfırın altına 11,4 derece, en yüksek sıcaklıksa Adana, Kozan'da 31,9 derece olarak kayıtlara geçti. Meteorolojik kuraklık değerlendirmelerine göre ise son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi. Şubat-Nisan 2026 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla nemliliğin arttığı değerlendirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 su yılı raporuna göre Türkiye genelinde Nisan yağışları uzun yıllar ortalamasının %50, geçen yılın aynı döneminde ise %19 üzerinde çıktı. Son 7 aylık dönemde yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken en fazla artış Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüldü. Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri son onlarca yılın en yağışlı Nisan aylarını yaşarken uzmanlar artan yağışlarla birlikte meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlemlendiğini belirtti. Siirt en fazla yağış alan il olurken İstanbul en az yağış kaydedilen il olarak öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Rodriguez, Venezuela'nın bağımsızlığını ve egemenliğini savunmayı sürdüreceklerini söyledi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne ilişkin sözlerine sert yanıt verdi. Komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Essegovia bölgesine ilişkin davayı takip etmek üzere Lahey'e giden Rodriguez, yaptığı açıklamada Venezuela'nın bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı. Rodriguez, böyle bir şey asla kabul edilemez çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz dedi. Trump yönetimiyle diplomatik temaslarını sürdürdüklerini belirten Rodriguez, Venezuela tarihinin bir koloni değil özgür bir ülke olmak için mücadele eden insanların zaferleriyle yazıldığını söyledi. Trump, Amerikan televizyonu Fox News muhabiri John Roberts'a telefonla verdiği röportajda Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü söylemiş, Venezuela Trump'ı seviyor ifadesini kullanmıştı. Trump yönetimi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ocak ayında Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından Caracas yönetimiyle petrol alanında anlaşmalar yapmıştı. Trump daha önce de Venezuela'nın ABD'ye bağlı bir eyalet olması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Rodriguez, Uluslararası Adalet Divanı'nda Essegovia bölgesine ilişkin davada yetkili olmadığını savunarak Venezuela'nın mahkeme kararlarını tanımayacağını söyledi. Rodriguez, Guyana'nın 2018 yılında tek taraflı şekilde mahkemeye başvurduğunu öne sürerek, çözüm için tek geçerli mekanizmanın 1966 tarihli Cenevre Anlaşması olduğunu ifade etti. Venezuela heyeti ayrıca ülkenin tezini desteklemek amacıyla sömürge dönemine ait haritalar ve tarihi belgelerden oluşan 3000'den fazla sayfalık arşivi mahkemeye sundu. Essegovia doğal kaynaklar açısından oldukça zengin bir bölge olarak biliniyor. Venezuela Guyana arasındaki anlaşmazlıksa 19. yüzyıldaki sınır tahkim kararlarına kadar uzanıyor. 1899'daki tahkim kararında bölgenin sınırları belirlenmiş olsa da Venezuela bu kararı geçersiz sayıyor. Taraflar arasındaki gerilim son yıllarda bölgede keşfedilen petrol rezervleri nedeniyle yeniden yükselmiş durumda. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rodriguez, Venezuela'nın bağımsızlık mücadelesiyle kurulduğunu belirterek ülkesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmayı sürdüreceklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 2019-2021 yılları arasında basın sözcülüğünü yapan Yulia Mendel, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a konuştu. Mendel, Zelenski'nin kendisinden Hitler'in propaganda bakanı olan Goebbels tarzı propaganda ve kamuoyu algısını şekillendirmek için bin konuşan kafa talep ettiğini söyledi. Zelenski'nin yeterli sayıda insan bir mesajı tekrarlarsa gerçeklikten bağımsız olarak halkın buna inanacağını savunduğunu aktardı. Mendel ayrıca Zelenski'nin davranışlarında tuhaflıklar olduğunu da belirtti. Mendel, periyodik olarak 15 dakikalığına tuvalete veya banyoya gidiyor ve oradan enerjik ve şarj olmuş bir şekilde geri dönüyordu, diye konuştu. Mendel, Zelenski'nin kamera önündeki imajıyla gerçek kişiliğinin çok farklı olduğunu savundu. Zelenski'yi duygusal olarak kontrolsüz, sık sık histerik olarak tanımlayan Mendel, herkesi harcanabilir görüyor. Oynadığı empatiye sahip değil, inanılmaz derecede harika bir aktör ve bu bize 2022'de büyük destek getirdi ama oyunculuğunun altı boş. Söylediği şeylerin çoğu ya manipülasyon, ya bağlamından koparılmış gerçekler ya da düpedüz yalan, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eski basın sözcüsü Yulia Mendel, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a açıklamalarda bulundu. Mendel, Zelenski'nin kamuoyu algısını yönlendirmek amacıyla Hitler'in propaganda bakanı olan Goebbels tarzı propaganda talep ettiğini ifade ederken, kamera önündeki imajıyla gerçek kişiliği arasında büyük fark olduğunu kaydetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın birçok bölgesinde süren savaşlar ve çatışmalar ülkelerin savunmaya ayırdığı payı önemli ölçüde arttırdı. Jeopolitik tehditlere karşı caydırıcı saldırı ve savunma sistemleri daha önemli hale geldi.
2: ABD-İran savaşından dolayı mühimmat sıkıntısı yaşanırken ABD'nin desteğini çektiği Avrupa savunmasız kaldı. Rusya ise nükleer güçlüsünü yeni silahlarla genişletti.
1: Moskova'nın jeopolitik meydan okumaya yanıtı sınırsız menzile sahip yeni seyir füzesi Burevestnik, nükleer enerji motorlu insansız sualtı aracı Poseidon, yörünge altı uçuş imkanına sahip kıtalar arası balistik füze Sarmat ve en yeni orta menzilli balistik füze sistemi Oreshnik oldu. Vladimir Putin yeni silahların hiç kimseyi tehdit etmediğini ve diğer ülkelerle karşılıklı yarara dayalı yeni temaslara her zaman açık olduğunu vurguladı.
2: Tek bir darbeyle tarihin akışını değiştirebilecek bu silahlar kıyamet günü silahı olarak adlandırıldı. Nükleer enerji tarihte bir kıtalar arası seyir füzesi Burevestnik, hava ve füze savunma sistemlerini aşarak nükleer savaş başlığını uzun mesafeleri taşımak üzere tasarlandı.
1: 2025 yılının Ekim ayında başarılı bir şekilde test edilen füze 15 saatte 14 bin kilometre kat etti. Rus lider Putin 2018'de füzeyle ilgili çalışmaları duyururken hem mevcut hem de gelecekteki füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı dayanıklı olduğunu belirtti.
2: Nükleer motordan aldığı güçte neredeyse sınırsız uçuş yapabilen füze, rotayı değiştirebilme ve her yönden saldırabilme olanağına sahip. Putin, füzenin yapımında kullanılan yerli malzemelerin bir kısmının Arktik bölgesinde ve uzayda sivil alanlarda da kullanılabileceğini söyledi. Rus lider, Arktik bölgesi için enerji santrallerinin kurulması ve uzay nakliye gemisinin güç kaynağı da dahil olmak üzere derin ve yakın uzayın keşfi, ayrıca gelecekte kurulacak ay santrali dahildir açıklamasında bulundu.
1: Nükleer tahrik sistemi ve nükleer savaş başlığına sahip insansız sualtı aracı Poseidon, hem tahrip gücü hem de patlama anında yarattığı tsunami yardımıyla limanları ve deniz üslerini yok etmek üzere tasarlandı. Bir diğer potansiyel hedef de düşman uçak gemisi saldırı grupları.
2: Amerikan dergisi Popular Mechanics'in kıyametin korkunç torpidoları olarak adlandırdığı Poseidon ilk kez 2018 yılında tanıtıldı. Rusya, Ekim 2025'te Poseidon denizaltısını da test etti.
1: Yalnızca bu sualtı aracını taşıyan belirli nükleer denizaltılardan fırlatılabilen Poseidon'u taşıyabilen iki denizaltı denize indirildi. Putin, özellikleri gizli tutulan Poseidon'u önlemenin hiçbir yolu olmadığını söyledi.
2: Düşük gürültü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip Poseidon hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarıyla donatılabiliyor. Sınırsız menzilli nükleer mühimmat fırlatma kapasitesine sahip torpido 1000 metre derinlikte dahi çalışabiliyor.
1: Putin, Poseidon'un gücünün 2 megaton TNT ile eşdeğer olduğunu söyledi. Poseidon da tıpkı Burevestnik gibi sadece yerli malzemeler kullanılarak yapıldı. Rusya'nın en yeni füze sistemi Oreshnik ise orta menzilli bir balistik füze ve hipersonik savaş başlıklarıyla donatıldı.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez 2024'te duyurulan füze için düşürülme şansı yok dedi. 1 ila 5500 kilometre arasında hıza sahip Oreshnik 10 Mach hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 1,5 tonluk füzenin savaş başlıklarının sıcaklığı 4000 derece.
1: Uzmanlara göre füze hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarının yanı sıra her biri 150 kiloton gücünde 3 ila 6 termonükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Nükleer versiyonu 45 Hiroşima gücünde savaş başlıkları fırlatabiliyor.
2: Oreshnik, ABD'nin Polonya'daki füze savunma üssünü 11, Almanya'daki hava üssünü 16, NATO'nun Brüksel'deki karargahını ise 17 dakikada vurabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko'nun talebi üzerine 2025 sonunda sistem Belarus'a da kuruldu.
1: Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat'ın da testleri 12 Mayıs 2026'da başarıyla gerçekleştirildi. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlü. bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu.
2: İlk kez 2018'de duyurulan Sarmat'ın ismi M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar Dinyester'den Hazar Denizi'nin kuzeyine kadar uzanan bölgede yaşayan İran dilleri konuşan göçebe halklardan geliyor. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması.
1: Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kasım 2025'te Sarmat füze sistemlerinin 2025'te test maksatlı muharebe nöbetine, 2026'da ise muharebe görevine alınacağını duyurdu. Rus lider, Sarmat'ın hem şu anda hem de gelecekte herhangi bir füze savunma sistemini kesinlikle aşabileceğini kaydetmişti.
1: Sarmat Batı'nın da ilgisini çekiyor. ABD merkezli The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerini vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menzile sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton.
2: 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı ise 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Rusya Devlet Başkanı, Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor. Bu işletmelerimizin, tasarım bürolarımızın, işçi ve mühendislerimizin, askeri ve sivil uzmanlarımızın muazzam ve uzun vadeli emeğinin sonucudur, dedi.
1: Rusya Burevestnik seyir füzesi, Poseidon insansız su altı aracı, Oreshnik orta menzilli balistik füze ve son olarak Sarmat kıtalar arası balistik füze sistemlerini içeren yeni nesil nükleer ve hipersonik silahları küresel jeopolitik caydırıcılığı artırmak amacıyla test ederek envanterine ekliyor. Kıyamet günü olarak adlandırılan ve savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip bu silahlar, stratejik dengeyi Moskova lehine değiştirebilecek kabiliyetlere sahip.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihin akışını değiştirebilecek bu yeni silah teknolojileri için Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir şeyin anlaşılması lazım. Kurallara uymadığınız zaman bunların bazılarının cezası gerçekten ciddi anlamda yüksek. Hem para cezası ödüyorsunuz, hem ehliyetinize el konuluyor, hem araç trafikten men ediliyor. Yani bu tarz durumlarla henüz karşılaşmamış olan insanlar henüz bunun nasıl bir şey olduğunu tabii deneyimlememiş durumdalar. Umarım öyle bir şey de görmezler, yaşamazlar. Trafik kurallarına uyalım. Kazalar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Hayatını kaybedenler, yaralananlar, maddi zararlar vesaire vesaire. Üst üste koyduğun zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bu gerçekleştirilmek istenen şeyin sonuca ulaşacağını düşünen insanlardanım. Zamanla biz bu kurallara uyacağız. Cezalardan uzak durmak isteyeceğiz.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: I'll live to be 100.
1: Van Morrison.
0: I don't think.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Şöyle diyor Anthony Hopkins, büyük usta. Güç insanları değiştirmez. Sadece rol yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Adil olan korur, hırslı olan istismar eder, güvensiz olan tirana dönüşür, yozlaştıran güç değildir, sonuçlarından korku kalmadığında herkes gerçek yüzünü ortaya koyar diyor. Demek ki hepimizin içinde bir tane ne var? Bir tane Hannibal Lecter var. Artık bizden hesap sorulamaz duruma geldiği andan itibaren herkes acımasız bir katile dönüşebilir diyor. Yani bunun istisnaları elbette olabilir. Bugün dünyayı yöneten tiranlara, otoriter devlet adamlarına bakınız. Siyaset koridorlarını tırmanırken halim selim insanlar, ağırbaşlı insanlar, herkese saygılı, hatta olağanüstü nazik insanlardır. Fakat birdenbire içlerinden bir tane ne çıkıyor? Hannibal Lecter çıkıyor.
2: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. İbrahim Çayırpınar tartıştığı kişinin kaçmaması için arabanın kaputuna çıktı. İşte ondan sonra aksiyon filmlerine, gerilim filmlerine, korku filmlerine taş çıkartan anlar yaşandı. Ve bu tam 20 kilometre sürdü.
1: Orada bir düzeltmeye falan 20 kilometre değil 40 kilometre.
0: 40 kilometre?
1: Evet, 40 kilometre. 3 sefer ben araçtan atlamaya kalktım, indim. Yavaşladıkça vatandaş 3 sefer aracı üzerime sürdü, çıldırmıştı. Zaten kırmızı ışık falan hiç durmadı ama yavaşlayınca ben kendimi atmak zorunda kaldım. İşte Cenab-ı Allah'ın verdiği şeyle refleksle ben o refleksle arabanın üzerine tekrar çıktım.
0: Ve ondan sonra devam etti bu 40 kilometre.
1: Ondan sonra devam etti.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

consolation is in stardust of a song. Beside the garden

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Epstein Koalisyonu diye anılıyor, ABD İsrail Koalisyonu. İran'ın insanlık için savaştığını söyledi. Ortası yok dedi. Şartları tekrarladı. 47 yıldır İran ekonomisinin bombalandığını zaten söyledi. Saddam'ı İran'a gönderen kimdi ki diye sordu. Bir yandan da ama Amerika'ya da öfkeliler. Trump'ın kararları üzerinde kendilerinin etki sahibi olmadıklarını da düşünüyorlar. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Bin Hamed El Busaidi, İran hakkında görüşünüz ne olursa olsun bu savaş onların eseri değil dedi.